0: advice.
1: Here's a little song called the Riverbank.

Şimdi hemen bekleyin, futurum ha. Bernard Butler.

cause you done treat me too wrong. You don't do right

0: Hoca.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gürkan Açıkgöz ve Emine Esin'e teşekkür ederiz.
3: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlığın ilk bölümünde Kazım Koyuncu'nun söylediği şarkıları bambaşka müzisyenlerden dinleyeceğiz. Ardından ikinci bölümde Kazım Koyuncu'nun sesine kulak vereceğiz. Çoğunluğu geleneksel parçalar zaten. İkinci bölümde ise Kazım Koyuncu sesinden bakalım nasılmış diye yine bambaşka şarkılar dinleyeceğiz. Ağırlıklı olarak Haydi albümüne kulak vereceğiz. 25 Haziran Kazım Koyuncu'nun 21. ölüm yıl dönümüydü. Ona bir günaydın diyelim. İlk bölüme de bu arada ilk parça olarak Guliç Kim'i dinleyerek başladık. Ezgi Aktan'ın sesinden. Şimdi Ayşenur Kolivar'a kulak vereceğiz. Dida Voynana dinleyeceğiz. Ardından Melu Ses grubundan yine bir Hemşince parça. Katun Mita Henda Soç radyonuzda.

Sabahlık devam ediyor. Şimdi de Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Gülün Kokusu vardı albümünden. Ben seni sevduğumi dünyalara bildirdim. Dinleyeceğiz. Ardından Maria Bashidze'ye kulak vereceğiz. Sira dinleyeceğiz.

Sabahlık Rustavi Korosu'ndan Didonana dinleyerek devam ediyor. Ardından Aydoğan Topal'a kulak vereceğiz. Bir Lazca İmece şarkısı. Caiz Bir Rapa radyonuzda.

İlk bölümü kapatırken Kardeş Türküler'e kulak veriyoruz. Kardeş Türküler'in Kardeş Türküler albümünden Dağda Bulut Yükseliyor, yani Gola Sempula Yulun radyonuzda.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Gelevera Deresi dinleyerek başladık. Kazım Koyuncu ve Şevval Sam'dan. Şimdi Asiye dinleyeceğiz Kazım Koyuncu'dan. Ardından Mohevis Kalo radyonuzda olacak. Yine Hayda albümünden.

Sırada Gülbeyaz var, Kazım Koyuncu bestesi. Ardından Koçari dinleyeceğiz. Bu sefer 2001 yılında yayınladığı Via albümünden bir kayıt bu da.

Ve sabahlığı kapatıyoruz. Haydi albümünden Fadime dinleyerek kapatıyoruz programı. Kazım Koyuncu'ya da bir günaydın yollayarak. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gürkan Açıkgöz ve Emine Esin'e teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: Apaçık Radyo.

Merhaba Kainat. Bugün 26 Haziran Cuma. Yıl 2026, ay 6, gün 177, Hızır 52. 1448 Hicri Muharrem 11, 1442 Rumi Haziran 13. Yaprak aşısı zamanı. Günün sözü. Unutma, sabır sadece bekleme becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Joyce Meyer. Günün tarihi. 81 yıl önce bugün, yani 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler kuruldu ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e resmen katıldı. 30 yıl önce bugünse, yani 26 Haziran 1996'da tiyatro sanatçısı, çevirmen ve yazar Zihni Küçümen İstanbul'da vefat etti. Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın son Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Özdeş Özbay yok bugün. Biz bu şekilde sürdüreceğiz. Herkese günaydın diyelim.
1: Günaydın.
0: Evet, açılışımız uğursuzlukları haber veren bir şarkı ile başladı. London Calling adını taşıyor. Daha önce de çalmıştık. Ünlü The Clash grubunun solisti ve baş gitaristi Mick Jones, Michael Jeffrey Jones doğmuştu 26 Haziran 1955'te. Yani bugün 1955'te bugün ve çok ünlü punk grubu. En önemli şarkılarından bir tanesi London Calling. Yani Londra'dan sesleniyoruz. Uzak bütün kasabalara savaş ilan edildi. Çarpışmalar devam ediyor. Londra'da bütün yeraltı dünyasına sesleniyor. Çıkın dolaplardan, oğlan çocukları, kız çocukları, bize bakmayın. Bu sahte Beatle manyaklığı da bitti, yerlere düştü. Londra hiçbir şey görmüyoruz. Bir tek büyük bir dalgalanma var. Buz çağı geliyor, bir yandan sıcaklar bastırıyor. Erimeler bekleniyor. Şeyler, büyük bir tehlike var. Buğdaylar artık şey vermez oluyor. Tahıllar doğru dürüst ürün vermez oluyor. Motorlar susuyor. Ama korkmuyorum. Londra boğuluyor olsa da ben nehrin kenarında yaşıyorum diye giden ilginç bir şarkı. Ve şunu da anlayın isterim diye sesleniyor şarkıda. Londra sizi çağırıyor. Evet, ben de oradaydım. Ne dediklerini biliyor musunuz? Söylediklerinin bir kısmı doğruydu. Londra İbre'nin en tepesinde tehlike sinyalleri veriyor. Ve bütün bunlardan sonra bana bir gülücük, gülümseme bağışlamayacak mısın? Hiçbir zaman onlar gibi kendimi hissetmemiştim diye felaket şarkısını çalıyor. Tam da buna aslında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de geçenlerde bir adını vermeden bu şarkıya bir gönderme yaptığını da biliyoruz. Avrupa'yı, başta Avrupa olmak üzere bütün dünyayı çeşitli kıtalarda kasıp kavurmakta olan muazzam sıcak dalgasının tedbir almamız ve hepimizi küresel iklim değişikliğine karşı tedbir almaya davet eden konuşmasında Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Londra çağırıyor değil, London Calling değil, London Cooking dedi. Londra pişiyor dedi, haşlanıyor dedi ve gerçekten de böyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aşırı sıcak, Londra'da aşırı sıcak konferansı yapıldı. Daha doğrusu yapılacaktı. Londra'da Shaw, LSE, London School of Economics'in Shaw kütüphanesinde, fakat iptal edildi. Aşırı sıcak üzerine bu konferans aşırı sıcaktan dolayı iptal edildi. Böyle tuhaflıklar da yaşanmaya başladı. Günün en önemli haberinin bu olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çeşitli şeylere bakıyoruz. Avrupa kavruluyor. Aşırı sıcaklar yüzünden en az 250 kişi öldü diyor T24 haberi. Ama onun dışında bu haberin Halk TV'de ki haberde daha da yüksek olduğu, 300 kişinin en az ölmüş olduğu ve tehlikenin devam ettiği, hafta boyunca da devam edeceğini, önümüzdeki haftada belirten haberler de var. Dolayısıyla gayet kaygı verici durumlar devam ediyor. Ayrıca bizim sık sık takip ettiğimiz, yıllardan beri Maximiliano Herrera'nın, klimatolog ve hava durumu tarihçisi, Onun Extreme Temperatures Around the World sitesine bakıyoruz. Gündelik takip ediyor an be an neredeyse. 90'ların başlarından beri, 93 yılından beri takip ediyor. Biz de izliyoruz. Yalnız Avrupa'da değil, mesela Pasifik'te de tarihin gördüğü en yüksek sıcaklıkların Meksika'da olduğu, Meksika'nın Pasifik sahillerinde devam ediyor. Yani en düşük sıcaklıklar gece en düşük sıcaklıklar 30,8 olmuş mesela. Empalme'de 31 olmuş, Santa Rosalia'da ve bu devam edecek. Ne zamana kadar devam edecek diye soruyor Herrera. Bilmiyoruz. Hiçbir yakın gelecekte görünürde neler olacağı bilinmiyor diye. Yani hakikaten muazzam bir dalga devam ediyor. Aynı zamanda Benelux denen ülkelerde, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan oluşan Benelux ülkelerinde bütün tarihte gördükleri en sıcak gecenin geçtiği, bütün rekorların kırıldığı söyleniyor. Ve onların şeyleri verilmiş, meteoroloji istasyonlarından verilen dereceler var. Bunların ayrıntılarına birazdan daha fazla girebiliriz. Avrupa ve bütün Pasifik'te kıvrım kıvrım kıvranıyor. Bu arada bir önemli başka haberde iki büyük Venezuela'da, Latin Amerika ülkelerinden Venezuela'da iki büyük deprem oldu. Arka arkaya bir dakika bile sürmeden ikisi arasındaki 90 küsur saniye arayla, biri Richter ölçeğinde 7.2, öbürü de daha da büyük 7.5 büyüklüğünde depremler oldu. Ve şimdiki sayı, verilen sayının yüzlerle ifade edildiği belirtiliyor. Şu anda verilen 184 bazı yerlere göre ölen sayısı ve yaralıların da binlerce olduğu söyleniyor. Ve düzinelerce binanın yıkılmış olduğu söyleniyor. Fakat daha da ilginç bir şey var. US Geological Survey diye, USGS diye bilinen bir araştırma kuruluşu var. Devlet kuruluşu. Bunun kayıplar sayısının, depremde kayıplar sayısının 10 binleri bulabileceği, hatta 100 bini aşabileceği gibi bir uyarı var. Gözlerine inanmakta güçlük çektiği durumlar insanların. Ve bu durumda Amerika Birleşik Devletleri yardım edeceğim demiş Trump tarafından bir açıklama var. Tamire çalışacağız filan demiş. Fakat Caracas'ta ve diğer Venezuela şehirlerinde daha Ocak ayında vurduğunu hatırlayalım ve 10 yıldan beri, yani 20 yıldan beri yaptırımlar uygulanmaktaydı. Caracas'ın bütün elektrik sistemi, aydınlatma sistemi ve diğer altyapı şeyleri bozulmuştu, sistemleri. Onun da çok büyük katkısı olduğu söyleniyor. Büyük, yani tarihi bir felaketten bahsedebiliyoruz. Ayrıca Britanya'da da Guardian'ın haberine göre Batı Avrupa yanıp tutuşurken ısı kubbesi diye bir şeyin, ya da atmosfer kapağı da deniyor, çeşitli yüzlerce insanın boğulduğu ve sıcaklara bağlı ölümler olduğu, çocukların özellikle ve yaşlıların, Fransa'da mesela aşırı hava durumlarından ne kadar büyük bir hayati tehlike olduğunu bir kez daha hatırladık. Güney İngiltere'de ve Galler'de kırmızı alarm yeniden verilmiş ve devamı da gelecek deniyor. Fakat bir yorum, editorial yorumunda Guardian'ın diyor ki riskler arttıkça sıcaklar, adaptasyon, uyum planlarının son derece geride kaldığını, başta Britanya'da ayrıntılı bir raporda çıkmış. COP31 görüşmeleri yakında gelecekken çok kaygı verici. Antalya'da yapılacak o COP31 görüşmelerinden, konferansından önce büyük bir yıkımdan bahsediliyor. Ve sıcağa karşı hiç tedbir alınmadı. İklim değişikliği konusunda yetersiz bir tedbirden bahsedilmediği söyleniyor. O da çok ilginç bir durumda. Türkiye'den de haberlere şöyle bir kısaca göz atacak olursak, büyük tutuklamalar var. Biliyorsunuz bu son derece ciddi bir şey var. Türkiye'deki bu genel olarak NATO Ankara zirvesinde hem tutuklamalar öncesinde büyük tutuklamalar, tutuklama zincirinden bahsediliyor. Bunun üzerinde etraflıca konuşma fırsatı da bulacağımızı ümit ediyorum. NATO'da ayrıca Ankara zirvesinde gazetecilere yasaklanma kararları üzerine bu skandalla ilgili kuruluş anlaşmasını da çiğnedi diyor. NATO Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesini izlemek için başvuruda bulunan çok sayıda medya kuruluşunun akreditasyon talebini reddetti. Hem de hiç gerekçe göstermeden o kendi kuruluş anlaşmasında altını çizdiği demokrasi, bireysel özgürlük ve hukuk devleti ilkelerini de çiğnediği belirtiliyor. T24'ten bir analiz var. Yani NATO Stratejik İletişim Ofisi'nin akreditasyon talebini reddettiği yayın organları Cumhuriyet Halk TV, Sözcü, Bir Gün, Evrensel, Nefes, Anka, İlke TV, Medyascope ve T24. 10 kadar böyle ve NATO Kuzey Atlantik Antlaşması tarafların halkların demokrasi, bireysel özgürlük ve hukuk devleti ilkelerine dayanan özgürlüğünü, ortak mirasını ve medeniyetini korumakta kararlıdır diye başlamıştı. Sözleşme böyle yani. 4 Nisan 1949'da Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde imzalanmış olan savaş sonrası en büyük anlaşmalardan bir tanesi, antlaşmalardan ve NATO'nun kuruluş temelini oluşturan metin toplam 14 maddeden oluşuyor ve öncelik bireysel özgürlük ve hukuk devleti ilkelerine dayanan özgürlük, ortak mirası, halkların demokrasi ve medeniyetini korumakta kararlıdır diye böyle bahsediliyor. NATO akreditasyon krizinde de topu Ankara'ya atmış, ev sahibi ülkenin değerlendirmelerine bağlıyız maalesef demişler. Ciddi bir şey var yani. Human Rights Watch, insan hakları koruma antlaşması diyelim. Onun basın açıklaması var. Türkiye'de NATO zirvesi öncesinde bir baskı operasyonu yapıldı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı, protestolar yasaklandı, sosyal medya hesapları bloke edildi diye en az 209 kişinin de Ankara'da, Türkiye başkentinde tutuklanmasını protesto ediyoruz diyorlar. Human Rights Watch, insan hakları izleme örgütü, bu şekilde bir bildiride yayınlamış durumda. Ve bu konuda görüşlerini açıklayanlardan birisi, Human Rights Watch adına yapılan anlaşmada da bu Ankara sokaklarını potansiyel protestoculardan silmek, yasaklamak, Türkiye hükümetinin gittikçe artan, derinleşen baskısını da artırıyor diye konuşmuşlar. Bu konular üzerinde etraflıca duracağız. Bir de savaş barış meselelerine ilişkin bir cümle daha koyacak olursak, İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi vurdu ve trafiği geri döndürme sözlerini tutmadığı iddia ediliyor. Böyle bir durumdan da bahsediliyor. Evet, şimdi bir de bugünün ne anlam ifade ettiğine ilişkin küçük daha önce tamamını okuduğumuz Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından bugünün tarihinden bir şey seçtim, okumak istiyorum size. 26 Haziran gününde Korku Krallığı var. Bugün Dünya İşkenceye Karşı Mücadele Günü. Kaderin trajikomik cilvesi, Uruguay askeri diktatörlüğü 1973'te ertesi gün doğdu ve bütün ülkeyi büyük bir işkence odasına çevirdi diyor. Latin Amerika'dan bahsediyor. İşkenceler işe çok az yarıyor ya da hiç yaramıyordu ama korku salmak için çok faydalıydılar ve korku Uruguaylıları susarak ya da yalan söyleyerek yaşamaya mecbur bıraktı. Sürgündeyken, ben sürgüne gitmişken diyor kendisi de, Uruguaylı Eduardo Galeano, imzasız bir mektup aldım, şöyle diyordu diyor. Yalan söylemek ve yalan söylemeye alışmak iğrenç bir şey. Ama yalan söylemekten daha kötüsü yalan söylemeyi öğretmek. Benim 3 çocuğum var diye bitiyor. Evet, Ve Günler Yürümeye Başladı'dan bugünün notunu, Korku Krallığı notunu okuduk, 26 Haziran'ı. Evet, şimdi tarihte bugüne geçebiliriz. 1925'te Charlie Chaplin'in Altına Hücum, The Gold Rush adlı filmi gösterime giriyor. 95 dakikalık bu sessiz film, bir sessiz film klasiği. Çekimleri 14 ay sürmüş ve hem yazarı, hem yönetmeni, hem de başrol oyuncusu, ayrıca da yapımcısı olduğu filme Chaplin tam 650 bin dolar gibi rekor bir bütçe harcamış. 1942 yılında Chaplin Altına Hücum filmini tekrar elden geçiriyor 20 yıl sonra. 25 yıla yakın bir süre sonra o sessiz film dönemi de geçiyor. Ve film için bestelediği müziği ve kendi kaydettiği diyalogları filme monte ediyor. Kurguda da bazı değişiklikler yapıyor. Filmi yeniden gösterime veriyor. Filmde birçok maceracının yaptığı gibi Altına Hücum hareketinde Alaska'ya altın aramak için giden, tırnak içinde, küçük serseri Charlo, Tramp diye de geçiyor, küçük serseri. Charlo'nun buradayken çektiği sıkıntılar, düştüğü komik durumlar, hırstan gözleri dönmüş insanların Altına Hücum zaaflarını görmesi ve bu arada da aşkı bulması anlatılan bir film. Klasik olmuş. Günümüzün klasik filmlerinden birisi. Bugün gösterime girmiş ta 1925'te. 100 yıl önce. 1967'de bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki Buffalo kentinde polisin iki genç siyah çocuğa şiddetle saldırmasının ardından ayaklanma patlak veriyor. 67 ayaklanması. 200 ila 350 kişilik öfkeli bir grup mağazalara saldırmaya başlıyor ve olay yerine gelen polisle çatışıyor. Bunu takip eden günlerde polis baskısıyla birlikte kalabalıklar da büyüyor. Polis 1 Temmuz'da isyanı bastırmayı başarıyor sonuçta. 14 kişi vurulmuş ve yaklaşık 30 kişi de yaralanmış. Bu ırkçı polis şiddetine ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyindeki siyahlar için kötüleşen ekonomik koşullara duyulan öfke sebebiyle 1967'nin uzun sıcak yazı olarak biliniyor. Long Hot Summer olarak biliniyor. Ve 100'den fazla şehirde benzer bir isyan dalgası yaşanmıştı. 68 devrim hareketinin başlangıçlarından bir, başlangıç noktalarından biri olarak da şeye geçiyor, tarihe geçiyor. Evet, şimdi buradan aşırı sıcak durumlarına geçebiliriz. Bir kez daha dönelim, ayrıntılarına bakalım. Extreme temperatures around the world'de, yalnız Avrupa'da değil, şimdi Pasifik doğrultusunda, Meksika'nın Pasifik Körfezi'nde muazzam sıcak dalgası başladığını özetle belirtiliyor. Bu çok tehlikeli bir durum olduğunu da ısrarla belirtmişler. Hava durumları tarihinde böyle bir şey görülmediğini belirtiyor. Yani en sıcak Haziran yazı tarihteki Haziran yaz gecesi kırılmış. Asgari 30,8 ve 31 derece geceden bahsediyoruz. Ve bu sıcaklık nereye kadar, ne kadar devam edecek bilmiyoruz diyor Maximiliano Herrera. Ve zaten görülebilir yakın gelecekte görülebilir bir sonu da yok bunun diye devam etmiş. Yüzlerce rekor kırılmış, en yüksek sıcaklıklar bütün Meksika şehrinde kuzeyden güneye kadar Loreto, Mazatlan, Culiacan, Arriaga bölgelerinde böyle 28.7'den 31.4'e kadar varan hepsi rekormuş. Ve her yerde Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyılarından Guatemala sınırlarına kadar bütün rekorlar kırıldı diye haritasında vermiş Herrera ve diyor ki tarih yeniden yazılıyor. Gelelim Avrupa'ya. Şimdi biraz önce de sözünü ettiğimiz bir şey vardı. Londra'da aşırı iklim, aşırı sıcak şeyleri, toplantısı, çok ciddi bir toplantı. Londra'da, Londra'nın merkezinde London School of Economics ünlü üniversitenin Shaw adını taşıyan kütüphanesinde bu yakından takip etmeye, arkadaşlarımızla takip etmeye çalıştığımız Londra İklim Eylemi haftasında bu aşırı iklim olayı, aşırı sıcak olayı iptal edilmiş. Aşırı sıcaktan dolayı son derece trajikomik diyebileceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Met Office, yani Meteoroloji Ofisi, Merkezi Ofisi Londra'nın ve Britanya'nın, İngiltere'nin çok ender rastlanan bir, son derece trajikomik diyebileceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Met Office, yani Meteoroloji Ofisi, Merkezi Ofisi Londra'nın ve Britanya'nın, İngiltere'nin çok ender rastlanan bir kırmızı

şeyde London School of Economics'in internet sitesinde, web sitesinde bu olayın organizasyonun iptal edilmesinden dolayı çok üzgünüz ama bunun sebebi kırmızı alarm, aşırı sıcaklık alarmı Britanya'da bizzat Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi'nden diye geldi diyor. Ve bu aslında bu olay aşırı sıcaklar bunun nasıl yönetebileceğini ve bütün dünya çapında buna karşı eylemlerin nasıl güçlendirilebileceği üzerine konuşulacaktı ve iki bölüm halinde yapılacakmış. Önce Adelaide Stewart Watt ödülü, yani iklim adaptasyonu, iklime uyum sağlama konusundaki en başarılı katkılarda bulunanlara verilecek, ilk defa verilen bir ödül ve bu anons edilecekmiş. Ama maalesef çok trajik, komik bir durum sonucunda bu yapılamamış. Adelaide Stewart Watt son derece yüksek Grantham Research Enstitüsü'nde, Grantham Araştırma Enstitüsü'nde politikalar yürürlüğe koyan şeylerden bir tanesi, araştırmacılardan ve aynı zamanda da Zürih'teki, yani hem iklim değişikliği, Grantham Araştırma Enstitüsü'nün, iklim değişikliği enstitüsünün en önemli üyelerinden biri, hem de aynı zamanda şeyin üyesi, çevre ve Zürih iklim dirençliliği ittifakının da üyesi. Bu, ondan sonra da nasıl bu aşırı sıcak dalgalarını düzeltiriz ve bununla nasıl mücadele ederiz bütün dünyada diye bir ocakbaşı sohbeti yapılması düşünülüyormuş. Ocakbaşı da çok tuhaf burada. Ve Britanya, Birleşik Krallık ikinci büyük sıcak dalgasını şey yapıyor. Yani 35,7 derece Charlwood'da olmuş, Surrey'de. 35,6'da daha önce ta 1976'da tam yarım yüzyıl önce kırılan rekoru da bu sefer egale etmiş, hatta kırmış. 35,5'muş, şimdi 35,7 olmuş. .7 ve böyle bir devam ediyor. Güney İngiltere, Galler'de var ve Perşembe'ye kadar da devam etmesinin beklendiği söyleniyor. Çok büyük sıcaklıklar var. Yani 24 Haziran tarihli Guardian'dan bir haber bu. Lizzie McAllister yazıyor bu haberleri. Ve Avrupa'nın da kavrulmakta olduğu T24'te ayrıntılı olarak veriliyor. Isı kubbesinden bahsedilerek ve aşırı sıcaklar yüzünden en az 250 kişi öldüğü söyleniyor ama bu 250'yi de şimdi aştığını Halk TV'nin kararında kıtanın alev alev yandığı haberi var. Avrupa'da aşırı sıcaklar sebebiyle yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti diyor. Pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı ve sıcaklığa bağlı sağlık sorunları ve boğulma vakaları sonucu kıta genelinde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti ve ne zaman biteceği de bilinmediğini belirtiyor. Başta Fransa geliyor. Tabii İspanya, İngiltere, Benelux, Belçika, Hollanda, Lüksemburg'da rekor seviyelerde. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan altyapı hizmetlerine kadar günlük hayatı felç etmiş durumda. Peş peşe sıcaklık rekorları Fransa, İngiltere, İspanya, hastanelerin dolduğu, can kayıplarının hızla arttığı belirtiliyor. Ve Avrupa'nın ısı kubbesi altında sıkıştığı, İngiltere ve Almanya'da sıcak havadan bunalıp suya girenlerden İngiltere'de 15, Almanya'da ise 6 kişi boğularak can verdi. Dün okuduğumuz bir haberde de zaten bir şehirde yabancıların, Almanca okumasını bilmeyenlerin, konuşmasını, dilini bilmeyenlerin havaya, buraya bedava girmeyi, yüzemeyeceği gibi ırkçı ve ayrımcı

0: Olaylar da devam ediyor işin ilginç tarafı ve Avrupa'nın ısı kubbesi altında sıkıştığını, sıcak hava dalgasının ülkeyi esir aldığını, Fransa'nın bu da önemli iki nükleer reaktörde faaliyetleri durdurmak durumunda kaldığını belirtiliyor. Geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek sıcaklık derecelerinden meydana geliyor. Yani son derece ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da belirtebiliriz. Şimdi bu ilk bölümün arasını verelim. Saat 8.30 2 dakika geçerken sonra tekrar beraber olacağız. Bugün Özdeş Özbay yok. Ben Deniz Ömer Madra ile Andrei Gritsku da ekibiyle
1: birliktesiniz. Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
4: Reklamlar bitti.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.

Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. The Clash grubundan bir ikinci parça daha çaldık. Michael Geoffrey Mick diye bilinen Mick Jones'un doğum gününde kendisine bir günaydın daha demek için. O da Lost in the Supermarket şarkısı, yani pazar yerinde, süpermarkette kendimi kaybettim diyor ve artık mutlu bir şekilde de alışveriş yapamıyorum. Bana özel indirim vardı, adıma gelmiş bir davetiye vardı, kişiliğimi sağlamlıyordu ama böyle hiç kimse beni dikkate almadı. Artık iyi hoşlanmıyorum, doğru dürüst kaybettim kendimi, doğru dürüst alışveriş de yapmaya şeyim kalmadı diyor, keyfim kalmadı diyor. Ben çocukların bağırması, boruların ötmesi duvarlarda yardımcı oluyor şey ses olarak ama yok, artık ben tamamen kaybolmuş durumdayım. Buraya özel indirim için gelmiştim. Beni kimse takmadı. Çok mutsuzum falan diye anlatan ilginç bir şarkı. Onunla da devam edelim dedik. Şimdi saat 8.40'da tekrar döndük. Çok büyük bir deprem faciası var. Ondan biraz bahsedelim. Dün sabah ilk haberi olarak da vermeye çalışmıştık. Fakat çok ciddi bir şekilde yani bayağı işe yarar bir sonuca ulaşabiliyor muyuz bilmiyoruz ama çift peş peşe gelen bir dakikadan kısa süreyle Venezuela'nın tamamını perişan eden iki tane deprem üst üste geldi. 7.2 Richter ölçeğine göre ve yaklaşık 50 saniye sonra filan bir tane daha, bu sefer de 7.5 büyüklüğünde bir deprem perişan etti. Hatta Democracy Now!'da Abilio Gonzalez adlı kurtulanlardan birisiyle yapılmış bir söyleşi vardı. Abilio Gonzalez diyor ki, benim büyük bir talih eseri ailem, eşim, torunum ve ben apartmanın dışındaydık. Geri döndüğümüzde bir baktık, apartman yoktu. Tümüyle ezilip gitmiş. Gerçekten de onun bahsettiği fotoğraflarını da çeşitli medya organlarında görmek mümkün. New York Times'da da, Guardian'da da gördük. Yani tamamen bir oyuncak, ezilmiş oyuncaklar gibi görünen manzaralar vardı. İnanılması güç, gerçeküstü durumlar var ve döndüğümüz zaman tamamen yok olduğunu gördük binanın. Şans eseri komşularınız da kendi hayatlarını kurtardılar. Ne diyebilirim diyor. Bu Caracas'ta, başkentte, bundan sonra böyle yıkılmış binalarla kaç aile karşılaşacak bilmiyoruz demiş. Şimdi aslında biraz önce özetlerde de söylemeye çalıştığımız bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli depremle ilgili uyarıları yaratan, araştırmaları yapan jeoloji araştırmaları kuruluşu, USGS deniyor ona, jeolojik araştırmaları yapan, on binleri bulabileceğini söylüyor. Hatta 100.000'i geçebileceği gibi, insanın birkaç defa bakınca ancak inanası geldiği bir açıklaması var. Bunu takip etmeye çalışacağız tabii. Yani ayrıca da Venezuela'nın pek çok, yalnız Caracas değil, başkent Caracas değil, pek çok şehrinde de yani 20 küsur yıldan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları vardı. Ve sonunda da başkanlığı da kaçırdı biliyorsunuz. Şu anda hapiste eski başkanı ve yerine yardımcısı bakıyor.
son derece kritik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da açıkça söylemek lazım. Bu Alejandro Velasco'nun bir yazısı var. Modern Latin Amerika tarihçisi kendisi. Yani şu anda Democracy Now!'da bu konuda araştırmalar yapan Alejandro Velasco ile konuşmuşlar. Yani 1000 yaralı, 164 ölüm vakası sayısı veriliyor. Ama işte USGS'in uyarlaması 100 bini bile geçebileceği söyleniyor. Ne diyorsunuz diyorlar. Alejandro Velasco da diyor ki yani o kadar hızlı bir şekilde hareket ediyor ki her şey, benim arkadaşlarım ve ailem de tam bir şok halinde diyor. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ama ailesi önemli ölçüde orada yaşamaktaymış. Yani sadece gördüğümüz imajlar değil, fotoğraflar, görüntüler değil. Yani zaten son derece zorlu geçen bir 6 ayın, belki de daha fazla bir zamanda tam bir yıkım geldi bunların üstüne. Her şey tepemize yıkıldı şeyde diyor, Venezuela'da. Ve dolayısıyla şimdi ana kaygı insanların sevdiklerinin peşinden koşuyor olması diyor. Tabii bazı Venezuelalılar da kendi dışarıda bulunanlar, diasporada ya da seyahat için başka, sevdiklerinin Venezuela'da ne halde olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar ve çok zor. Yani ben babamı ulaşmak için, ulaşabilmek için 45 dakikamı aldı ulaşabilme çabalarım diyor. Ve Caracas'ın 1,5 saat bir mesafede yakınında yaşayan babama neyse ki kurtuldu diyor. Yani kurtulmuş ama öylesine şeyler duyuyorum ki insanlar tamamen şoka girmiş durumda ve kendi sevdikleri, akrabaları, yakınlarının ne olduğu hakkında hiçbir bilgi edememenin şokunu da yaşıyorlar diyor. Şimdi özellikle de şeyi de soruyorlar, sismik faaliyetler açısından Venezuela nasıl bir durum? Özellikle kırılgan bir durumu var diyorlar. Yani son büyük deprem 1967'de olmuştu diye hatırlatıyor Alejandro Velasco. O zamanlar 300 kişiden fazla insan hayatını kaybetmiş, 1500 kişi de yaralanmıştı, sakat kalanlar da vardı. Binalar çöktü ve bu 100 yıldan beri ortaya konmuş en büyük deprem, yani ortaya çıkmış bildiğimiz diyor. Ve tabii hazırlıklı olma açısından da özellikle de kıyı bölgelerinde sismik olaylara karşı, depremlere karşı hazırlıksız olduğu söylenemez. Fakat altyapı ve güvenlik çalışmaları ve personel açısından o kadar zamandır hem ekonomik hem de siyasi bir krizin altında yaşıyoruz ki onlar da çalışamaz hale geldiler diyor. Ve hele bu büyüklükte bir olayda, yani hiçbir kıyas kabul etmeyecek büyüklükte bir faciadan bahsediyoruz. Yani USGS ki tahminleri her zaman doğru çıktı söylenebilecek çok ciddi bir kuruluş, 100 bin üzerine çıkabilir diyor. Yani tasavvur bile edilemeyecek bir durumdan bahsediyorlar. Ve peki şey diye de soruyorlar Democracy Now!'da Alejandro Velasco'ya. Bir sürü de rapor geldi diyor Nermin Şeyh Democracy Now!'dan. Bağlantı kesiklikleri oluyor. Yani internette hiç kopukluklar yaşıyor. Dolayısıyla Caracas dışındaki, başkent Caracas dışındaki şehirlerde de, yerleşim yerlerinde de neler olduğunu bilemiyor olabilir miyiz diye soruyor. Alejandro Velasco diyor ki tam anlamıyla bu bahsettiğimiz bu diyor. Öylesine doğru ki yani ekonomik krizin tam ortasında,
Yani bir çeşit Caracas şeyde yaşadı diyor, servisler açısından başkent rahat bir zaman geçirdi biraz daha diyor. Fakat diğer taraflara çok az dikkat çekildi ve bazı raporlar geliyor uzak vilayetlerden, Bolivar'dan mesela. Enformasyonun tamamen askerileştirilmesi ve bir bilgi edinememe durumu var. Yani çok mümkündür ki yıkımın büyüklüğü konusunda bir fikre, tam bir fikre ulaşamamamız çok doğru. Hatta mükemmel internet bağlantısı olsaydı bile, o durumda bile o kadar büyük bir deprem ve yıkım var ki bizi günler hatta haftalar alacak bir tam durumu, manzarayı kavrayabilmemiz için diyor. Ve son soru olarak da Alejandro'ya soruyorlar, Amy Goodman soruyor, bir modern Latin Amerika'nın tarihçisi olarak bu Kolombiya'da sağ kanat De La Espriella'nın, son seçimin başkan Petro'nun, solcu başkan Petro'nun yerini alacak son seçilen Espriella'nın ve Fujimori'nin de gene sadece Peru'nun kontrolünü eline almasına ne diyorsun diyorlar. Evet diyor maalesef Alejandro, Amerika'da bu saatin pandülü bir taraf sağa doğru kaydı. Daha önce El Salvador'da Bukele, faşist Bukele, sonra Arjantin'de Milei vardı ve solun içinde de ciddi kargaşalar yaşandı. Ekonomik bazı problemler de yaşanınca birkaç ülkede. Yani popülist sağcılığa karşı bir çeşit kaymadan bahsediyoruz ve tabii en önemli noktalardan biri Kolombiya'da seçimin bu kadar yakın sonuçlara bağlı olması. O zaman Peru'nun durumunda olduğu gibi ve Kolombiya'da yurt dışında yaşayanların çok az sayıda kazanma oyları geldi. Böylelikle yani seçim politikalarının ve kuvvet oyunlarının Latin Amerika'da değişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Çok zor durumlar bizi bekliyor diye de bir açıklama yapmış. Oradan Türkiye'ye geçebiliriz işte. Şimdi 209 kişi Türkiye'de, başkentte Ankara'da tutuklandı. 7-8 gözaltına alındı ve 7-8 şeye geçti. NATO'nun zirvesinde, NATO toplantısında, NATO zirve toplantısı 7-8 Temmuz'da yapılacak. Türkiye'nin yani söylediği gibi yüzlerce insanın aralarında gazetecilerin de bulunduğu, protestolarının yasaklandığı ve sosyal medya hesaplarına da blokaj kondu. Yani bir baskı operasyonu yapıldığında Human Rights Watch örgütü, insan hakları izleme örgütü bir protesto yapmış. Yani Türkiye'deki medyadan çeşitli şeylerden, yani yetkililer herhangi bir gözaltına alınanlarla ilgili 24 saatlik hiçbir bağlantı kurulamama yasağı da getirdiler. Bağlantı kurulmasını yasakladılar. Yani avukatlarının bile izlemesinden beri ve ne kadar, kaç kişi, hangi sebeple, hangi suçlamalarla yargılanıyorlar bilinmiyor ve bunun da daha ne zaman öğrenileceği bile belli değil diyor ve bu tutuklamalar ve NATO zirvesinin gelişiyle ilgili başka insan hakları çiğnemelerini de ön plana getiren, daha da ana muhalefet partisinin de kısıtlamalarının çok hızlandırılması, tutuklamaların, gözaltıların
gelmesinden ve onları da hatırlatıyor. İBB Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Belediye Başkanı'nın ve şeyinde Cumhurbaşkanı adayının da siyasi hayattan tamamen ayırtılmasının ve tutuklu gözaltı halinde mahkemeye senin devam etmesinin durumunda ve başka da gazetecilerin çok ciddi eleştirel haberler verdikleri zaman ve sosyal medya haberleşmesinde verdikleri zaman en az bu sebeple 21 gazetecinin ve medya çalışanının şu anda hapishanede olduğu gibi vahim bir durum daha var diyor. Ve bayağı önemli bir durumdan bahsediliyor. Evet, şimdi buradan Türkiye'deki durumlara da biraz daha bakalım. Butlan kararı sonrasında ilk karşılaşma da gerçekleşmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'yla mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına tayin edilen Kılıçdaroğlu ile seçilmiş başkanı Özel mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için mecliste düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelmiş. Kılıçdaroğlu'nun Özel'le tokalaştığı, Ali Mahir Başarır'ın ise elini uzatmadığı görülmüş. Yaşanan sürecin ardından ilk kez yan yana geliyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndürülen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk defa yan yana geliyorlar. Daha önce bir kere de gelmişlerdi aslında, ona da değiniriz şimdi. Yani Orhan Sür'ün mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılmışlar. Ve törende Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Muharrem İnce de yer almış. Özel'le tokalaşıp Başarır elini uzatmadı diyor. Ama bu ilk defa değil. Bundan önceki şeyi de hatırlatmak lazım. Korkusuz gazetesinde yayınlanmıştı, internet mecrasında diyelim, sosyal medyada. 13 Nisan tarihli, yanlış hatırlamıyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde bir araya gelmişlerdi ve Kılıçdaroğlu'nun Özel'le tokalaşmaması dikkat çekmişti. Hatta Kılıçdaroğlu'nun Özel'in önünden geçip, ön sırada dururken önünden geçip hiç o tarafa bakmaması dikkat çekmişti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyım olarak getirilen Gürsel Tekin'le selamlaşıp sohbet ettiği görülmüştü. Kılıçdaroğlu yani nasıl bir açıklama yaptı hatırlamıyorum ama böyle bir durumdan bahsediyoruz. Türkiye'deki haberlere de devam edecek olursak, İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili iki belediyeye operasyon da yapıldı. Seferihisar ve Balçova belediye başkanları gözaltına alındı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındılar. Dün kısaca değinme fırsatımız da olmuştu ama bir kere daha tekrarlamakta yarar var. Operasyonda 26 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 24 kişinin de gözaltına alındığı öğrenilmişti. Hatta operasyonda Başkan Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in de gözaltına alındığı öğrenilmişti. Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Eski Milletvekili Doğuş Bayır'ın da olduğu bilgisi edinildi demişti. Onun dışında Dil Ovası'nda 7 işçinin öldüğü fabrika yangını soruşturmasında belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığı haberi var T24'ten. Kocaeli'nin Dil Ovası ilçesinde 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği Ravi ve Kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme. Soruşturma kapsamında
belediye başkan yardımcısı Necati Temiz gözaltına alınmış. Aralarında belediyede görev yapmış ve halen görev yapan isimlerin de bulunduğu bazı kamu görevlileri hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenilmiş durumda. Aileler adalet nöbeti başlatmıştı. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada uzun süre ilerleme kaydedilmediği için kamu görevlileri hakkındaki soruşturmada hayatını kaybeden işçilerin aileleri Gebze Kent Meydanı'nda adalet nöbetine başlamışlardı. İşte dosyada yer alan işçi ve mahalle sakinleri ifadelerinde zabıta ekiplerinin söz konusu atölyeden zaman zaman parfüm kutularıyla çıktıklarının görüldüğü de öne sürülmüştü. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Bundan da bahsedeyim. Ayrıca değişiklikler de oluyor. Siyasi partilerde Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzun süre önce istifa etmişti Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. Dün istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'la İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AKP'ye katılmış. Üçünün rozetleri de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılmış. Yani şimdi NATO'nun Ankara zirvesinde gazetecilere yasak skandalı üzerinde özetlerde dün de biraz bahsetmiştim. Ve NATO örgütünün yasak skandalıyla kuruluş anlaşmasını da atlaşmasını da çiğnediğinden söz etmiştik. T24'ün haberinde vardı bu. Aynı şekilde gene T24'te akreditasyon krizinde de NATO'nun topu Ankara'ya attığını, ev sahibi ülkenin değerlendirmelerine bağlıyız, ne yapalım diyorlar. Yani Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtmiş NATO, toplantı yerine erişimi sağlamak amacıyla ev sahibi ülkenin kendi ülkelerinden gelen gazetecilerle ilgili değerlendirmeler sağlamasına dayanır. Bu bizim yapacağımız bir şey yok diyor ama çok çarpıcı tabii. Cumhuriyet, Nefes gazetelerinin, Halk TV'nin, Now TV'nin, Anka Haber Ajansı'nın ve Medyascope'un da aralarında bulundu. Zirveyi takip etmek üzere başvuruda bulunan gazetelerin, yayın organlarının talepleri reddedilmişti. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da akreditasyon taleplerinin reddedilmesine tepki göstererek yazılı açıklamasında şöyle diyor: NATO zirvesini Türkiye medyasının önemli bir bölümünü kapatan bu akreditasyon anlayışını anlamakta güçlük çekiyoruz. Red gerekçesini ortaya koymayan, itiraz hakkına peşinen sırt çeviren bu prosedürü kabul etmiyor. Türkiye toplumunun haber alma hakkı gereği gazetecilere yönelik şeffaf ve pozitif bir prosedür işletilmesini talep ediyoruz demiş. Bu işin ilginç tarafı, Ankara'da NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan 42 tema. Çevre örgütü TEMA'nın en eski, Türkiye'nin en eski çevre örgütlerinden gönüllüsünün jandarma sorgusunda kod adınız neydi, silahlı eğitim aldınız mı diye sormuşlar. Yaşları çoğunlukla 60 ile 79 arasında değişen gönüllülere terör örgütü içinde kod adı kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları ve örgütün finans kaynakları hakkında sorular sormuşlar. Gözaltına alınan 42 kişinin vakfın 3 Haziran'da düzenlediği Nallıhan Kuş Cenneti gezisine katılan gönüllüler olduğunu söylemiş TEMA Vakfı avukatı Süleyman Çetin. Bu insanların burada ne işi var diye soruyorlar. 52 kişi ifade vermek üzere savcılıkta. TEMA gönüllüleri Doçent Emel Memiş ve gazeteci Yıldız Tar da bizim de programcımız. NATO gözaltılarında 75 kişi için tutuklama talebi geldi ve tutuklandılar da bir kısmı. Evet, şimdi ara verelim ve Çiçek Dağoğlu'yla zaten bunlardan da bahsedeceğiz. Ara. Açık Gazete.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
3: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
4: But if we're to have a perfect understanding.
5: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
6: Apaçık Radyo.
7: Apaçık Radyo. Radyo.
6: Radyo.
7: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Apaçık.
8: Açık Gazete. İşte böyle canım.

0: Günaydın Çiçek, merhabalar.
1: Günaydın.
0: Bugün Özdeş yok, beraber yapıyoruz. Gündemimizde tabii bir de Yıldız'ın tutuklanmasıyla başlayabiliriz, değil mi gündemi
1: Evet,
0: konuşmaya?
1: evet.
0: Yıldız Tilbe.
1: Evet, bugün bu Açık Gazete köşesini işte böyle canım birlikte yaptığımız arkadaşlarımızdan gazeteci Yıldız Tilbe'nin yine tutuklandığı bir güne uyandık maalesef. Dün akşam saatlerinde tutuklandı Yıldız. Biliyorsunuz Yıldız Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde düzenlenen torba operasyon diyeceğim artık. Torba operasyonda salı sabahı gözaltına alınmıştı. 210 kişi toplam gözaltına alınmıştı bu operasyonda. Dün de bayağı bir kişi tutuklandı. Tabii işte yani o kadar yüksek sayıda insandan bahsediyoruz ki sayılar da karışıyor. Ama savcılığın açıklamasına göre 103 kişi
0: Evet, Biyanet'te
1: tutuklanmış.
0: de öyle verilmiş. NATO gözaltıları kapsamında 103 kişi tutuklandı diye
1: Evet.
0: veriyor.
1: Çünkü savcılık işte 225 kişi gözaltına alındı, 103 kişi tutuklandı dedi. Hani bilmediğimiz gözaltılar da var demek ki. Çünkü hani biz daha farklı avukatlardan aldığımız sayılar daha azdı. Ama 103 kişi tutuklanmış, yani çok büyük bir terör örgütünün çökertilmiş olması gerektiğini düşünüyor bu sayı insana, gerçekten oldukça absürt bir durum. Aralarında işte akademisyenler var, sendikacılar var, sivil toplum çalışanları var
0: Evet,
1: ki...
0: yani Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer var. Halk Evleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Hediye Yıldırım var. Umut Sen sözcülerinden Burcu Arıkan, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni de Yıldız Tilbe, işte biraz önce söyledik. Çağdaş Hukukçular Derneği'ne bağlı avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra ve doçent doktor Emel Memiş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani
0: Aralarında
1: kuş
0: sayılı isim.
1: gözlemine giden Tema gönüllülerini bile tutukladılar biliyorsunuz
0: Evet.
1: yani. Gerçekten 70 yaş üstü kuş gözlemine giden insanları bile tutukladılar. Suçlama da bir o kadar alakasız. PKP-ML örgütüne üye olmakla suçlanıyor bu tutuklanan bin bir çeşit insan. Tabii yani bugün devam edecek çünkü işte 103 kişi tutuklandı dedik ama işte 200 küsür kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 135'i dün adliyeye sevk edilmişti. Yani bugün bir 90 kişi daha mahkemeye çıkacak. Gözaltına alınanlardan, salı günü gözaltına alınanlardan, onların da göreceğiz ne olduğunu.
0: Evet, yani pardon, sözünü bir kez daha kestim. Senin de belirttiğin gibi Tema'nın Nallıhan Kuş Cenneti'ne geziye katılan yaklaşık 40 gönüllü dönüş yolunda Ankara'ya yürüyen Doruk madencilik işçileriyle karşılaşmış. Otobüsten inerek işçilere selam vermiş. Bu nedenle de yolda durdurularak GBT kontrolüne tabi tutulmuşlardı diye de bir ek bilgi var. Yani çok acayip.
1: Evet. Yani herhalde böyle bir dijital bir şekilde bir tarama yapıyor polis herhalde. Bir risk şeyi belirliyor. Çünkü hani insan zekasıyla düşündüğünde bunu anlayabilirsin yani. Hani Tema gönüllüleri kuş gözlerinden dönüyorlar. Ama madencilerle selamlaştıkları için bir risk şeyine dahil olmuşlar anladığım kadarıyla. Gerçekten artık her şey çok
0: Absürdü.
1: anlatılmayacak kadar absürt gerçekten yani. Şimdi suçlamalı bu işte buna 103 kişiye yöneltilen. Bu arada şey de var yani ev hapsi alanlar da var. Hani 26, 103 kişi tutuklandı, 26 kişi hakkında adli kontrol tedbiri karar verildi diyor açıklama. Ama bu kuş gözleminden dönenlerin bir kısmının ev hapsine, yaş haddinden dolayı ev hapsine cezası aldıklarını biliyoruz. Şimdi bir kanıt yok, bir dayanak, herhangi bir soru dahi yöneltilmemiş soruşturma esnasında Yıldız'a, en azından TKP-ML ile ilgili. Herkese de zaten aynı jenerik sorular yöneltildiğini öğrendik avukatlardan. Tutuklamaya sevk yazısında savcılığın şöyle bir iddiası var. Savcılık diyor ki Yıldız'ın da bulunduğu, içinde aralarında bulunduğu kişilerin tutukluluk sevk yazısından bahsediyorum. Şüphelilerin Türkiye'nin terörle anıldığı bir ülke olması gayreti içinde terör eylemi gerçekleştirebilecekleri diyor savcı. Bu kadar. Ama bu iddiayı da dayandırdığı herhangi bir şeye yer verilmemiş bu yazıda. Şimdi bu hafta bir taraftan Yıldız'ın başka bir duruşması vardı biliyorsunuz. Yine geçen
0: Evet,
1: sene,
0: o da çok
1: evet.
0: tuhaf bir durum, evet.
1: Yani gerçekten üst üste geçen sene haksız bir şekilde tutuklandığı davanın duruşması vardı. Zaten işte aşağı yukarı bir sene oluyor Yıldız serbest bırakalı. Şimdi o çarşamba günüydü duruşması. O duruşmasının olduğu davada da HDK üyesi olmakla suçlanıyor Yıldız. Yani savcının gözünde Yıldız örgüt örgüt geziyor. Her sene başka bir örgütün üyesi olduğu iddiasıyla da tutuklanıyor. Ne hikmetse.
0: Kendisi Kaos GL yayın yönetmeni değil mi? Genel yayın
1: Evet,
0: yönetmeni.
1: muhtemelen işte üyesi olduğu örgütler, gazeteci sendikaları, işte Uluslararası Gazetecilik Federasyonu falan ve işte Kaos GL'dir. Hani öyle bir şey ama işte bir sene onu üyesin diye, bir sene bunu üyesin diye arkadaşımızı tutukluyorlar. Şimdi o duruşmada ne oldu ona da kısaca değinelim.
0: Lütfen.
1: Gözaltındayken tabii duruşma yıldızsız bir şekilde gerçekleşti Yıldız'ın katılımı olmadan. Şimdi aslında bu hafta savcının mütalaa vermesi bekleniyordu duruşmada. Yani savcının dosya hakkındaki nihai fikrini sunması bekleniyordu. Ve hani Yıldız 1,5 sene önce tutuklandı, 3 ay kadar da tutuklu kaldı ama halen de Yıldız'ın yurt dışı çıkış yasağı devam ediyor. Ama savcılık 1,5 senedir dosyayla ilgili nihai görüşünü sunmadı. Çarşamba günkü duruşmada da bir gelişme olmadı, yine sunmadı savcılık nihai görüşünü ve 24 Kasım'a ertelediler o duruşmayı da. Yani şimdi Yıldız şu an hangi cezaevinde gönderildi belli değil. Ama işte Çarşamba günü avukatları ile bir mesaj yollamıştı. Onu okuyalım programda istiyorum. Demişti ki her sene bana yeni pardon. Her sene bana yeni bir örgüt bulma gibi bir gayeleri var anladığım kadarıyla. Oysa ki benim gazeteciliğimde, LGBT artı aktivizmimde alenen ortada. 12. yargı paketini geçirtmedik ancak hemen ardından geçirmiş gibi bu sefer paket gözaltı listesine eklediler. Onurumuz paketlerden büyüktür. Dayanışma gösteren başta LGBT artı hareketi olmak üzere feminist harekete, insan hakları hareketine ve gazeteci meslek örgütlerine teşekkürler demişti Yıldız da. Şimdi o da işte gözaltı, paket gözaltı listesi demiş. Artık torba yasalar ve yargı paketlerinin hani bir sonraki aşamasına geçtik. Torba soruşturmalar ve paket gözaltılarla karşı karşıyayız maalesef.
0: Pardon ya, bir kez daha araya gireceğim ama artık iyice ipin ucu kaçmakta, yani haber yapmakta. Bir son dakika haberi daha düştü şimdi gözümüzün önüne. Yani kararda görüyorum. Şile Belediyesi'ne bir operasyon daha, 16 kişi gözaltında. Yeni, bu 3 dakika önce düşmüş kaynaklar. 9-11 itibariyle güncellenmiş. İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga usulsüzlük ve rüşvet operasyonunda 16 kişinin daha gözaltına alındığı belirtiliyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülmekte olan yöneticiliğini Şile Başkanı, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yapmış olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında diye devam ediyor. Ve yani İstanbul ve İzmir illerinde toplama 21 adreste 26 Haziran tarihinde eş zamanlı başlayan arama, yakalama, el koyma işlemleri bu kapsamda da şimdi yeni bir haber de düştü. Kusura bakma kestim ama yani aynı konudan
1: Evet.
0: bahsediyoruz.
1: Gerçekten o gözaltı operasyon ülkesi olduk. Her sabah yeni gözaltılara uyanıyoruz. Acaba bugün kim gözaltında diye uyanır bir hale geldik. Yani Yıldız'ın da bir an önce serbest bırakılmasını umuyoruz tabii ki. Böyle her sene bu Yani bu artık yargı tacizi bir şekilde önleyici gözaltı diye bir şey yapıyorlar hiçbir gerekçesi olmayan. Artık bunların da son bulmasını umuyoruz. Hatırlıyorsanız 1 Mayıs'ta da bu sene böyle bir şey yapmışlardı. 1 Mayıs'tan önceki gün mü, 2 gün önce mi çok sayıda insana ev baskınlarıyla gözaltına almışlardı. Bir kısmını tutuklamışlardı. 1 Mayıs geçince de serbest bırakmışlardı. Önceki senelerde onur yürüyüşlerinde de böyle uygulamalar görmüştük işte daha önceki senelerin komitelerinden olan kişileri evlerinden ya da oturdukları kafelerden yürüyüş öncesinde önceki günlerde aldıklarını görmüştük. Şimdi NATO zirvesi için aynı şeyin yapıldığını görüyoruz. Şimdi NATO zirvesi programı 10 Temmuz'a kadar sürüyor. NATO zirvesiyle bağlantılı etkinliklerin programı yani bir 15 gün var. Bakalım ne olacak? Umuyoruz bir an önce hem Yıldız hem de işte haksız bir şekilde tutuklanan diğer herkes serbest bırakılır diyoruz. Ben diğer konuya geçeceğim buradan.
0: Lütfen.
1: Yıldız'ın da işte mesajında bahsettiği 12. yargı paketinden bahsedeceğim. Yıldız gözaltına alınmadan bir önceki gün aslında 12. yargı paketinin meclise geldiğini. Yine Yıldız'ın haberinden okumuştum. Şimdi birkaç haftadır zaten cuma sabahları bu 12. yargı paketinden bahsediyorduk sizinle de Açık Gazete'de. Çok kısaca hani neler vardı bu yargı paketinde onu hatırlatayım. Transların cinsiyet uyum sürecine erişimini zorlaştıran LGBT artıların ifade özgürlüğünü ve örgütlenme özgürlüğünü hedef alan ve sadece hedef de almayan hapis cezaları da getiren düzenlemeler vardı. Ayrıca nafaka hakkını kısıtlayacak düzenlemeler olacağı konuşuluyordu. Yeni Adalet Bakanı bu yönde açıklamalar yapmıştı. Pazartesi günü 12. yargı paketinin işte meclise geldiğini okuduk. Dün de meclisin Adalet Komisyonu'nda kabul edildi bu paket. Şimdilik iyi haber tüm bu bahsettiğimiz işte kadınların, LGBT artıların ve çocukların haklarını kısıtlayan düzenlemelerin hiçbiri meclise sunulan yargı paketinde yer almadı. Hepsinin kaldırıldığını gördük paketten, o tekliflerin
0: Evet, dün de
1: hepsinin.
0: bir cümleyle bahsetme fırsatımız olmuştu. Önemli bir gelişme bu tabii.
1: Tabii ama tabii yani bir taraftan da bu tekliflerin pakette yer almaması rafa kalktığı anlamına da gelmiyor maalesef.
0: Evet.
1: Artık bunu bilecek kadar uzun süredir Türkiye gündemini takip ediyoruz. Biliyorsunuz bu konu başlıkları uzun süredir hükümetin gündeminde zaten. Ve önce kamuoyunda tartışılıp tepki üzerine paketten çıkarılan önerilerin bir sonraki yargı paketinde daha ağır versiyonlarıyla da önümüze geldiğini deneyimledik. Özellikle LGBT mevzusunda böyle şeyler oldu. Yani 12. yargı paketi tartışması bitti ama 13. yargı paketi tartışması ne zaman başlayacak diye bekliyoruz. Çünkü çok yüksek ihtimalle tamamen aynı konular tekrar gelecek önümüze 13. yargı paketiyle. Şimdi tabii biz nafakayı buradan konuşuyoruz Türkiye'de. Yani nafaka hakkı ne zaman ne şekilde kısıtlanacak sürekli bunu konuşuyoruz. Biz bunu konuşurken Arjantin'den ilginç bir haber geldi. Şimdi Dünya Kupası da sürerken Arjantin hükümeti nafakasını ödemeyen ebeveynlerin Dünya Kupası'nı izleyememesi için bir girişimde bulunmuş. Çocuk nafakası borcu olan yaklaşık 13 bin Arjantinli'nin listesini iletmişler ABD makamlarına ve bu kişilerin 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının girişlerinin engellenmesini istemişler. Şimdi tabii bu talep gerçekleşti mi bilmiyoruz. Muhtemelen gerçekleşmedi. Yani gerçekleşmesi çok mümkün bir talep değil Arjantin'in işte yasal düzenlemelerinin Amerika'da uygulanması falan. Çok mümkün değil ama yüzümüzü güldüren bir haber oldu açıkçası. Çünkü işte Buenos Aires Belediye Başkanı'nın nafaka ödemeyenlerle ilgili açıklama yaptığını görünce birazcık da ben konuyu merak edip araştırdım. Şimdi şeyi biliyoruz zaten Arjantin'le ilgili. Arjantin kadın hareketi çok kadın hareketinin çok güçlü olduğu ülkelerden biri. İşte birçok kadın eyleminin Arjantin'de ikonik fotoğrafları hepimiz görmüşüzdür. Hatta böyle hatırlatmak için Arjantin kadın hareketi genelde yeşil bandana takıyor bu kitlesel eylemlerde. Oradan hatırlayabilir dinleyenler. Şimdi kürtaj hakkı için tabii 2020'ye kadar mücadele etmeleri gerekti Arjantinli kadınların. Ve yeni devlet başkanı sayesinde bu hakları yine tehlikede. Ama yine de işte şiddet, medeni haklar, kadın cinayetleri ve yine kürtaj konusunda da istikrarlı mücadeleleri birçok yasal kazanımla sonuçlandı. 2015'te de Arjantin'de medeni kanunda önemli reformlar yapıldı. Aslında bu reformlarla da boşanmayı kolaylaştırdılar. Yani boşanma prosedür olarak çok daha zordu reformlardan önce Arjantin'de. İşte en az 3 yıl evli kalmaları ve işte eşin kusurlu olması bir sürü şey vardı, kriter vardı. Ve işte bu reformlarla aslında şiddet içeren evlilikler ve kadın cinayetlerinin önüne geçmek için boşanmayı kolaylaştırmayı seçti Arjantin. Ve Arjantin hükümeti nafaka konusunu da işte oldukça ciddiye alıyor bu Dünya Kupası haberlerinden de anlaşılabileceği üzere. İşte nafaka borcunu ödemeyenler için bir nafaka sicil kaydı oluşturulmuş devlette ve borcunu ödemeyenlere haciz geliyor, işte faiz uygulanıyor, kamu sektöründe çalışma yasağı gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bir de bu nafaka borcu sicilinde kaydı bulunanların, yani borçlu olanların mahkeme kararıyla yurt dışı çıkış yasağı alınabiliyor mahkeme kararıyla bu kişiler hakkında ya da pasaportlarına da el konulması mümkünmüş Arjantin'de mahkeme kararıyla. Şimdi bu işte...
0: Peki bir de başka bir şey var ama yani Arjantin'in kendi ülkesinde yetkisi yok ama Amerika Birleşik Devletleri'ne devrediyor bu yetkiyi. Uluslararası hukuk sistemi açısından son derece ilginç soruları barındıran bir durum. Yani Arjantin'de doğrudan yasak koyma yetkisi yok. Bu nedenle listenin Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik ve Turnuva Güvenlik Birimlerine iletildiğini aktardığını söylüyor. Fanatik'te senin yolladığın şeyden haberden gördüm. Yani ya Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl böyle bir yetkisi olabileceğini bilmiyorum. Belki de
1: Olamaz,
0: Roma
1: olamaz.
0: İmparatorluğu kurulmuşsa olabilir tabii.
1: Ya biraz pinkwashing yapmış Arjantin burada. Bununla gündeme gelmek istemiş. Yani kendisi aslında yurt dışı çıkış yasağı koyabiliyor, pasaportuna el koyabiliyor bu insanların ama bunları mahkeme kararıyla yapması gerekiyor. 13 bin kişi için de tek tek böyle bir mahkeme kararı alması mümkün değil. Biraz pinkwashing yapmışlar. İşte hani bakın biz ne kadar düşünüyoruz, ne kadar şeyiz diye ama bence çok kötü de yapmamışlar. Çünkü hani Dünya Kupası vesilesiyle nafaka hakkında babaların aileleriyle ve çocuklarıyla ilgili yükümlülüklerini konuştuk bütün dünya. Çünkü Buenos Aires Belediye Başkanı'nın işte çocuğunuza bakamıyorsun, bakacak paranız yok ama işte Amerika'da maç izleyecek paranız var öyle mi falan gibi alıntıları sosyal medyada geziyordu. Ki ben bu alıntının da mesela doğru olduğunu düşünmüyorum yani sosyal medya hesaplarının uydurduğu bir alıntı olduğunu bir replik olduğunu düşünüyorum çünkü ulaşamadım belediye başkanının gerçekten böyle medyaya konuştuğu bir haber orijinal bir habere de ama yani bence çok kötü bir şey değil yine bunun tartışılıyor olması Dünya Kupası vesilesiyle nafakanın konuşuluyor olması hatta şöyle bir muhabbet falan oldu bu çok ünlü futbolcu Icardi ile ilgili söylentiler çıktı biliyorsunuz Icardi ve eski eşi Vanda Nara magazin sayfalarının vazgeçilmez ikilisi ve oldukça olaylı bir boşanma süreci yaşıyorlar uzun bir süredir gazetelere hem yani hem Türkiye basını hem dünya basını şey haberleri de çıktı. Icardi bir süredir Arjantin'deymiş, çıkmıyormuş Arjantin'den. İşte Vanda Nara'nın ona açtığı dava sonucu nafaka ödemediği için ülkeden çıkamadığı iddiaları da bu işte Dünya Kupası'nı izleyemesin nafaka borçluları haberlerine bağlantılı olarak yayıldı ve yani bir toplumsal tartışma başlattı bu haberler. Bizim de gündemimizde nafaka varken diye düşünüyorum. O yüzden ben güldüm bu habere. Çünkü yani tabii ki uygulanamaz. Uluslararası hukukta böyle bir şey yok. O kısmı ayrı diyelim.
0: Evet, akla ilginç. Yani ben de katılıyorum tabii olumlu yönlerinin ağır bastığına bu haberin, ama yani düzen alışıla gelmiş hukuki düzen filan açısından bakıldığında da çok tabii tuhaflıkları barındırdı şüphesiz her iki haberin de, Icardi'ninki de dahil. İnsanın aklına şey geliyor, yani bütün dünya bir sahnedir. Erkekler ve kadınlar birer oyuncudan ibarettir diyen William Shakespeare'i anmamak elde değil.
1: Gerçekten öyle işte. Arjantin biraz şov yapmış diyelim. Ama olsun, böyle şov yapsın yani, başka türlü şov yapsın yapacağını diye düşünüyorum her zaman. Şimdi zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son konumuza da geçelim. Bir taraftan da Onur Haftası devam ediyor İstanbul'da. Tabii ki gözaltılar ve sansür de eşlik ediyor Onur Haftası'na. Geçtiğimiz pazar 12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü düzenlenmişti ve işte yürüyüş bittikten sonra kafelerden, sokaklardan 10 kişi alınmıştı gözaltına. Aralarında gazetecilerin ve avukatların da bulunduğu 10 kişiydi bu. İşlemlerin ardından serbest bırakıldılar tabii. Çarşamba günü üniversitelilerin oluşturduğu Demir Leblebi isimli platformdan 15 genç Beşiktaş'ta bildiri dağıtırlarken dağıttıkları bildiriler LGBT artı içerikli olduğu için gözaltına alındılar. Onlar da serbest bırakıldı. Bu hafta çıkan başka bir haber tabii şeydi, LGBT artı odaklı flört ve sosyalleşme platformlarına yönelik sansürün devam ettiği ve 12 platformun daha erişim engeli getirildiğiydi. Ama her şeye rağmen İstanbul LGBT artı Onur Haftası 34. kez düzenleniyor şu anda. Yani 34 yıldır düzenlenmeye devam ediyor bir şekilde. Pazartesi günü başladı ve pazar günü de düzenlenecek yürüyüşle sona erecek bu hafta. Bu senenin teması açık saçıktı. Şimdi aktivistler diyor ki temayı şöyle açıklıyorlar. Açız çünkü saklanmayı reddediyoruz. Bir yandan da saçız çünkü dayatılan düzene sığmıyoruz diyorlar. Biyanet'ten Tuğçe Yılmaz Onur Haftası Komitesi'yle çok güzel bir söyleşi yapmış. Oradan alıntılıyorum bunu. Şimdi diyor, şöyle devam ediyor söyleşi. Özellikle geçen yıl Ankara'dan trans kadınlara yönelik uygulanan müstehcenlik cezaları bu temayı Tuğçe Yılmaz Onur Haftası Komitesi'yle çok güzel bir söyleşi yapmış. Oradan alıntılıyorum bunu. Şimdi diyor, şöyle devam ediyor söyleşi. Özellikle geçen yıl Ankara'dan trans kadınlara yönelik uygulanan müstehcenlik cezaları bu temayı belirlememizde etkili oldu.

0: hedefliyoruz. Herkesin barışçıl biçimde yürüyüş yapma hakkı var ve biz de bu hakkı kullanıyoruz. Dolayısıyla saklanmamız gerektiğini düşünmüyoruz demişler. Yürüyüşünde 28 Haziran Pazar günü Kadıköy'de yapılacağını duyurdular sosyal medya hesaplarından. Tabii Beyoğlu yine kapalı olacak dinleyicilerimizin bilgisine. Geçen haftaki polisler bu haftada Pazar günü Beyoğlu'nun hayatı durduracaklarına dair konuşuyorlardı. Herkesin onur haftasını kutlayarak ve herkese güvenli pazarlar dileyerek bitirelim ve Yıldız'ın da bir an önce serbest kalması gerektiğini tekrarlayalım diyelim.
1: Aynen öyle. Katılıyorum sana. Ben de aynı dileklerde bulunuyorum ve Çiçek teşekkür ederiz. Güle güle.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar size de.
1: Görüşmek üzere.
2: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi Etik Kulübü öğrencisi Yaman. Okulumuzun düzenlediği 7. Etik Zirvesi'nde dijital çağın içerisinde yaşayan bir genç olarak nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Kendi kişisel haklarım kadar başkalarının kişisel haklarını gözeterek klavye kullanmanın, yaşıtım olsun olmasın insanların duygu ve düşüncelerini gözetecek ifadelerle kendimizi tanıtmanın önemli olduğunu bu zirveyle hatırlamış oldum.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
4: Günaydın Ecehan, merhabalar.
5: Günaydın Ömer Bey, merhabalar. Andrei ve İbrahim Akın da buradalar, hoş geldiniz.
4: İbrahim hoş Bey, bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhabalar Ömer Hocam, merhabalar.
4: Evet, top sizde. Yani aşırı sıcak dalgalarıyla Londra'daki aşırı sıcak konferansın iptal edilmesi aşırı sıcaktan dünyanın en tuhaf haberi herhalde.
5: Evet, aşırı sıcak konulu bir panel aşırı sıcak nedeniyle iptal edilmiş. Mekanın sağlık riski yarattığı söylenmiş. Tabii Londra'da değil, genel olarak Kuzey Avrupa'da bu hafta aşırı rekor sıcaklıklar vardı. Okul kapanmaları oldu, işte uyarılar gündeme geldi, işte belirli bir yaşın üstündekilerin evden çıkmaması sağlık verildi.
4: Bütün çocuklar bunların... ve yaşlılarda da çok sayıda ölümden bahsediliyor. Rakamlar durmadan yükselerek artıyor.
5: Evet, yani bir tür iklim krizi Londra iklim eylemi haftasının kapısından girdi ve bayağı moderatör masasını devraldı diyebiliriz.
4: Evet.
5: Nasıldı?

0: Kerem Hocam oradaki durum genel olarak. Bu arada öncelikle sizi bir tanıtayım. DEM Parti
1: Lütfen.
0: İzmir Milletvekili. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu üyesi İbrahim Akın. Londra'da hem Çevre Komisyonu'yla beraber çeşitli etkinliklere, toplantılara katıldı. Diğer taraftan da Halkların İklim Zirvesi'nin gönüllüsü en başından itibaren o süreci de takip etmiştir diye düşünüyorum. Ondan sonra Londra'dan döndükten sonra kendisiyle görüşmemiştik ama esas olarak Tuğçe Oklay'la bizim Halkların İklim Zirvesi aktivistlerinden bir arkadaşımız geçen hafta Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da program yaptı. Biraz diğer tarafı konuştuk, sivil toplum tarafını konuştuk. Bugün biraz daha aslında Türkiye Cumhuriyeti esas olarak COP31 ev sahibi pozisyonuyla Londra İklim Eylemi Haftası'na katıldı. Onlar ne konuştular, neleri gündeme getirdiler, bu nasıl bir karşılık buldu? Biraz İbrahim Akın'la bunları konuşmak istiyoruz. Ama tabii gerçekten bu aşırı sıcağın aşırı sıcak panelini iptal ettirmesi çok ciddi bir olay, bir tuhafın ötesinde sorunun ne kadar kapıya dayandığını gösteren bir şey. Bu nasıl etkiledi görüşmeleri? Buradan başlayalım. Atmosfer nasıldı İbrahim?
1: Evet ya biliyorsunuz aslında bu çalışma uzun süredir devam ediyor. Ben kısaca bir ön bilgi de vereyim.
2: Lütfen.
1: COP31 hazırlıkları aslında bakanlık bizimle işbirliği içerisinde yapması gerekirken yani çevre komisyonuyla herhangi bir tartışma, görüşme, hazırlık vesaire yapmamıştı. Geçen hafta gitmeden önce biraz nezaket gereği galiba gidiyoruz ama ne yapıyoruz bilgisini vermeye ihtiyacı duydular. Bakan yardımcısı Fatma Varak bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Oradan anladığımız durum aslına bakarsanız epeyce bir mesafe kat etmişler. Çeşitli ülkelerde daha önce özellikle COP hazırlıkları yapılan ülkelerle görüşmeler yapmışlar. Bu görüşmelerden çıkartılan sonuçlara bağlı olarak da hızlandırılmış bir çalışma planı çıkartmışlar. Çünkü örneğin Belen toplantısına yine Can Balta ile beraber gitmiştik. Oradan anladığımız mesela Brezilya bu konuyla ilgili 2 yıllık bir hazırlık yapmış. 2 yıl sonrası ancak bu hazırlığı gerçekleştirebilmiş. Ancak Türkiye biliyorsunuz geçen yıl işte Kasım ayında bu görevi almış oldu. Müzakere meselesini Avustralya yürütüyor. Başkanlık meselesini Türkiye yürütüyor. Tabii bu biraz da ilk kez olan bir durum ve biraz kavganın ben yapacağım sen yapacağım kavgasının sonucu olarak bir uzlaşma ile gerçekleşmiş oluyor. Bizim anladığımız durum şu, bir açılış yapıldı. 4 günlük toplantı var. Aslında bir haftalık ama biz 4 gününe katılmış olduk. Sonra son günlerde bahsettiğiniz gibi aslında sıcaklık son derece yüksek oldu ve ilk açılış konuşmasında zaten bu durumu belirterek özellikle Birleşik Krallık Başkan Yardımcısı açılış konuşmasını yaptı. Dünya ciddi bir şekilde iklimsel krizle karşı karşıya. Böyle sürdürülmesi mümkün değil. Biz mesela Londra'da hiçbir şekilde böyle bir sıcaklık görmedik. Örneğin bizde klima diye bir şey yoktur. Şu anda bulunduğumuz mekanın soğutulması ve bir yaşanabilir ortam sağlanmasına zorluk çekiyoruz diye başlayarak bu meseleyi zaten ifade etmişti ama her geçen gün artarak devam etti. Atıyorum 30'la başlayan 36 dereceye kadar çıkan bir durum var. Gerçekten çok inanılmaz rutubet ve sıcaklık olmuştu. Hatta bizim Murat kurumda biraz dalga geçti. İşte İngiltere, Londra klima ile ilgili herhangi bir hazırlığı yok. Ama gördüğümüz kadarıyla böylesi bir duruma karşı hazırlık yapmaları zorunlu olacak. Bu toplantıların yapılabilmesi güvencesi bile neredeyse gerçekleşemeyecek diye ifade etmişti. Yani şunu söyleyeyim, birkaç başlık söyleyeyim. Birincisi, Türkiye bu işe ev sahipliği yaparken dünyanın bütün sermaye güçlerini, STK'ları, oraya belediyeleri ve bütün ittifak güçlerini çağırmış gözüküyor. Yani bir anlamda COP30 öncesi bütün bu konuyla ilgili muhatap alabilecekleri, daha çok da bu enerji politikalarındaki dönüşüm siyasetini gerçekleştirecekleriyle inanılmaz müzakere yapıyorlar. Bu konuda gerçekten hani gördüğüm durum beni şaşırttı ve korkuttu açıkçası. Sebebi de şu, mevcut katıldığım 3 toplantıda özellikle sermaye grupları açısından bir iştahla, şevkle bu meseleye dönük teşvik var. İngiltere bu konuda her türlü finansman ve bilgilendirme yapacağını söylüyor. Destek vereceklerini söylüyorlar. Fosil yakıtların yarattığı sorunu görüyoruz ve bunun sonucu olarak da bir yenilenebilir enerji politikalarına inanılmaz ağırlık vermek istiyorlar. Bizim TOP'un yaptığı toplantıda ben biraz bu Murat Kurum'la sürekli tartışmalarımız olduğu ve toplantılarda fazlasıyla farklı pozisyonda olduğumuz için gerilim olduğu için ben söz aldığımda biraz istemediler galiba. En son söz verdiler. Ben de kendilerine şunu anlatmaya çalıştım. Tamam, bugünkü koşullarda bunu tespit ediyorsunuz ve bu tespite bağlı olarak da özellikle en zor durumda olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, yoksul ülkeler bundan zarar görüyorlar. Ayrıca da okyanus ülkelerinin görünen ısı yüksekliğine bağlı olarak yaşayamaz hale gelecekleri ve okyanus ülkelerinin çoğunun yerinden edilmesiyle karşı karşıya kalınacak bir durumu siz de kabul ediyorsunuz. Ancak yüzleşmeye ihtiyaç yok mu? Yapılan bu durumun sonuçlarının gerekçesi ve pratik olarak uygulayıcısı siz dersiniz. Ama mağdur olan başkaları. Bu koşullarda yeni yapılacak enerji dönüşüm politikalarını ne kadar doğru ve toplumsal ihtiyacı karşılayacağı, sağlıklı olacağı konusu hiç konuşulmuyor. Bizim ülkemizde mesela yenilenebilir enerji çok yaygın bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Hem tarım arazileri hem de meralarımız bir anlamda güneş tarlası haline getiriliyor. Ancak buna karşı toplumsal tepkiler de çok yüksek. Bunun da bilinmesinde fayda var. Daha küçük çaplı enerji dönüşüm politikalarını, dayanıklı kentler konusunu önemsemeyen ama buraları daha çok bir sermaye ihtiyacı çerçevesinde finanse etmeye çalışan bir anlayış sorunludur falan demeye çalıştım. Tabii Murat Kurum biraz tedirgin oldu. Yanında Evrim de vardı. Evrim diyor ki ortalık çok şiddetli bir şekilde gerildi. Vallahi zor toparladı sonra Murat Kurum falan diyor. Açıkçası kendinden başka farklı görüşlere tahammül olmayan, bu konuyla ilgili odaklanmış, yoğunlaşmış bir çalışma yapmak isteyen bir hedefleri var. Mesela Türkiye'nin hedefini üç konuda somutlaştırıyor. Onu da söyleyerek tamamlayayım bu bilgilendirme kısmını isterseniz. Birinci hedefi şunu diyorlar, 2035 yılına kadar biz mevcut enerji politikalarımız içerisinde yenilenebilir enerji kategorisindeki üretimimizi 135'e çıkartacağız. İkincisi diyorlar, sıfır atık projesiyle ilgili yürüttüğümüz çalışmalar çok da artarak devam edeceğiz. Mümkün olan atığın yani zararlı atık haline gelmiş atığın %50'sini asgari indireceğiz. Yani 2035 yılına kadar atık hedeflerimizi %50 indirmek istiyoruz diyorlar. Öbür taraftan da dayanıklı kentler diye bahsettikleri kentten yaratılması ile ilgili bir çalışma yapacaklarını söylüyorlar. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Gelen şirketlerden bazıları bu benim konuşmamdan sonra yanıma gelerek şeyler anlattılar. COP31 Antalya buluşması için bütün şirketleri bakanlık arıyor. Burada olacaksınız. Bir stand açacaksınız. Şu kadar para katkıda bulunacaksınız deyip resmen gelmek isteyen istemeyen tercihi yapmaksızın onlara bu konuda tabiri caizse talimatla baskıyla orayı finanse edecek bir çalışma yapmak istiyorlardıklarını görüyorum. Ve şunu yaptılar en son çıkartılan yasayla uluslararası birçok şirketle anlaşma yaparak neredeyse bu yapı işlet devlet gibi toprakların bizden her türlü altyapı bizden siz geleceksiniz orada enerji üretimi yapacaksınız. Alım garantisi veriyoruz ve bu alım garantisine bağlı olarak da her türlü teşviki yapacağız vergiden muafedeceğiz deyip inanılmaz bir teşvik politikasıyla hem uluslararası sermayenin, bankaların, finans kuruluşlarının bu işi yaptığını görüyorum. Hem de Türkiye'nin bu konuda bu desteği yapacağını görüyorum. Açılış konuşması sırasında Birleşik Krallık'ların başkan yardımcısı inanılmaz bir övgüyle Türkiye'nin bu konudaki başarısını dünyadaki sıralamasını da söyleyerek ifade etmeye çalıştı. Özetle söyleyeyim, önümüzdeki dönemde bu inanılmaz bir saldırıyla karşı karşıya kalacağımızı ve bunun yarattığı tahribatların çok fazla yüksek olacağını orada çok net görmüş oldum. Biliyorduk ama görmek başka bir şey diye ifade edeyim.
0: Evet. Bu şeyi de hatırlatmak lazım. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'la bir yine mega gaz anlaşması meclis onayından geçmiş oldu.
1: Evet.
0: Evet, yani bu çok yoğunlaşarak, katmanlanarak büyüyen bir süreç. Orada da şöyle bir şey yok mu? Bana artık öyle gelmeye başladı. Şimdi bu elektrifikasyon dedikleri şey, yani 35 çarpı 35 hedefi 2035 yılına kadar bütün enerji kaynaklarının %35'inin enerjiden, elektrikten sağlanması. Bunun da yenilenebilir enerjiye, tırnak içinde yenilenebilir enerjiye dayandırılması noktasında bir irade var. Bu iradenin de çok alıcısı da var bir yandan. Hani Türkiye'nin işi bu anlamda bir, hani çok ironik olarak kolay diyebiliriz. Çünkü esas olarak bu elektrifikasyon fosil yakıtlardan çıkışın karşısına konuyor. Yani fosil yakıtlardan çıkmak için bir yol olarak sunuluyor aslında elektrifikasyon. Fakat arka planda işte bu elektriğin kömürle mi üretildiği ya da fosil yakıtlardan çıkışın kendisinin ertelendiği bir sürece dönüşme ihtimali var. Galiba buna oynuyorlar gibi geliyor bana biraz. Yani fosil yakıtlardan çıkışın kaçınılmaz olduğu noktasında bir irade var. Özellikle Santa Marta konferansında bunu görmüştük. 57 tane ülke Belem'deki işte böyle tedrici çıkış ifadesinin yerine fosil yakıtlardan hemen çıkış noktasında bir irade koymuşlardı. Ama bu iradeye işte Amerika vesaire gibi fosil ve petro devletler, yani fosil yakıtlardan beslenen, fosil yakıtlardan inanılmaz kârlar elde eden devletler ve şirketler yanaşmamışlardı, katılmamışlardı bile, hatta duymazdan gelmişlerdi. Diğer taraftan hani böyle de bir sorun var, yani Londra yaşanamaz hale gelmiş, dediğin gibi okyanus ülkeleri batma noktasıyla, yani fiziken batma noktasıyla karşı karşıya, çok büyük bir iklim göçü bekleniyor önümüzdeki yıllarda. Buna bir çözüm gerektiği açık, yani bu konuda bir mutabakat var. Ama bu çözümün ne olacağı noktasında fosil yakıt lobisinin ciddi bir direnciyle de karşı karşıyayız. Herhalde Londra'da da bayağı sayıca çoklarmış. Binlerle ifade ediliyor yine Belem'de olduğu gibi. Petro devletlerin lobicileri bayağı bir nasıl diyeyim, baskın yapmışlar diyeyim Londra iklim eylemi haftasına. Elektrifikasyon bunun karşısına konuyor gibi bir izlenime kapılıyorum. Ben, siz ne dersiniz bu konuda?
1: Ya şöyle Can, gördüğüm Türkiye'de bu dengeyi korumaya çalışıyor. Mesela Bakan Yardımcısı Fatma şöyle dedi bizim bilgilendirme toplantısında, ben itiraz ettiğimde, siz böyle yapıyorsunuz ama karbon salınımı konusunda hiçbir önlem almıyorsunuz falan diye. Diyor ki bizim önlemimiz şöyle olacak diyor. Biz diyor fosil yakıtları bir anda değiştiremeyiz. 2050 yılına kadar hedefimiz aslında bunu sıfırlamak. Sıfırlamaktan kastettiği de şu: tam anlamıyla bitirmekten çok güya fosil yakıtların yarattığı tahribatı gidermek bakımından yutak alanlar dahil olmak üzere onu dengeleyen bir politikayı izlemek istiyorlar. Bir geçiş süreci politikasından bahsediyorlar. Ancak elektrifikasyon meselesinde neredeyse teşvik çok yüksek. Örneğin hedef konulan yerde elektrikli araçlar üretiminin 2035 yılında neredeyse %50'ye varması konusunda hedefleri var. Böyle birer hedef koyuyorlar. Başka bir tespit daha yapıyorlar. Biz bu anlaşmaları yaparken artık bundan sonra bir tarz karar alacağız diyorlar. Türkiye bir karar süreci olacak diyorlar ve uygulanmasını sağlayacağız. Teşvik yanı sıra bu konuda bir ortak mutabakat yaptık. 60 maddede anlaştık diyorlar. Biz oradan bunun çıkmasını istiyoruz. Tesadüfe bırakmayacağız diyorlar. Yani o kadar otoriter bir zihniyette her yerde bir pozisyon almışlar ki böyle bir durum var. Dolayısıyla bence tabii ki mevcut politikalarda bir karşı karşıya geliş olacaktır. Fosil yakıt üretimiyle elektrifikasyon meselesi arasındaki bir çatışma olacaktır. Ama bunun hemen olmayacağının farkındalar ve nükleer meselesini önemsiyorlar. Enerji Bakanı anlatırken dört yerde nükleer enerji yapacağız diye söylüyorlar. Tabii ki bunu da tırnak içerisinde yenilenebilir enerji kategorisini değerlendiriyorlar. O bakımdan şey doğru, yani bir çözüm üretmek bakımından, bu mevcut sıfır şey 1,5'u geçmemek bakımından bir önlem almak gibi çabaları var ve bunun artık farkındalar. Çünkü farkında olmalarını en önemli etkenlerden bir tanesi yine bizim tarihinde görülmediğimiz Londra'daki sıcaklık diyor. Mesela Paris'te de %40'ların üzerine geçen bir sıcaklık var diyor. Bu onlara direkt dokunduğu için, etkilediği için, artık bunu da gördükleri için tedbir almak durumunda kalmaları gibi bir durumu daha net görmüş oluyorlar. Yani bilinmeyen bir durum değil ama kendileri yaşayınca farkındalığı artmış gibi gözüküyor. Neredeyse şöyle bir kavram kullandı açılış konusunda kavram. Bir enerji dönüşüm devrimi yapacağız dedi. Aynen bu kavramla. Enerji dönüşümü devrimi yapacağız. Bunu yapmazsak hep beraber yok olacağız dedi.
0: Bu arada şeye takıldım. Dört yerde mi nükleer santral dedi? Biz
1: Evet, dört diyor. Şu anda üç yerde çalışmamız yürüyor diyor. Sinop, işte Mersin ve Tekirdağ diyor. Ama dört yerde yapmayı planlıyoruz diyor.
0: bakalım bizi daha neler bekliyor.
2: Evet, yani Rusya ile ilgili gelişmelerden de bahsetti mi Akkuyu ile ilgili o zaman?
1: Ömer Hocam oraya çok girmedi. Çünkü bunlar aslına bakarsan çok böyle spontane 10 dakikalık konuşmalar yapıyorlar. Detaylı bir şey yapmıyorlar. Bazı bilim insanları orada tespitleri yaptılar. Mesela özellikle Brezilya'dan gelen daha net bir şekilde söylüyor. Brezilya'da aldığımız karar sonrası uygulamalarda sorun olduğunu söylüyor. Bunun daha fazla uzatılmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve asıl orada yoksulların durumunu o ifade etti. Yani yoksullar, az gelişmiş ülkeler ve özellikle okyanus ülkeleri hedef altındadır. En büyük zararı onlar görmektedir. Bu adaletsiz durumu gidermek gerekir. Yaratanlar değil, yaratılanları sorumlular değil, sorumluların yarattığı sorunları gören yaşayanlar var diye böyle bir anlamda adalet kavramıyla sorunu ifade etmeye çalıştılar. İlginç durum, 72 ülkeden temsilci gelmiş oraya. Yani bu öyle sıradan bir durum değil. Gerçekten İngiltere'nin Londra'sında trafik felaketti. Acayip bir yoğunluk vardı. Her türlü ortamda toplantılar yapılıyordu. Bizim yetişmemiz çok kolay değildi ama biz biraz seçerek 3 gün katılabileceğimiz toplantılara katıldık. Bilgi edinmeye çalıştık. Giden arkadaşlar içerisinde tabii ki bütün gruplardan insan vardı. Yeni Yol'dan, AKP'den, MHP'den yoktu. CHP'den iki arkadaşımız vardı. Onlarla beraber 8 tane milletvekilinin katıldığı bir toplantı oldu.
0: Belki şey bilgisini de vermek lazım. Bu Londra İklim Eğilimi Haftası aslında bir tür resmi müzakere ya da COP öncesi toplantı değil, bir tür üçüncü nesil çevrecilik başlıklı bir adlı bir fikri, nasıl diyorduk, işte think tank'in aslında yaptığı, Londra Belediyesi ile birlikte yaptığı, 2019'dan beri yaptığı bir toplantı.
2: Düşünce kuruluşu deniyor
0: Evet,
2: galiba. Evet.
0: düşünce kuruluşu.
2: Evet.
0: Evet, teşekkürler. Gerçekten bu sene rekor katılım olmuş. 75 bin kişiden fazla kişi katılmış ve 1.000'den fazla etkinlik olmuş bütün şehirde. Ve teması da çok ilginç. Parçalanmış dünyada iklim işbirliği. Şimdi biraz oksimoron gibi, yani ikisi bir arada nasıl olacak? Dünya bu kadar parçalanmışsa iklim noktasında nasıl bir araya gelecek taraflar, şirketler, devletler ve sivil toplum? Bu işte elektrifikasyon meselesi orada çok kritik bir rol oynuyor. Elektrifikasyon bazıları tarafından böyle geçiş talebi gibi görülüyor. Yani yenilenebilir enerji ile fosil yakıt bağımlılığını azaltırız türü bir yaklaşım gündeme geliyor. Ama aslında biz de bu Türkiye'de Ovakışla'da, Varto'da bunun çok da böyle olmadığını, yeni bir köy boşaltma noktasına gelebildiğini de gördük. Hani bu sadece bizim küçük deneyimimiz ama başka ülkelerde kim bilir benzer neler oluyordur. Bütün bunların konuşulduğu, özellikle yenilenebilir enerji, bir de tabii iklim finansmanı meselesinde konuşulduğu ortamlar oldu mu? Protestolar vesaire oldu mu diğer taraflarda?
1: Valla protestoları çok görmedim ama diğer konuşmaların tamamı aslına bakarsanız senin bahsettiğin eksende gelişiyor. Yani bu dönüşüm diye bahsettikleri elektrifikasyon meselesine büyük önem ve ağırlık veriyorlar. Örneğin Enerji Bakanı'nın anlatımı da öyle. Hedefler konusunda güya biraz Çevre Bakanı'nın atıfta yaparak bu hedefleri tutturmak da kolay değil. Bu konuyla ilgili finansman gerekiyor. Finansman olmadığı yerde bunu çözmek mümkün değil. Ama dünyanın bütün kaynaklarıyla, Türkiye'nin veri şeyleriyle bunu yapacağız deyip özellikle topla işbirliği içerisinde katılımcılar içerisinde uluslararası şirketlerin hepsi vardı. Mesela TOP'un düzenlediği toplantıda bizim bildik işte Koç Sabancı'nın temsilcisi olan insanlar da vardı ama onun dışında örneğin Amerika'nın Birleşmiş Milletler iklim zirvesinden çekildiğine dair sözlerin üzerine bakan şöyle dedi. Çekilmiş olabilir resmi olarak ama fiil olarak burada 4-5 tane mesela Amerikan şirketi bu meselenin içerisinde dedi. Hatta gördüğüm kadarıyla Bu kaya gazı meselesinde rol alan şirketin temsilcisi oradaydı. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Burası bayağı hazırlık ötesi bir birlikte değerlendirme, çözüm üretme, yani bir ortak akıl üretme çabasının da bir merkezi haline gelmiş. Sadece COP hazırlık meselesiyle ilgili değil. Zaten Kraliyet Başkan Yardımcısı şunu diyor. Biz bu iklim haftasını bugün yapıyoruz, yani bu hafta yapıyoruz, ama biz bunu yıl sonuna kadar çeşitli etkinliklerle toplumsal duyarlılığı sağlayan ve bu devrimsel dönüşümü toplumla birlikte hep beraber yerine getiren bir çaba içerisinde olacağız diyor. Yani iddiaları ve hedefleri bunun farkındalığını artırarak her türlü teşviği yapacağız diyor. Hatta biz gelişmekte olan ülkelere finansman konusunda ve bu konuyla ilgili bilgilendirme konusunda elimizden geleni yapacağız diyorlar. Tabii ki Çin'in ve Hindistan'ın özellikle adı sürekli geçiyor bu konudaki başarılı hikayesine bağlı olarak. Ve sonra Türkiye'nin yenilebilir konusundaki başarısı geçiyor. Yani Çin ve Hindistan'dan sonra Türkiye'nin böyle adının geçmesi beni birazcık ürküttü açıkçası. Ve bunun yarattığı bir şey var. Yönelim var yani Türkiye'de. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi yapılan anlaşmalar, meclisten geçen anlaşmalar korkunç. Bunu herkes yapar. Türkiye bu konuda elverişli koşullara çok sahip diye de söylüyorlar. Bu elverişli koşullar sadece coğrafyasının, ikliminin uygun olması ile ilgili değil. Fiilen yasaların onları teşvik edecek düzeyde olması ve her türlü desteğin verilmiş olmasıyla da çok ilgili. Ve biliyorsunuz özellikle uluslararası şirketler hukuki boyutuyla, sürecin hızlandırması boyutuyla, bürokrasinin bir an önce çözülmesi ve onlara bu yetkinin ruhsatın verilmesi konusunda çıkartmış oldukları 5 tane yasayla, aslında 2025-2026'daki yasalarla onların önü korkunç bir şekilde açılmış oldu şu anda. Bizim şimdiye kadar yaşadığımız tahribatlardan, işte örneğin ben Iğdır'a gittiğimde 16 bin dönümlük araziyi işgal etmişlerdi. Resmen mera gitmişti, hayvancılık öldürülmüştü orada. Ve daha fazlasını yapmak istiyorlar ve çok daha yaygın yapacaklar. Murat Kurum'un özellikle bölge enerji hatları ile ilgili verdiği bilginin bir özel önemi de şurası. Son İran ve İsrail ve Amerikan savaşının yarattığı tahribat ve Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan kriz artık durumun farkındalığını artırmıştır ve yeni bir hat yaratmak gerektiği konusunda kendisince bir öneri geliştirmiş durumda. Ve bunun bir an önce yapılması konusunda da sanırım uluslararası alanda çalışma yapıyorlar. Yani şu anda İran'ın yarattığı krizin çözülmesi ve tekrar edilmemesi için bir çalışma yapıyorlar. Enerji hattı politikasında değişiklik yapacaklar bence.
0: Evet, süremizin sonuna geldik ama daha konuşacak çok şey var elbette. Belli ki zaten bu elektrifikasyon meselesi başta olmak üzere sıfır atık, döngüsel ekonomi vesaire gibi Londra İklim Eylemi haftasının konularını daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Seni de tekrar bekleriz İbrahim, katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, biz
1: Ben
2: çok
1: teşekkür
2: teşekkür
1: ederim.
2: ederiz. Daha konuşmak şimdi başladı. Daha da çok
0: Evet.
2: artacak diye düşünüyoruz yani. Sayenizde de. Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler
1: Peki,
0: herkese.
1: iyi günler, iyi günler. Sağ olun.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, bugünkü programın da bu haftaki Açık Gazetelerin de sonuna geliyoruz bu şekilde. Son dakika gelişmeleri her zaman için var mı diye bakmak gerekiyor ama ben net bir şey göremedim. Bugün özdeş yoktu. Fakat şu var, Covering Climate Now adlı bizim de ortağı olduğumuz medya kuruluşlarından bir tanesi iklimle ilgili. Bu Avrupa'daki sıcak dalgasının göründüğünden çok daha fazlasının geleceğini tespit ettiklerini söylüyorlar. Yeni bir rapor, yani geçen yıl Asya'da, Çin'de, Japonya'da ve Kore'de en sıcak yazların yaşanmıştı. Şimdi 2025 ve Dünya Meteoroloji Örgütü de yeni raporunda diyor ki şimdi artık Fransa'nın, belki Benelux ülkelerinin, Belçika'nın, İspanya'nın ve Britanya'nın da sıra onlarda ve böylece küresel ısınma, özellikle fosil yakıtların yakılmasının yoğunlaşmaya devam etmesiyle bu küresel ısınma ya da ısıtma dediğimiz şeyin biraz önce de etraflıca üzerinde durma fırsatı bulmuştuk. Onunla beraber artacağını da düşünmek mümkün olabilir. Burada yani 44 derecelik Celsius santigrat aşılmasının dehşet verici olduğundan da bahsederek bugünkü ve bu haftaki Açık Gazete programını bitirmiş olalım. Ben Deniz Ömer Madra ve Andrei Gritkuda'dan oluşan ekiple bugün özdeş yoktu. Birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çağrı Yalkın ve Uzay Küçük Yılmaz'a teşekkür ederiz.
5: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
6: Günaydın Didem, herkese günaydın.
4: Herkese günaydın, güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dileyelim şimdiden herkese. Ve hadi bir müzik dinleyelim.
6: Evet, ne dinleyerek başlayacağız?
4: Bugün saat 17'de Ayşe Tütüncü ile İlksen Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler Söyleşisi YouTube kanalımızda olacak. Ben de Ayşe'ye bir kulak verelim dedim.
6: Hı hı.
4: Biraz uzun bir parça, o yüzden sadece bir bölümünü dinleyebileceğiz. Carnivalesque dinleyeceğiz Ayşe Tütüncü Trio'dan.

0: Ayşe Tütüncü Trio'dan Karnivalesk dinledik. Bir tadımlık dinledik aslında. 9 dakikalık bir parça. Aynı adlı albümde yer alıyordu. Hadi başlayalım.
1: Evet, başlayalım çünkü bugün 26 Haziran Cuma, 27 Haziran Cumartesi, 28 Haziran Pazar günü radyomuzda ne var ne yok anlatacağız
0: Evet,
1: önümüzdeki
0: her cuma olduğu gibi
1: 25
0: telaşlıyız.
1: dakikada. Evet, biraz telaşlıyız ve Didem istersen bugün Cuma günüyle başlayalım.
0: Hadi başlayalım. Bizden hemen sonra yeryüzü tanığı var. Ve yeryüzü tanığında geçtiğimiz sene sevgili dostumuz, programcımız Yücel Sönmez'e bir anma var. Geçtiğimiz sene kaybettik. Bir yıl olmuş. Ve onun arkadaşları Yücel'in sevdiği şarkıları, beraber dinledikleri şarkıları onun için seçtiler. Bizden hemen sonra Yücel Sönmez'in sevdiği şarkılar olacak yeryüzü tanığında.
1: Evet ve saat 11'de hikayenin her haliyle devam edeceğiz. Hikayenin her halinde bu hafta güçlü kadınlardan ilham veren şarkılar dinliyoruz. Ve saat 12'de Headroom var. Bu hafta Headroom'da reggae, soul, funk, afrobeat ve Brezilya ezgileri arasında dolaşan, güne ritim katan bir seçki varmış. John Holt'tan William Devon'a, The Meters'dan Jeddu Bleyamboli'ye uzanan bir playlist bizi bekliyormuş.
0: Evet, Groove'un farklı coğrafyalardaki izlerini sürecek Selahattin Çolak bugün saat 12'de Headroom programında. Headroom'un hemen ardından saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya var. Aldous Huxley'nin distopik romanını Tolga Korkut okumaya devam ediyor. Ve hemen onun ardından da saat 13'te Önce Sağlık programına kulak verebilirsiniz. Selim Badur ve Ayşegül Tözeren bugün Profesör Doktor Mehmet Ceylan'ı ağırlıyor ve aşılar ve çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları son gelişmeler konuşulacak bu konulardaki saat 13'te Önce Sağlık programında.
1: Evet ve önce sağlıktan hemen sonra saat 14'te Kopuk Bağlar var. Kopuk Bağlar'da başlık şöyle: Kolera, lağım, gıda. Geç Osmanlı İstanbul'unda sıhhi kentin inşası. Bu hafta konukları cam, gümüş, ispir ile kentin sokaklardan, lağımlardan, gıdalardan ve salgın hastalıklarından okuyacaklar kenti. 19. yüzyılda kolera salgınlarının İstanbul'u nasıl dönüştürdüğünü ve temiz ve kirli kavramlarının nasıl kurulduğunu ve halk sağlığı politikalarının modern kentin inşasında temelde nasıl bir rol oynadığını konuşacaklarmış.
0: Evet, hemen onun ardından Adagio'dan Presto'ya programı var. Nilgün Bilgiç'in hazırladığı saat 14.30'da, hafta içi saat 14.30 malumunuz klasik müzik kuşağımız. Sonrasında da Sinefil'e kulak vereceğiz. Sinefil'de Melis Behlil ve Yeşim Burul haftanın sinema gündemini yayına taşıyacaklar. Ve saat 17'de Dünyanın Cazı var. Ceyhan Usanmaz'ın hazırladığı programda her cuma Ceyhan Usanmaz direksiyonda oluyor. Bugün Nefesli Çalgı Ustası Yusef Latif'in daha önce hiç yayımlanmamış canlı kayıtlarını içeren A Light Upon the Lake, Live at the Jazz Showcase albümüne kulak verecekmişiz. Kadro da çok iyi. Piyanoda Kenny Barron, basta Bob Cunningham, davulda Albert Tutti Heath eşlik edecek. Yusef Latif'e 1975 yılından bir kayıt bu. Bugün saat 17'de Dünyanın Cazı'nda dinleyebilirsiniz.
1: Evet ve saat 18'de iklim kuşağı konuşuyor ile devam edeceğiz. Atlas Sarrafoğlu'ndan iklim çevre haberlerini duyuyoruz. 18.10'da Açık Dergi var. İlksen Mavituna ile kentteki hafta sonunun etkinliklerini dinleyeceğiz. 18.50'de de bu köşe kitap köşesi başlıyor. Ceyhan Usanmaz bu hafta güncel kitap haberlerinin ve yayıncılık dünyasının gelişmelerinin yanı sıra konuk ses olarak da Gün Işığı kitaplığının kurucularından editör Müren Beykan ile konuşuyor. Beykan ile hem Gün Işığı kitaplığını hem de 30. yılını bu vesileyle de yeni yayınlamaya başladıkları Gizemli Maceralar koleksiyonunu konuşuyorlar.
0: Evet, çocuk yazını açısından önemli bir yayın evi Gün Işığı Kitaplığı. Saat 18.50'de bu köşe kitap köşesinde 30. yılını konuşacağız. 19'da ise Eser Miktar da var. Başak Ürer'in hazırladığı programda bugün seçimler, özgür irade ve içinde yaşadığımız görünmez sistemler üzerine konuşuyoruz. Sanatoryumda izleyiciye ile buluşan Çatallanan Yollar sergisini Jorge Luis Borges'in Aynı adlı öyküsünden ilham alarak labirentler, matematik ve algoritmalar üzerinden günümüz dünyasına farklı bir bakış sunuyormuş. Serginin çıkış noktası üretim sürecini ve kavramların sanatla nasıl kesiştiğini konuşmak üzere sanatçı Sergen Şehitoğlu konuğu olacak Başak Hürer'in bugün saat 19'da.
1: Evet ve 19.30'da Bağımsızlar var. 20'de de Koyu Mavi ile devam ediyoruz. Bu hafta Koyu Mavi'yi Meral Akman hazırlayıp sunuyormuş. Stüdyo İmge Müzik Dergisi'nde 23 Haziran'da yayınlanan Deniz Tek ile yaptığı söyleşi üzerine Radio Birdman albümleriyle başlayan ve son albümü The Beat ile son bulan bir Deniz Tek seçkisi yer alacakmış Koyu Mavi'de.
0: Evet, saat 21'de ise Aşağı Mahalle programı var. Ümit Baykar'ın hazırladığı programda bu akşam İsviçreli avantgard caz piyanisti, besteci Sylvie Courvoisier. Biraz zor. Courvoisier. Düzelttim hemen. 12 yıllık üçlüsüyle canlı olarak kaydettiği son albümü Ekla'dan parçalar dinleyeceğiz bugün Aşağı Mahalle programında.
1: Evet, saat 22'de Mint, 23'te Grounded, gece yarısından sonra açık kabinede devam edecek bu hafta, pardon bu
0: Bugün.
1: cuma günü, evet ve 27 Haziran cumartesi günüyle de devam ediyoruz.
0: Evet, sabah 9'da Radyo Agos var. Her zaman olduğu gibi Yetvar Tanzikyan ve Pakrat Estukyan mikrofon başında olacak. Agos gazetesinin bu hafta öne çıkan haberlerini derleyecekler. Van'daki Varakavank Manastırı'nın geleceği ve kültürel mirasın korunmasına yönelik beklentiler, Ermenistan siyasetindeki son gelişmeler, sanat ve kültür dünyasında dikkat çeken haberler ve Agos'un öne çıkardığı röportaj ve dosyalar bu hafta yine Radyo Agos programında Yetvar Tanzikyan ve Pakrat Esukyan'ın sunumuyla yarın sabah saat 9'da Apaçık Radyo'da dinleyebilirsiniz.
1: Evet ve yarın sabah saat 10.30'da Mücadele Atlası'yla devam ediyoruz. Onursal Engel bu hafta Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Süheyla Doğan ile programını yapıyor. Süheyla Doğan konuğumuz olacak. 2007 yılından beri süren Kaz Dağları mücadelesini konuşacaklar yarın saat 10.30'da. 11'de de Yeni Şeyler rejimi var.
0: Evet, İlda Alçay ve Sıla Arkat'ın hazırladığı programda bugün yarın yani pardon, yarın enteresan bir konu var. Anda kalmanın politik ekonomisi başlığıyla mindfulness neden bu kadar popüler sorusunu masaya yatırıyorlar. Konukları Dilara İlboğa Yıldırım'la beraber. Gerçekten rahatlıyor muyuz yoksa sistemin yükünü bireyselleştirip sessizleştiriyor muyuz? Mindfulness modern çalışma rejiminin yarattığı tükenmişliği gerçekten azaltan bir pratik mi yoksa güvencesizlik, aşırı iş yükü ve performans baskısının bireyin iç dünyasında yönetilebilir hale getiren bir uyum mekanizması mı? Bu soruların hepsi yarın saat 11'de Yeni Şeyler rejiminin konuları arasında.
1: Evet ve saat 15'te Dünyayı Dinliyorum var. Bu hafta Dünyayı Dinliyorum'da 3 coğrafya, 3 farklı müzik dünyası dinleyeceğiz. Kıbrıs'tan Mihalis Kulumis makamlarıyla yoğrulmuş kemanı, Belçika'dan Naragonya Kuartet'in çağdaş folk ezgilerini ve Senegal'den Sahad'ın Afrobeat ile direnişi buluşturan ritimleriyle müziğin sınır tanımayan yolculuğuna çıkıyoruz demiş Zekeriya Şen.
0: Evet, saat 17'de ise Music of the World İstanbul programı var. Kutay Derinkuay'ın hazırladığı ve bu hafta rotamızı Kenya'ya çeviriyoruz. Music of the World İstanbul'da da Kenya'nın zengin müzik mirasını The Roof Guide to the Music of Kenya albümünden çeşitli parçaları ve ülkenin farklı bölgelerinden geleneksel ezgiler ve çağdaş yorumlarla Doğu Afrika'nın renkli ses dünyasına kulak kabartacağız. Yarın saat 17'de. 20'de ise Yörünge var. Yavuz Baydar'ın hazırladığı programda yüksek sesli sorular ve müziğin içinden gelen cevaplar. Distopyalara razı mıyız sorusunu sormuş Yavuz Baydar. Hayat bir gözyaşı vadisi mi? Ülke, vatan, millet mi özlenmeye değer? Gerçek anlamda yaşanmış zaman parçaları mı? Hangi yaşta olursak olalım nelere dikkat edeceğiz? Bazı öneriler ve dünyaya özgürlük adına seslenişler Terri Lynn Carrington, Annie Bargatze, Jerry Allen ve yepyeni muhteşem albümüyle Kelsea Lu yarın saat 20'de Yörünge'de yerini bulacak.
1: Evet, o zaman bir müzik arası verelim mi?
0: Hadi verelim.
1: Ezra
0: Ne
1: Kolektif,
0: dinleyeceğiz?
1: Ezra Kolektif'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı On Your Love'ını dinleyeceğiz.
0: Evet, en çok çaldığımız grup galiba.
1: Galiba evet. Benim
0: Az
1: yüzümden.
0: torpiller geçiyoruz.
1: Ya bir takım torpiller oluyor evet.
0: Hadi dinleyelim.

0: Ezra Kolektif'den Only Love dinledik ve sevgili günlüğe devam ediyoruz. 28 Haziran Pazar günüyle devam edelim. Saat 10.30'da Botanitopya ile başlıyor gün. Afrika meşesini konuşacakmışız bu hafta Benan Kapucu'yla.
1: Evet, Afrika meşesini konuşacağız. Bir zamanlar yalnızca Doğu Afrika'nın kıyı ormanlarında bulunan Afrika menekşeleri bugün pencere önü çiçeği olarak çok popülerler. Minyatür çiçekli olanlardan sarkan türlerine kadar yüzlerce çeşidi ve melezi var. Ama Tanzanya'da Doğu Usambara dağlarında doğal habitatında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaymış Afrika menekşesini. Pazar sabahı saat 10.30'da hikayesini Botanitopya programında Benan Kapucu'dan dinleyebilirsiniz.
0: Evet ve saat 12'de de pazar günü saat 12'de Agora ile devam edeceğiz. Ece Zeren Aydınoğlu bu hafta programda yönünü sokağa çeviriyormuş ve sokak sanatının kentle, kamusal alanla ve ifade özgürlüğüyle kurduğu ilişkiyi konuşuyormuş bizimle. New York'ta grafiti kültüründen, New York'taki grafiti kültüründen Paris 1968'e, Banksy'den Şems-i Hasani'ye uzanan örnekler üzerinden sokak sanatının nasıl ortaya çıktığını, neden birçok toplumsal hareketin parçası haline geldiğini ve bugün nasıl dönüştüğünü birlikte düşünmeye çalışacakmışız. Bir zamanlar sistemin dışında görülen bu ifade biçiminin zaman içinde galerilerle, markalarla ve çeşitli kent politikalarıyla kurduğu ilişkiye de yakından bakıyormuşuz. Agora'da pazar günü saat 12'de.
1: Evet, pazar günü saat 16'da Rio de la Plata var. Tango'nun doğduğu topraklara uzanıyoruz. Ferit Dalbudak'la beraber ve Homero Exposito ve Horacio Ferrer'den bahsedecekmiş ve sözlerini bu şairlerin yazdığı tangolar, tandalar dinleyecekmişiz. Saat 16'da, 17'de ise Gezgin'in şarkısı var. Gezgin'in şarkısında bu hafta Rönesans'ın kırık sesi görkeminden Barok'un derin duygularına uzanan müzikal bir yolculuğa çıkıyoruz. Thomas Tallis'in Spemim in Allium adlı başyapıtıyla insan sesinin sınırlarını keşfedeceğiz. Valerius'un ezgileriyle Hollanda'nın tarih ve hafızasında dolaşacağız. Bach'ın Johannes pasyonundan yürek burkan bir arya dinleyeceğiz. Ve programın son bölümünde ise Avrupa müzik tarihinin büyük ama bugün biraz gölgede kalmış ustalarından Johann Joseph Fuchs'un üzerine yeni bir maratonun ilk adımını atacakmışız. Rönesans'tan Viyana Sarayı'na uzanan bu yolculukta müziğin yalnızca kulağımıza değil insanlığın ortak hafızasına da nasıl ses verdiğini birlikte düşüneceğiz, birlikte dinleyeceğiz saat 17'de pazar akşamı.
0: Evet ve saat 23'te de Zifir'de sürprizli bir program. Zifir'deki bu hafta Zifir'in bölümü. Geçtiğimiz günlerde Megadeth'in Türkiye'de yaptığı konser vesilesiyle Dave Mustaine'le bir söyleşi yapma fırsatı bulmuştuk. Aslında bu söyleşiyi YouTube kanalımızda önümüzdeki hafta bulabileceksiniz. Ama söyleşiden tadımlık bir bölüm dinlemek isterseniz böyle 5 dakika gibi. O bölümü de kısa 5 dakikayı da pazar akşamı saat 23'te Zifir'de duyabilirsiniz.
1: Evet, YouTube kanalımız deyince hatırlatmalarımızı yapalım ve galiba bir parça daha çalabilecek miyiz gibi
0: Evet,
1: duruyor.
0: çalacağız
1: Ona
0: sanırım.
1: da yer verelim. Bu akşam sevgili dostumuz müzisyen Ayşe Tütüncü ile yaptığı İlksel Mavi Tuna'nın keyifli sohbeti dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Saat 17'de YouTube kanalımızda. Kanala girmişken abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları likelamayı ihmal etmeyin diyelim. Algoritmalar, ahulan algoritmalar diyelim. Ve buradaki çeşitli videoları izleyebilirsiniz. Aralık ayından beri çeşitli söyleşiler, bazı müzik parçaları da var YouTube kanalımızda. Ayrıca bugün Cuma, yarın Cumartesi. Cumartesi açık bülten günü. Açık bültende her hafta Cumartesi günü 14'te posta kutunuzda oluyor. Bunu abone olması çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresinden mail adresinizi girdiğinizde her cumartesi posta kutunuzda bizden bir bültene erişmiş oluyorsunuz. Bu bültende hafta boyunca radyomuzda olan biten. Ayrıca çeşitli Açık Gazete ekibinin seçtiği okuma önerileri de sizleri bekliyor. Açık Bülten'e abone olabilirsiniz.
0: Evet, o zaman son şarkımızı dinleyelim.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: Burcu Benton dinleyeceğiz. Hills and Valleys dinleyerek bu hafta da sevgili günlüğe veda etmiş olacağız. Haftaya pazartesi günü stüdyoda buluşabilmek dileğiyle diyelim Frida. Teknik
1: Evet.
0: Masa'da Andrea'ya çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çağrı Yalkın ve Uzay Küçük Yılmaz'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim de
4: oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam...

0: Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eren Yemez'e teşekkür ederiz.
3: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

Merhaba sevgili dostlar, ben Dicle Tuğba Kılıç. Bu hafta Yeryüzü Tanım programında yalnızım. Canımız Yücel Sönmez'in Hakk'a Yürümesi'nin üzerinden 4 mevsim geçti. Onu kaybettiğimizin acı haberini Güven Eke'nin annesi sevgili Sevil Eken teyzemizin cenazesinde almıştık. Bu hafta onu da anmadan geçmeyelim. Yeryüzü Tanığında bir konuğumuz yok bugün. Yücel'den başka gündemimiz yok. Bu programı Yücel'in sevdiği şarkılara ayırmaya karar verdik. Şarkılara geçmeden önce Yücel'i anmak istiyorum. Belki birkaç söz söylemek boynumun borcu diye düşündüm açıkçası. Herhalde sorsalar onu tanıyan herkese hepimiz ortak bir cevap veririz. Ve onun tanıdığımız en iyi insanlardan birisi olduğunu söyleriz. Ve ben Yücel'i en çok da bir dereye benzetiyorum. Sakin ama coşkuyla akan bir dereye. Kıyısına oturduğumuzda böyle içimizin şefkatle dolduğu, bize güven veren o tatlı derelerden birisine. Ve Yücel'in hiç kendi dertlerinden dert yandığını hatırlamıyorum. Hasankeyf'ten Macahel'e hep hak mücadelesi verenlerin sesi olarak yaşadı. Hatta onun için Anadolu'nun derdine düşmüş bir derviş desek yalan olmaz. Ne yazık ki çok erken Hakk'a yürüdü. Devri daim olsun. Hepimize, başta ailesine, sevdiklerine sabırlar diliyoruz. Birazdan dinleyeceğimiz şarkıları hazırlamak için uğraşan sevgili Demet'e ve diğer arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Aynur Doğan'dan Chopin'e, Game of Thrones'tan Muhsin Namcı'ya geniş bir seçki dinleyeceğiz. Duygudan duyguya geçeceğiz sevgili Yücel'le. Olduğumuz gibi ben sözü burada bırakıyorum ve sizi Yücel Sönmez'in sevdiği müziklerle baş başa bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eren Yemez'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nazan Öncel ve Pembe Gül Güneş'e teşekkür ederiz.
12: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

Hikayenin her halinden hepinize günaydın. Didem ben ve bu hafta programımızda dünyanın farklı köşelerinden kadınların direnişini, dayanışmasını, birbirlerini nasıl cesaretlendirdiklerini ve yaratıcılığını anlatan güçlü şarkılardan bir seçki hazırladım. Feminist pop'tan rap'e, şansondan R&B'ye uzanan bir liste bizi bekliyor. Kendi sesini bulan ya da arayan, sınırlarını çizen ya da aşan, kalıplarını kıran kadınların hikayelerini bir araya getirmeye çalıştım. Müziğin hem güç verdiği hem de dayanışmayı büyüttüğü bir yolculuk olması için bunu da müzikle yapmaya çalışan kadınlar seçtim. Biraz ufak ufak yerimizde de sallanabileceğimiz bazı şarkılar var. Ve ilk olarak dinleyeceğimiz müzisyen Colby Kayleigh. Dinleyeceğimiz parçanın adı Try. Amerikalı bir pop folk şarkıcısı Colby Kayleigh ve kadınların dış görünüş baskısına karşı yazmış bu şarkıyı ve kimse için değişmek zorunda değilsin diyor aslında.

Hikayenin her hali devam ediyor ve şimdi dinleyeceğimiz müzisyenin adı Ann Silvestre ve bu kadınların tarih boyunca nasıl cadılaştırılmasını anlatan şiirsel bir manifesto yazmış. Dinleyeceğimiz şarkı bu. Une sorcière comme les autres dinleyeceğimiz parçanın adı.

Sırada Cezayirli müzisyen Camilla Jordana var ve o da eğer bir kadın erkek olsaydı toplumda nasıl algılanacağını ironik bir şekilde anlatmaya çalışmış Fasil şarkısında.

Sırada Veronique Sanson var ve ondan dinleyeceğimiz parçanın adı Besoin de deux personnes. Yani kimseye ihtiyacım yok diyor. Özgür bir kadının güçlü sesini 70'lerden bir klasikte dinleyelim.

Hikayenin her hali Kesha ile devam ediyor ve dinleyeceğimiz parçanın adı Prayin. Bu istismara karşı hayatta kalmak, iyileşmek, kendi gücünü bulmak üzere dev bir yeniden doğuş hikayesi anlatıyor bu şarkıda.

Sırada Belçikalı bir müzisyen var. Angel adı. Balance Tonkoa dinleyeceğimiz parçanın adı. Ve Me Too sonrası Fransa'daki harekete, Balance Tonkoa hareketine göndermeler yapıyor. Ve cinsiyetçi söylemlere karşı mizahi bir dilde derdini anlatıyor. Kadınların gündelik yaşamda karşılaştığı şeyleri anlatıyor bu şarkıda.

sırada Rose Kid var ve Resist dinleyeceğimiz parçanın adı. Fransız elektro pop sahnesinden genç bir kadın Rose Kid ve şarkı diren ve kendin ol.

ritimleriyle genelde feminist şarkılar söyleyen Doja Cat'e kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz parçanın adı Woman.

Sırada Sabrina Carpenter var ve Sue Me dinleyeceğimiz parçanın adı. Ve bir ayrılık yaşadıktan sonra şu anda ben daha çok parlıyorum diyen, özgüveni yükselten bir şarkı dinleyeceğiz.

Sırada Pussycat Dolls var ve 2000'lerin dans pop ikonlarından bu gruptan bir When I Grow Up şarkısıyla devam ediyor hikayenin her hali.

Hikayenler halinde şimdi de Clara Luciani var ve Respirancore dinleyeceğiz Clara Luciani'den. Bir kez daha nefes al diyor bu şarkıda. Bu pandemi sırasında yazmış ve özgürlüğü, nefes almayı, tekrar ayağa kalkmayı anlatıyor bu şarkı.

Şimdi dinleyeceğimiz müzisyen Suriyeli ve Mona Haydar adı bir rapçi, aktivist. Ve Hicabi dinleyeceğimiz şarkının adı Müslüman kadınların görünürlüğünü, ön yargılar ve kimlik üzerine yazılmış politik bir başkaldırı şarkısı bu. Mona Haydar'dan dinliyoruz Hicabi.

Ve hikayenin her halinin sonuna geldik. Aero Echo var sırada. Amazon dinleyeceğimiz parçanın adı. Fransız alternatif elektronik sahnesinden güçlü bir kadın projesi Aero Echo. Ve isminden de anlayacağımız gibi mitolojik kadın savaşçılardan alıyor parça adını. Dayanışma, direniş ve kız kardeşlik temasını işliyor bütün şarkı. Bugün hikayenin her halinde bambaşka ülkelerden kadınların sesini çoğaltan kadınlar dinledik. Öyle. Görüşmek üzere.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nazan Öncel ve Pembe Gül Güneş'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
10: When you hear the rhythm, start to move.
2: Headroom.
11: Hazırlayan Selahattin Çolak.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Bu olaydan sonra Vahşi bir süre huzur bulabildi. Birkaç helikopter gelip meraklı bir biçimde kulenin etrafında dolandı. Taciz edici bir şekilde yakından uçan helikoptere bir ok attı. Ok, kabinin alüminyum zeminini deldi ve tiz bir çığlık duyuldu. Helikopter kompresörün verebileceği en yüksek hızla füze gibi gökyüzüne tırmandı. Bu olaydan sonra diğerleri arada saygılı bir mesafe bıraktılar. Bıktırıcı uğultulara aldırmaksızın, hayalinde kendisini Matsaki bakiresinin kanatlı haşeratı dimdik ve yılmadan karşı koyan taliplerinden birine benzetiyordu, bahçesi olacak toprağı kazmaya koyuldu. Sonunda haşerat bir süre sonra sıkılıp uçtu gitti. Kafasının üzerindeki gökyüzü saatler boyunca boş ve tarla kuşları dışında sessiz kaldı. Sıcaktan nefes alınmıyordu. Gök gürlemeye başladı. Bütün sabah çapa yaptıktan sonra yere uzanmış dinleniyordu. Lenina düşüncesi birden hayalinde beden bulmuş, çıplak ve elle tutulur bir biçimde karşısında duruyor, "Tatlım, sar beni kollarınla," diyordu. Üzerinde yalnızca ayakkabıları ve çorapları vardı. Parfüm sürmüştü. Arsız kaltak. Fakat, kolları Vahşi'nin boynunda, göğüslerinin hoplayışı, ağzı, dudaklarımızda ve gözlerimizdeydi sonsuzluk. Lenina, hayır, hayır, hayır, hayır. Ayağı sıçradı ve olduğu gibi yarı çıplak evden dışarı attı kendini. Fundalığın kenarında bir öbek beyaz ardıç çalısı vardı. Kendini çalılığın üzerine attı. Arzuladığı yumuşak vücuda değil, bir kucak dolusu yeşil dikene sarılmıştı. Sivri dikenler binlerce noktadan vücuduna batıyordu. Nefes alamayan, dilsiz, boşluğu kavrayan elleri ve gözlerindeki anlatılmaz dehşetle çırpınan zavallı Linda'yı düşünmeye çalıştı. Anımsayacağına yemin ettiği zavallı Linda'yı. Fakat kendisini hala huzursuz eden Lenina'nın varlığıydı. Bıçak gibi, iğne gibi keskin ardıç dikenlerine rağmen acıdan sarsılan bedeni Lenina'yı hissediyordu. Kaçınılamaz bir gerçeklikteydi. Tatlım, tatlım, madem sen de beni istiyordun, niye öyle? Kırbaç kapıda bir çiviye asılı, muhabirlere karşı kullanılmaya hazır bekliyordu. Vahşi çıldırmış bir halde eve koştu, kırbacı kapıp savurdu. Kırbacın düğümlü uçları tenini ateş gibi yaktı. Her darbede Lenina'nın beyaz, sıcak, parfümlü ve rezil tenini kırbaçlıyormuşçasına, farkında olmadan dil, "Ah Linda, bağışla beni, affet beni, Tanrım, kötüyüm ben, iblisim ben." Duyusal Filmler Şirketi'nin en usta büyük av hayvanı fotoğrafçısı Darwin Bonaparte, 300 metre uzaklıktaki korunun içinde özenle inşa edilmiş saklanma yerinden bütün bu sahneyi izlemişti. Sabır ve yetenek ödülünü bulmuştu. 3 gün boyunca gündüzleri yapay bir meşe ağacının gövdesine oturmuş, geceleri fundalığı karnının üzerinde sürünerek geçip kara çalıların arasına mikrofonlar yerleştirmiş, yumuşak gri kuma kablolar gömmüştü. Son derece rahatsız geçen bir 72 saatti. Fakat artık büyük an gelmişti. Aletlerinin arasında dolanırken en büyüğü diye düşünecek zamanı olmuştu. Ünlü kükreme dolu stereoskobik goril düğününü çektiğinden bu yana en muhteşemi buydu. Vahşi müthiş gösterisine başladığında "Harikulade," dedi kendi kendine. "Harikulade." Teleskobik kameralarını özenle odaklamıştı. Hareketli hedefe kilitlenmişlerdi. Şekilden şekle giren çıldırmış suratı yakın plana alabilmek için gücü artırdı. Muhteşem. Yarım dakikalığına ağır çekime geçti. Son derece komik bir efekt olacağından emindi. Bu arada filminin ucundaki ses bandına kaydedilmekte olan kırbaç darbelerine, inlemelere, vahşi ve abuk sabuk sözlere kulak kabarttı ve sesi bir parça yükseltmeyi denedi. Evet, böylesi kesinlikle daha iyiydi. Kısa bir sessizlik anında işittiği tiz tarla kuşu ötüşüne çok sevindi. Keşke dönse de sırtındaki kanı yakın plan çekebilsem diye düşünürken bir an geçmemişti ki vahşi uysal bir şekilde döndü. Böylece kusursuz bir yakın plan alabildi. Her şey sona erdiğinde kendi kendine "Evet, harikaydı," dedi. "Gerçekten harika." Islak bezle yüzünü sildi. Stüdyoda duyusal efektleri de ekleyince müthiş bir film olacaktı. Neredeyse sperm balinasının aşk hayatı kadar iyi olacak diye düşündü. Ki Ford şahittir, bu bile başlı başına bir başarıydı.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Desteklediği için Apaçık Radyo dinleyicileri Belmin Söylemez ve Haşmet Topaloğlu'na teşekkür ederiz.
5: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: İyi günler sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
1: Her şekilde tezeren.
0: Efendim 26 Haziran 2026 Cuma günü her cuma olduğu gibi bugün de Apaçık Radyo'da Önce Sağlık programında beraberiz. Ve bu programımızda benim ağırlamaktan çok mutlu olduğum bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Herhalde bütün dinleyicilerimiz Mehmet Ceyhan ismini biliyorlardır. Mehmet hoş geldin. Galiba şu anda şimdi bağlan tekrardan. Mehmet
1: Evet,
0: hoş
1: Mehmet
0: geldin diyorum
1: Hocamız
0: sana.
1: bağlandı.
0: Koptu galiba, bağlandı. Tamam Mehmet hoş geldin programımıza kabul ettiğin için.
2: Dört.
0: Şimdi Sayın Mehmet Ceyhan'ı tanıtmama gerek yok. Hepiniz tanıyorsunuzdur ama benim açımdan çocuk enfeksiyon hastalıkları ve aşılar dendiğinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden değil, önde gelen ismidir Mehmet Ceyhan. Kendisi sadece Hacettepe Üniversitesi'nde pediatri alanında yaptığı hizmetlerle değil, Türkiye'de hem aşı takviminin oluşturulmasında çok önemli rol oynamıştır. Ben buna yakından şahidim. Ama sadece Türkiye'de değil, Sayın Ceyhan katıldığı ve yürüttüğü yurt dışı projelerde de dünyanın çok farklı ülkelerindeki aşı çalışmalarına katkı vermiş. Farklı ülkelerin aşı takvimlerinin oluşumuna katkı sağlamış bir bilim insanı. Onun için kendisini ağırlamaktan çok onur duyuyoruz. Mehmet tekrar tekrar teşekkürler vakit ayırdığın
1: Hoş
0: için.
1: geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi nereden başlayalım diyeceğim ama Ayşegül'ün de yardımıyla istersen önce şöyle diyeyim. Türkiye'de çocukluk çağı aşılamasında en azından bir dönem çok başarılı bir noktaya erişmiştik. Nereden nereye geldik ve şu anda neredeyiz bize? Bunu özetler misin Mehmet lütfen?
2: Selim abi sağ ol. O dönemlerde senle birlikte bağışıklama danışma kurulundaydık. Hatırlarsan işte Türkiye aşağı yukarı Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği Uganda'da işte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde uygulanan aşı şemasının aynısını uyguluyordu. Ve her gelen Sağlık Bakanlığı'na biz işte ısrarla bakın şu aşıların da eklenmesi lazım. Dünyada işte 100'ün üzerinde ülke bunları ekledi, çocuklarına yapıyor derdik. Hep aynı cevabı alırdık. Denirdi ki işte bütçede yer yok, o yüzden ekleyemeyiz diye. Aslında yer yok denilen bütçe öyle çok büyük bir bütçe de değil. Bütün dünyada grip aşıları bir kenara bırakırsanız, çocukluk çağı aşılamasına harcanan para 44 milyar dolar. Şimdi 44 milyar dolar nasıl bir para? Kıyaslamak için söyleyeyim. Mesela dünyada patates cipslerinin pazar payı da 44 milyar dolar. Dolayısıyla artık bugün işte futbol takımlarının bazılarının bütçeleri onu geçti. Ama böyle bir para yüzünden hep reddedildi. Sonunda bir işte çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir bakan geldiğinde tekrar biz her yaptığımız gibi ona bir briefing verdik. Bakın işte bu aşıların eklenmesi lazım diye. Sayın Bakan da o zaman işte kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısına zaten olumlu baktı. Ekledik hemen programa. Aynı toplantıda hemofilus influenza tip B yani halk arasında daha önce menenjit aşısı diye bilinen aşı içinde hocam bu Türkiye'de yok dedi. Biz de o sırada Türkiye'de bir süreyen çalışması başlatmıştık. Ve hemen İngiltere'ye asistanımı göndermiştim. Onu aradım bütün işini gücünü bırak. Rastgele 100 tane bizim örneklerimizden seç. Kaç tanesinde bu bakteri var diye sordum. Ve hemen baktı 1,5 saat sonra biz toplantıdayken aradı. 11 tanesinde bu bakteri var. Demek ki %11'i bu hemofilus influenza tip B bakterisine aitmiş. Bunun şeyi ne kadar dedi? İşte eklenmesi gereken para ne kadar bütçeyi? Hesap yapıldı. 50 milyon dolar civarında bir paraydı. Yani şeyi Maliye Bakanı'nı aradı toplantıdan. Hatırlarsın o
0: Evet.
2: toplantı.
0: Evet.
2: Ve Maliye Bakanı da bir şey değil ekleriz dedi. Ve eklendi. Sonunda 2005'te başlayan bu süreç 2013'e kadar çok başarılı bir şekilde yürüdü. Biz 7 tane antijenle uyguladığımız çocukluk çağı aşılamasının 13 antijene çıkardık. Çünkü bu bir yerde bakan bir siyasi kişiliğin de yani örneğin bir sağlık bakanının da çok eline güçlendiren bir olaydı. Çünkü sonunda işte pnömokok aşısı eklendi o arada. Bizim yaptığımız bu sürveyans çalışmalarının sonuçlarına bakarak Türkiye'de ciddi bir problem olduğu görüldü. Ve tabii hemen aşının özelliği öyle, ilaç gibi değil. Hemen 2 sene içerisinde Haemophilus influenzae tip B bakterisi kayboldu. Pnömokokta %90 oranında azaldı. Şimdi geriye menenjite yol açan bir tane bakteri kalmıştı. Bu meningokok bakterisi. Onu da sunduk ve bakana da aynen şunu söylemiştim. Ya bakın işte 2-3 bakteri var zaten. İkisini aşılıyoruz ve ciddi şekilde azalttık. Bir de bu meningokok aşısını da eklersek Türkiye'de çocuklarda en azından bakteri kökenli menenjitler olmayacak diye. Ve son derece sağlam ve bir siyasi figürün de hoşuna gidebilecek bir şeydi, slogandı. Menenjitsiz dünya diye bir slogan. Bu hatta ilk defa bunu biz kullandık ama sonra dünyanın birçok yerine yayıldı. Maalesef tam o sırada işte Türkiye'de hep olduğu gibi bakan değişti. Yeni gelen bakan aşıyla pek ilgisi yoktu. Daha sonra çocuk hekimi bakanlar da geldi ama onlar da aşıyla çok ilgilenmediler. Yani Türkiye'deki büyük gelişme 2005 ile 2013 arasında oldu.
0: Ve 2013 yılına geldiğimiz zaman Mehmet, bildiğim kadarıyla mesela Fransa'dan filan biz daha iyiydi, bizim aşılama takvimimiz ve aşılama oranlarımız.
2: Yani bizim aşılama takvimimiz çok iyi bir noktaya geldiği için Sağlık Bakanlığı hatırlarsınız o dönemde aşılamada artık birinci ligdeyiz diye afişler bastırıp ilan panolarını astırıyordu. Fakat ne oldu? İşte 13 sene geçti aradan. Yapmayı planladığımız bazı değişiklikleri yapamadık. Örneğin su çiçeği aşısını biz işte bir doz aldığımız zaman hepimiz biliyorduk ki bunun aslında 2 doz yapılması lazım. Ama dedik ki İşte bir dozuyla başlayalım. 3 sene kadar bir süre su çiçeği çok yaygın olduğu için Türkiye'de o bir boosting yani uyarıcı etki yapacaktır. Dolayısıyla biz de işte o zamana kadar ikinci dozda ekleriz dedik. Aradan geçen 13 senede sahip çıkmadılar. O arada bizler komisyonlardan ayrıldık. Son benim katıldığım komisyonda bunu gündeme getirelim dedim. Diğer öğretim üyeleri bile desteklemeye çekindi. Dolayısıyla şimdi işte su çiçeği sayısal anlamda büyük bir azalma göstermedi. Sadece küçük çocuklardan okul çocuklarına kaydı. Dolayısıyla bunun bir an önce yapılması lazım. Bir an önce eklenmesi gereken başka aşılar var. Örneğin artık öyle aşılar oldu ki mesela rotavirüs aşısı dünyada yapmayan işte 4 tane ülke kaldı.
0: Evet, çok ilginç yani.
2: Evet, HPV aşısı yani halk arasında bilinen adıyla rahim ağzı kanseri aşısı bütün dünyada artık giderek yayıldı ve şu anda 200'e yakın ülkenin ulusal aşı şemasında. Bizde de hani nasıl yapılmaz diye bir genel çıkarıldı. İşte HPV aşısı şu gruplara ücretsiz yapılacaktır dendi bakanlıktan. İşte birinci sırada şey var, homoseksüel erkeklere. Yani bunu hazırladıklarında ben gördüm, aradım, dedim ki ya Türkiye'de kim ben homoseksüel erkeğim diye gelir size başvurur da işte bu yaptı. Yani hayat kadınları. Yani bu şekilde yaparsanız zaten ya, birçok ülke denemiş.
0: Tabii.
2: Grubu gördüğü kişilere yapmış. Hiçbir şey sıklığında değişme olmamış. Herkese yapmanız gerekir bu aşıyı. Ama işte 13 senedir yapılmadı. İnşallah bundan sonra yapılır ve şu anda biraz önce senin söylediğin işte çok iyi bir noktaya gelmiştik. Doğru. Şu anda Afrika ülkeleri, işte Orta Asya ülkeleri, Uzak Doğu Asya ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri bile bizden daha iyi durumda aşı takmak.
0: Bu belirli risk gruplarını sadece aşılamak yaklaşımı sadece HPV aşısı için değil. Örneğin bir dönem hepatit B aşısında da böyle yapalım dedi gelişmiş ülkeler. O fiyaskoyla bir yani başarılı olmuyor o yöntem.
2: Yok.
0: Yani çocukluk çağında bütün çocukların aşılanması erkek ve kız çocukların aşılanması dururken ben sadece belirli grupları aşılayayım. Onlar da çok sık görülüyor sorun yaratıyor demek doğru dürüst bir sonuç vermiyor bunu.
2: İki hastalıkta da hastaların çok az bir kısmı risk grubundaki. Mesela HPV'de %3'ü sadece grubunda.
0: Bahsettiğim
2: Geri
0: gruplarda.
2: kalan %97'sine bir etkiniz olmuyor.
0: Tabii.
2: Dolayısıyla hani o arada işte bunun tabii birçok nedenleri oldu. Bir, konuyu çok iyi bilmiyorlardı. Sağlık Bakanlığı'ndaki o ekip çok değişti.
0: Evet, o çok iyi bürokratlar vardı, değil mi? Aşıyı bilen ve inanan
2: Ve
0: bürokratlar.
2: sahada çalışan bir grup vardı. Biz onlarla çok Ağrı'nın köylerinde, Muş'un köylerinde bayır dolaşıp aşılama yaptık. Hepsi böyle gönülden bu işi bilen, inanan ve çalışkan insanlardı. Ve onları gönderdiler. Sonra gelenler çok da konuyu bilmiyorlar açıkçası.
0: Evet. Ayşegül sorun var mı? Yoksa bu
1: Sizi
0: genel
1: dinlemek çok keyifli geliyor tabii şu anda.
0: bir sağ ol. Biraz da Mehmet'in çok başarılı bir şekilde mücadele ettiği aslında sert gibi geldi herkese ama sert değil yapılması gereken gibi yapıyordu. Bu aşı karşıtları ve aşılara birer kulp takıp ama diyen ve aşının yapılmasını hani bir oyun gibi kabul eden aşıya karşı olan gruplar vardı. Bu sorun aslında sadece ülkemizde değil, dünyanın bir sorunu bu aşı karşıtlığı, aşı tereddütü sorunu. Biraz da bu konuda neler düşündüğünü anlatır mısın bize Mehmet? Durum nedir sana göre?
2: Şimdi Selim abi, bu çok enteresan, dediğin gibi ilk işte çiçek aşısıdır uygulamaya dünyada. İşte 1786'da uygulamaya giriyor çiçek aşısı. 1987'de aşı karşıtı çift gruplar kurulmaya başlanıyor. Bu tabii bir yerde konuyu bilmemek, bir yerde de konudan işte haberdar olmasına rağmen bazı başka gerekçelerle karşı çıkanlar var. Öncelikle bir defa şu üç grubu birbirinden ayırt etmek lazım. Bir, aşı kararsızları var. Yani adam işte konuyu çok iyi bilmediği için yaptırsam mı yaptırmasam mı ortada kalıyor. Sosyal medyaya giriyor da bir sürü yalan yanlış ifade görüyor. Ve sonunda işte çekiniyor aşıyı yaptırmaya. Bunların bir günahı yok. Sadece konuyla ilgili bilgisizler. İkincisi, aşı reddeden grup var. Bu tabii her aşı karşıtı, kararsızı olan kişi aşı reddetmekte sonuçlanmıyor. Bazılarını ikna ediyorsunuz, yaptırıyor. Bunlar da çok büyük problem değil ama üçüncü grup aşı karşıtları. Bunlar böyle sanıldığı gibi halk arasında, ben işte 40 seneye yakın zamandır bunlarla mücadele ediyorum. Şu anda Benim açtığım 22 tane benim hakkımda açılmış, işte onun üzerinde dava var. Davalardan birini söyleyeyim
0: Lütfen.
2: yürüdüğünü görün. İşte bir ara bunlar, bakın, bir Noel Baba diye bir dernek kurmuşlar. Bu derneğin yönetim kurulunda Abdurrahman Dilipak var, Er Yalçın var. Yani normalde bir araya gelmesi mümkün değil diye düşündüğünüz insanlar var. Bunlar tesadüf değil. Ondan sonra işte bir sürü yalanlar yazarak, biliyorsun benim hakkımda, yok oğlu bir işte Amerikan ilaç firmasında çalışıyor falan diye. Allah'tan benim çocuklarımın bir tanesi işte öyle çalışıyor, o da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda çalışıyor. O da bir Amerikan şirketi falan değil yani. Ama bilerek yalan söyleyerek halkı etkilemeye çalışıyorlar. Şimdi niye peki halkı etkilemeye çalışıyorlar? Böyle sanıldığı gibi onlar da yanlış inanıyor da, ama tamam, yanlış inanabilir bir insan, yaptırmayabilir. Ama niye bu kadar gayretle işte aşı yaptırmayın diye ortadalar? Bunun nedenleri birçok çalışmayla ortaya konmuş. Birinci neden bir defa şöhret tutkusu. Yani ben Cannes Film Festivali örnek vermiştim. Mahkemeye verdiler beni de. Ondan sonra bir defa da işte bu bir o Noel Baba dediğim derneğin sayfasında katli vaciptir diye resmimi koymuşlar. Ben de Teke Tek programında işte sordular, dediler ki canlı yayında, ya bu işte sizin hakkınızda ölüm tehditleri var, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben de demiştim ki ya ben hiç aldırmıyorum o tip haberlere. İt ürür kervan yürür demiştim. Beni mahkemeye verdiler şey diye. Bize it dedi diye. Adam yani ölümle tehdit etmiş. Ama şey, sen buna it ürür kervan yürür deyince o şey mahkeme konusu oldu. Allah'tan hani insanlar o kadar absürt ki açtıkları davalar, oradan anlıyor. Zaten kafalar çalışsa, tamam ben yıllarca o komisyonlarda çalıştım, sen de çalıştın, ama hatırlarsın domuz gribi aşısında sen, ben ve iki arkadaşımızın daha fotoğrafları böyle internete konuldu. Vatanı satanlar diye altına da yazıyordu. Şimdi bakanı aradım. Daha doğrusu o beni, hocam geçmiş olsun falan diye aradı. Dedim ki ya Sayın Bakan, aşıya karar veren sizsiniz. Uygulayan sizsiniz. Biz sadece bu uygulamanın gerekli olduğuna inanıyoruz ve destekliyoruz sizi. Niye sizi bir kişi mahkemeye vermiyor? Hakkınız ölüm fermanları yayınlamıyor da hep şey bize yapılıyor bunlar diye. Ondan sonra tabii yani oraya gücü yetmeyeceğini düşündüğü için oraya bulaştı. Ama bu şöhret tutkusu öyle üzerinde tabii çok çalışılmış, kitaplar yazılmış bir konudur. Bir insanı böyle inanmayacağınız yollara sürükleyebilir. Amerika'da toplanmış bir yazıda gayet güzel 444 tane şey tespit edilmiş. Aşı karşıtı hekim. Ve bakılmış, bunların hiçbiri şey değil. Mesela enfeksiyon hastalıkları uzmanı değil, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı değil. Yani aşıyla ilgili olabilecek bir alandan değil. Fitoterapistten tut da
0: Tabii.
2: beyin cerrahı var. Yani bir sürü böyle konuyla ilgisiz ortopedist var. Ama bir tane halk sağlığı uzmanı, işte enfeksiyon uzmanı ya da çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yok işlerinde.
0: Bizde de öyle aslında.
2: Tabii şu onu diyorum, bizdekileri de aynı. Şimdi biz de tabii basın bu işi sever. Yani basın işte onun baktığı işte iki kişiyi bir boks maçına çıkarayım, kim çok yumruk attı onu sayayım diye bakar. Şimdi böyle baktığınız zaman gerçekten hani konuya hakim olan falan insanlar da çok işlerinde. Onların programlarında bunları rahatlıkla anlatıyorum. Ben lafımı hiç esirgemem. O yüzden çok rahatlıkla konuştuğum için 30 senedir bunlar işte uğraşırlar benimle. Bir sürü yalanlar söylerler. Yalan söyleyenlerden bir tanesi düşünün. Yani bu bahsettiğim Noel Baba Derneği'nin yöneticilerinden biri de benim hakkımda ölüm fermanı yazanlardan benim öğrencim. Bu çocuk yılda biliyorsun her tıp fakültesinde, her diğer fakültelerde bir yıllık çıkar mezun olurken. O yılla şeytan resimleri basmış soğuk baskıyla. İşte Demirel'in mesela Atatürk'ün hiç sanki başka resmi yokmuş gibi işte rakı içerken resmini koymuş. Sonra işte Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Adamın mikrofonu tutmuş işte konuşuyor. Mikrofonu çizmiş, silmiş, başka şey koymuş eline falan. Yani böyle bir sapık. Sonra işte biz acıdık mezun ettik. İşte acımayacaksın diye bir laf var yani biliyorsun.
0: Tabii.
2: Acıdık mezun ettik. Gitti Ege'de beyin cerrahisine ihtisas yapıyormuş. Benim de şeyden haberim oldu. Oranın hocası aradı. Ya bunu nasıl mezun ettiniz? Geldi burada bir teknisyenin kolunu kırdı. İşte bir hocayı yumrukladı falan diye. Bu adam çıkmış, anlatıyor ve insanlar güveniyor. Bir programa bana haber vermeden onu da çağırmışlar canlı yayında. Ben de dedim ki ya sen beyin cerrahisinde ne yapıyorsun? Yani ne ameliyatları yapıyorsun? İşte hastan var mı? Tedavi ediyor musun? Senin dedim bütün aşı bilgin benim sana tıp fakültesinde ders Hacettepe Üniversitesi'nde bir tane aşı dersi vardır. Onu da ben anlatıyordum emekli olana kadar. Ona da girdin mi girmedin bilmiyorum dedim. Kontrol edeceğim. Hemen işte lafı başka yerlere getirip işte bundan size ne de bilmem ne. Maalesef hatta şu düşüncenin kırılması lazım. Ya profesör bu adam diye. Ya bir bakması lazım. Hangi alanda profesör bu adam? Yani öyle bakmadığı için işte senle onun söylediklerini eşitmiş gibi kabul ediyor. Oysa biz biliyorsun yüzlerce aşı çalışması yaptık.
0: Elbette
2: Bu adamların çıkıp böyle bir tane bırakın kendi yaptıkları çalışmayı literatürden bir örnek getir diyorum. Bir tane örnek getiremiyor. Kafadan sallıyor tamam.
0: Mehmet, bir de iki şey vardı bu konuda benim hep gözlediğim. Bir tanesi kendilerini çok dürüst, böyle Robin Hood gibi biz toplumun kahramanıyız deyip hani aşılar gereklidir, önemlidir diyenleri aşı firmalarının, endüstrinin adamıdır diye ilan etmek. Bir diğeri de bunu sen çok güzel anlatırdın, senin çok doğru bir saptamandı. Geri planda bunların hepsi bir şey pazarlıyorlardı aslında. Ya bir kitap, ya bir ürün, ya bir en azından kendi promosyonlarını yapıyorlardı. Bu da çok ilginç bir konuydu. Yani başkalarını suçlayıp sonra kendilerinin pazarladıkları bir takım ürünler saptamıştın sen, değil mi?
2: Şimdi zaten bunların arkasındaki destekçileri tespit etmişler, bakmışlar mesela. Probiyotik firmaları. Çünkü o da çıkıyor diyor ki ben bir ürün çıkardım bunu aldığın zaman hiç hastalanmayacaksın. Ama karşıda yüzyıllardır bunu yapabilen bir örnek var. Onu kötüleyecek ki kendi ürünü olsun. Böyle bireysel bazda da bakıldığında evet yani bizdeki örnekleri de var. Mesela adam bir kitap pazarlamış. Bilmem ne diyeti kendi adıyla bir diyet uydurmuş. Onun da çalıntı olduğu çıktı ortaya da. Şimdi sorsan ya bu ne bir işte anlat diye bir kelime anlatacak durumda değil. Ben onlardan hepsiydi. Hiç şimdiye kadar işte ya bir de şunu da çıkaralım karşısınıza dediğim zaman hiçbiri kabul etmedi. Etmiyorlar. Çünkü ben biliyorlar. Milyonlarca şey var. Aşıların etkin ve güvenilir olduğuna dair kaynak var. Ama bir tane getir diyorum. Mesela bir tane işte örnek biliyorsun Lancet'te çıkan o şey yazısı, MMR aşısı işte
0: Evet.
2: otizm yapıyor diye. O da sonradan bu adamın işte o bir ofisten para aldığı bunun karşılığında ve şeyleri bir örneği 7 örnekmiş gibi abartarak yazdığı çıkınca yazıyı geri çekti şey dernek ve dergi ve bu adamın doktorluk yapma hakkı
0: İngiltere'de doktorluk yapma hakkı elinden alındı. Şimdi Amerika'da film festivali düzenliyor. Tribeca Film
2: şimdi
0: Festivali.
2: bir tane de bizden biri var böyle işte adamı böyle büyük kurumlarımızın, Türk Hava Yolları'nın falan reklam yüzü diye çıkardı. Adamın Amerika'da doktorluk yapması yazıyor.
0: Evet.
2: Ama bizde maalesef böyle şeylerden hoşlanılıyor. İşte ben işte bu pandemi döneminde ilk çıktığım programdı Habertürk'te belki hatırlarsın. Bir baktım toplamışlar bunları. Bir tanesi Türk geni var buna bize
0: Evet.
2: ulaşmaz diyen birisi. Birisi işte uduyla şimdi şeyler yapıyor sosyal medyada. O adam bir tane de fitoterapist. İnternette mal pazarlıyor. Bir de ben. Baktım bir daha bana sıra geldi konu dedim ki ya kusura bakmayın. Ben bu adamlarla salgın mı tartışacağım dedim. Ne var dedi, hangimiz dedi uzmanız? Ben uzmanım dedim. Ben hem uzmanım, hem Amerika'da eğitim gördüm, hem de Türkiye'nin bütün salgınlarında dağ bayır dolaştım, çalıştım dedim. Sen dedim oturduğun yerde uyduracaksın, Türk geni yoktur bilmem ne diye. Ondan sonra ben seninle oturacağım, şeyi tartacağım, kalktım terk ettim programı. Ve bunun üzerine insanlar ya ha, bak bu salgını demek ki bunlarla değil bilim adamlarıyla konuş diye doğru düzgün o konuda uzman insanları çağırmaya. Şimdi bunlar tabii ekmeklerin elinden aldık ya. Ekmek derken hani bu televizyon ki bunlarla değil bilim adamlarıyla konuş diye doğru düzgün o konuda uzman insanları çağırmaya. Şimdi bunlar tabii ekmeklerin elinden aldık ya. Ekmek derken hani bu televizyon programlarına para verilmiyor.

0: hakkımdaki bir eleştirisi onlarınkinden çok daha kıymetli. Çünkü o samimi. Bunlar şey, art niyetli yazıyorlar. Şimdi bir tanesi dediğin gibi bu olay, yani işte kar elde etme, bir ürününü pazarlama. Bir başka neden de tabii arkada büyük, bundan işte kar elde edebileceğini düşünen bir gruplar var. Hani ilaç firmalarını söyledik, bazı ilaç firmaları aşırıya doğal olarak karşılar. Çünkü kendileri aşı kadar etkili olmayan ama işte böyle koruyucu olduğunu söyledikleri şeyler çıkarıyorlar. Şimdi ya en çok da ağrıma giden, soruyorsun, abi ne yapıyorsun diye mesela birine. Ya ben artık koruyucu tıba yöneldim diye. Allah Allah diyorum. Yöneldin de hani bizim haberimiz mi yok? E ne yapıyorsun diyorum. İşte zayıflama, beslenme. Kardeşim, ona başka bir ad verin. Koruyucu tıp, toplumu koruyan tıp demek. Yani o şeyde salgın döneminde bizi dinleselerdi, doğru düzgün işte şeyler, önlemler alınsaydı bu kadar büyük kaybımız olmayacaktı. 104 bin insan öldü Türkiye'de. Aşılarda aynı şey oldu. Aşılarda bunlar tabii insanlar, yok Çin aşısı daha iyiymiş de öbürü RNA aşısıymış. Bakın toplantıya beni bakan bizzat aradı. Dedi ki hocam sizin tecrübeniz çok, siz de gelir misiniz? Aşıya karar verilecek. Hangi aşı yapılsın diye. Gittik. İşte ilk bana söz verdi bakan. Dedim ki ya inaktif aşılar biz ta işte doğru 1780'li yıllardan beri yapıyoruz. Ve hıfzı sahada 22 farklı aşı üretiliyormuş. Hepsi inaktif yolda. Ne zamanki teknoloji gelişip artık inaktif aşıların etkinliği yetmemiş, daha etkin aşılar geliştirmeye başlanmış bütün dünya, ona ayak uyduramamışız. O işte aletleri satın almamışız. İnsan tutup şeyi göndermemişiz bir yerleri öğrensin diye. Sonunda hatırlarsan yani bazıları yanlış biliyor. 2000'li yıllarda değil, 1991 yılında en son kuduz aşısı üretiliyordu. Onun da üretimine son verildi ve bitti. Çünkü üretilen aşıyı biz bile kullanmıyorduk. Bir komisyon oluşturuldu. Dendi ki, ya bu işte aşıyı üretmeye devam edecek miyiz, bu eski tip koyun beyninde üretilen aşıyı? Yoksa işte yeni hücre kültüründe aşı mı yapacağız? Dedim ki en iyisi önce bunu bir gönderelim, hani bunda ne kadar etken madde var. Bu neredeyse 70-80 yıldır işte tamam üretilmiş ama ondan sonra işte bir daha da bakılmamış. Hollanda'ya gönderdik. Biliyorsun orada işte Dünya Sağlık Örgütü'nün referans laboratuvarlarından biri var oraya. Bir sonuç geldi abi, virüs partikülü sıfır. Yani kim bilir biz kaç sene insanların karnına
1: kuduz aşısı yerine
0: koyun beyni yapmış durmuşuz. Şimdi dedim işte fiyatı da üstelik o tartışmada RNA aşısıyla şeyin fiyatı aşağı yukarı aynı.
1: Evet.
0: Bu işte yaptırdığımız Sinovac aşısının, inaktif aşının. Böyle en aklına gelmeyecekti. Daha doğrusu senin gelir de. Şeyin böyle ben aşıyla aşıcıyım, işte ben işte enstitü kuruyorum falan diyen arkadaşımız şu attı, dedi ki ben kızıma mRNA aşısı yaptırmam dedi. Genetik etkileri belli değil. Ben de dedim ki ben yaptırırım dedim. İşte sen neye güvenir yaptırırsın deyince ben de dedim ki 40 senelik tecrübeme güvenerek yaptırıyorum dedim. Yani şimdi burada sonradan açığa

0: çıktı ki zaten bu şey hazırlanmış. Belli bir firma o aşırının anlaşmalarını yapmış, paralar ödenmiş falan. O işte kabul ettirilecek. İkinci toplantıya zaten beni çağırmadılar. Direkt Çin aşısını aldılar. Ne oldu? Biz o pandemi döneminde bu aşı karşıtlığının patlamasının en büyük nedenlerinden biri bu şeydi. İşte kimi diyor teyzem öldü, kimi diyor dayım öldü aşıdan. Kimi diyor işte insanlar patır patır yolda yürürken düşüp ölüyor. Dedim ki bir canlı yayında. Bir kişi dedim. Şey yapsın, mahkemeye versin. Ben onun lehine şahit dedim. Bir kişi ya Almanya'da 238 tane işte kişi dava açmış. Ya iyi dava açmış da sonucu ne olmuş? Onu niye söylemiyorsun? Hiçbir tanesi aşıyla ilgili bulunmadı. Bizim burada bir tane, madem öyle bir şey var, bak hastalıktan resmi rakamlara göre ki tespit edilemeyen de çoktur, 104 bin insan öldü. Ben annemi kaybettim, teyzemi kaybettim, kuzenimi kaybettim. Böyle bir sürü insan var. Sen bir tane yani öyle 5 tane istemiyorum. Bir tane vaka için git dava aç, ben senin lehine şahitlik et. Hiçbir tane yok. Sırf böyle laf kalabalığı.
1: Evet. Mehmet, çok önemli konuları birinci ağızdan dinliyoruz. Bu çok önemli bu program içinde. Ama bir parça çalalım, seni de dinlendirelim. 3 dakika sonra konuşmamızın ikinci bölümünden
0: Parça isteği yapmıştım senden.
1: Valla bana ulaşmadı ama ben senin için Mark Aryan'dan Nasıl Evlenirsin Bu İnsanla isimli parçayı dinleteceğim.

0: 26 Haziran 2026 Cuma günü her Cuma olduğu gibi internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da önce sağlık programındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, kendisi sağ olsun kırmadı ve programımıza katılmayı kabul etti. Müzik arasında da Mark Aryan'dan Nasıl Evlenirsin Bu Lisanla isimli biraz insanları gülümsetecek bir parça dinledik. Evet, bu ikinci ve son bölümümüze girdiğimizde Sayın Ceyhan'la biz bu aşının önemini, aşılar konusunda Türkiye'de neler olup bitiyor, olumlu olumsuz tarafları gördük. Bir iki şey soracağım Mehmet, eğer senin ilave etmek istediğin bir şey yok ise ve Ayşegül sen hiç devreye girmedin. İstersen sen bir şey söylemek istersen lütfen Sayın Ceyhan'a yönelt sorunu.
1: Ben doğrusu hep geçmişteki durumlardan bahsettik ve keyifle dinledim. Özellikle pandemi ve sağlık riskleri açısından bundan sonrası için Mehmet Bey ne düşünüyor, onun projeksiyonunu da çok merak ediyorum. Son derece öngörülü bir bilim insanı çünkü.
2: Şimdi bir defa şunu kabul etmek lazım. Aynen deprem gibi. Yani pandemiler mutlaka olacak. Biz vahşi hayata bu kadar müdahale ettiğimiz sürece pandemiler olacak. Zaten ta 1400'lü yıllardan beri olanları biliyoruz. Neredeyse her 10 yılda bir işte bir pandemi olmuş. Bazıları küçük olmuş, bazıları büyük. Şimdi geçen bir televizyon programına katıldım 2-3 gün önce. Efendim Çinliler mi işte aşıyı laboratuvarda üretti, Amerikalılar onlara para mı verdi falan diye. Tabi bunları bilemeyiz ama hiçbir şey yapmasanız da özellikle göçmen kuşlarda grip virüsleri, yarasalarda koronavirüsler ve sivrisineklerde ve maymunlarda da belli virüsler onlara zarar vermeden çoğu zaman bulunuyor zaten. Eğer siz gidip de göçmen kuşların artık binlerce yıldır genetiğine işlemiş sulama alanlarını ev yapmaya kalkarsanız grip hastalığı bulaştırıyorsa ya da yarasanın tutup etini yemeye kalkarsanız, mağarasına girerseniz o da size o hastalığı bulaştırıyor. Ve sivrisinekle de işte onlar sivrisinekleri de yaşamaya çalışıyor, çoğalmaya çalışıyor. Siz onların bulunduğu bölgede yaşıyor ve önlem almıyorsanız bu bir sürü şu anda olan hani daha çok Afrika ve Güney Amerika'ya lokalize işte Zika hastalığı, denk ateşi gibi birçok hastalık. Sıtma bizim başımıza belaydı sivrisinekten. Biz çok görmüyoruz ama hala bütün işte şeye Güneydoğu Asya'da yaygın durumda var. Afrika'da yaygın durumda var. Yani pandemiler mutlaka olacak. Aynen gene depremde söyleneni söylüyoruz. Ama zamanını ve yerini hiç kimse bilemez. Şimdi burada tabii şu konu da çok sorulur. Deprem mi daha büyük felakettir, salgın mı daha büyük felakettir diye. Hiç şüphesiz salgın daha büyük felakettir. Çünkü depremde çok belli bir bölgedir olayın olduğu yer. Ve normalde hani Türkiye'de bu tartışılır ama normalde Batı ülkelerinde işte gelişmiş Asya ülkelerinde falan en sağlam binalar sağlık binalarıdır, hastanelerdir. İşte doktorlar daha depreme dayanıklı evlerde otururlar diye düşünülür. O yüzden bunların gördüğü zarar daha azdır. Oysa enfeksiyonla bir salgında en çok buralarda hasar görülür. Yani en çok doktorlar hastalanır, en çok diğer yardımcı sağlık personeli hastalanır. Ve hastalığın en çok yayıldığı yerde hastanelerdir. Bütün dünya tabii pandemi dediğiniz zaman pandemi kabaca aslında birden çok kıtayı tutan salgın demektir. Olay yayılınca ülkelerin birbirine yardım edecek hali de kalmaz. Mesela deprem olur, bütün ülkeler işte yardıma koşar, bir şeyler yapar ama salgında bu tam tersinedir. Herkes hatırlarsınız. Covid pandemisinde devletler birbirlerine giden maskelere el koyup alıyorlardı. O yüzden salgın çok büyük bir felaket. Tabii Allah göstermesin diyoruz ama maalesef gösterecek.
0: Kıtalar deyince bugün okudum. Bu H5N1 virüsü Avustralya'da da saptanmış. Böylece 5 kıtada da saptandığı bugün ilan edildi. Yani.
2: Şu anda şeyde kuşlarda, bu işte ben kuşlarda tespit edilen ama henüz insandan insana bulaşma özelliği olmayan fakat hayvandan da insana bulaşabilen 51 tane virüs var.
0: Evet.
2: Bunlar işte H5N1, H9N2 falan gibi şeyle grip virüsü olduğu için işte iki antijenle anılıyor. Ama bunlara karşı şu anda ne yapılıyor derseniz işte her ülkenin yürüttüğü belli programlar var. Türkiye'de de Selim abi bilir, o da beraber çalıştık o konuda. Grip komisyonları toplanırdı. Ve biz işte 4 yılda bir pandemi planı hazırlardık. Hatta bunun tatbikatlarını yapardık. Yani askerlikteki seferberlik tatbikatları gibi. İşte il sağlık müdürleri toplanırdı, o illerdeki bulaşıcı hastalıklarla ilgili hekimler. Ve onlara bir şey çıktığında o planlamada hangi bina ne olarak kullanılacak, hangi araçlara el konulacak, bunlar bile yazılır.
0: Evet, bütün ayrıntılarıyla tabii hatırlıyorum.
2: Ama işte tabii burada sıkıntı şeyden oldu. Son 3 büyük salgın ve son epidemi maalesef gripten değil, koronavirüsten geldiği için çok hazırlıksız yakalandı dünya. Türkiye'de ben her konuşmamda ondan örnekler veriyordum. Bir kişinin de ağzını açıp ya böyle bir plan var, bizde bu
0: Demedim.
2: bak. Ama bunların yapılması lazım. Çünkü ya çok basit bir olay bile. Şimdi Selim abi tanır. Ben işte bir günlüğüne o zamanki bakanın ricasıyla şeye gittim.
0: Doğu Beyazıt'a.
2: Van'a gittim önce.
0: Bana
2: İşte 3 kişi Sağlık Bakanlığından, 2 tane şey arkadaş, bir de ben. Bakan dedi ki hocam siz bir bakın dedi, hani bu nedir falan diye. Biz tam gittik, kuş gribi olduğu açıklandı bakalım. Şimdi hemen tabii işte planlar yapılıyor falan. Yol kapandı. Ne bakanlık gidebiliyor oraya, ne biz geri dönebiliyoruz. 11 gün orada Doğu Beyazıt'a giderek bilmem ne işte o bölgeyi planlamaya çalıştık. Şimdi herkes vakayı şeyden bekliyor. Trakya tarafından ya da işte şeyden Kars tarafından. Bu arada bizim Metehan'ı bilirsin.
0: Evet.
2: İşte duymuş, macera sever ya Metehan. Bir nasıl gelmişse yollar kapalı işte böyle değişik yollardan gelerek çıktı geldi. Hocam ben de geldim diye. Niye dedim, Metehan hoş geldin. Sonra işte 11. günün sonuydu. Bakan işte Erzurum üzerinden geldi. Bütün illerin valilerini topladık. Orada işte bir toplantı yapıyoruz. Tabii bakanla böyle anlatıldığı için bakan da anlatıyor. Bak işte şuradan bekliyoruz vakaları, bu illerde işte tedbirleri sıkılaştıralım.
0: Kuşların göç yolları tartışılıyor.
2: Tabii. Mete biliyorsun
0: Evet.
2: kuşçu.
0: Gözlemcisi.
2: Dedi ki ya hocam dedi, o dedi yanlış dedi. Bunlar ben kuş dedi, böyle dedi dolaşmazlar, bunlar su kuşları dedi. Karadeniz üzerinden direkt gelir dedi. Bu dedi yeni vaka dedi, oralarda değil dedi, Zonguldak'ta, Bartın'da bilmem nerede çıkar. Ve nitekim ertesi gün
0: Evet,
2: Zonguldak.
0: değil mi? Doğru. Tabii.
2: Yani bunu hani birileriyle tartışalım ya, bu işi bilen bir sürü insan var. Onları da alalım, konuşalım falan. Bu planlamalar ne yazık ki yok.
0: Yani.
2: Ve orada hatırlarsınız pandemide bütün devlet başkanları çıkıp konuşuyordu. Dünya artık eski dünya olmayacak. İşte bütün laboratuvarları birbirine bağlayan bir güvenlik sistemi kurulacak falan derken Ekonomi bir zorladı.
0: Tabii.
2: Ondan sonra ne bunlar
0: Hiçbir şey olmadı.
2: geldi ne bileyim. Bir anda bir günde tedbirler kaldırıldı. Şimdi şu anda onun sıkıntısını çekiyor.
0: Evet.
2: Covid dolaşmaya devam ediyor.
0: Bir süremiz hemen hemen bitti. Bir şey soracağım. TUS sınavlarında 2026 Mart resmi branşların sıralaması çıkmış. Pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları 41. sırada. Niye azaldı bu? Niye dermatoloji, göz hastalıkları gibi çok riskli olmayan branşlar tercih ediliyordu? Artık cerrahi ve çocuk hastalıkları tercihleri çok alt sıralara indi.
2: Selim abi bunun iki nedeni var. Bir tanesi işte hekimlerin kazandıkları ücret. Bu performans sistemi gelince bir pediatrist ya da dahiliyeci işte mikrobiyolog bir tane sen 20 tane hasta göreceksin ki bir cerrahın taktığı sonda kadar işte sana şey para verirsin. Maalesef bu şey hazırlandığında bu performans kriterleri bizler çok itiraz ettik ama işte hep cerrahların olduğu bir komisyon kuruldu. Ve onlar kendi yaptıkları işlemleri yüksek tutarak falan böyle garip ucube bir sistem çıktı ortaya. Büyük bir eşitsizlik var. İkincisi bunlar pediatri hem kazancı düşük hem nöbet sayısı çok fazla. Bizde bir duyuyorsun ilk sene gün aşırı nöbet tutuluyor. İşte 3 günde bir falan. Bu kadar derdi çekecek. Hani gelen de böyle Hacettepe, İstanbul Üniversitesi, işte Marmara, Ege, Ankara Tıp gibi büyük üniversitelere girmek istemiyor. Çünkü buralarda eğitim çok yoğun. Nöbet de çok. O sıkıntıyı çekeceğim diyor. Gidip daha rahat edeceğim bir branş. İkinci neden de bu Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikler. Yani işte yapılan bir en ufak bir şey hasta tıbbi hata diye mahkemeye verebiliyor. Bunun için işte böyle kurulmuş şeyler, hukuk büroları oluşturuldu. Bu hukuk büroları hastanelerde işte belli adamlarını göndererek sürekli bir hata arayıp işte mahkemeye veriyor. Ve Türkiye'nin genel ekonomik sıkıntılarından da kaynaklanıp insanları az görülüyor ama inanılmaz bir şey var. Doktor göçü var yurt dışına. Şimdi büyüklerimiz çıkıp açıklıyor diyor ki işte gitsinler biz de Azerbaycanlılarla doktor getiririz. Orada iki tane yanlış var. Bir Azerbaycan'daki doktorlar eskisi gibi değil. Buradaki bu paralara çalışmaz bile. İkincisi bizden de giden zaten iyi üniversitelerin öğrenci. Yani sen işte bir taşradan bir üniversiteden bir doktor Almanya'ya ya da işte Fransa'ya, Amerika'ya gittiği zaman ben geldim dediğinde nereden mezunsun? Öyle herhangi bir
0: Elbette.
2: bildiği, adını bildiği üniversitelerin mezunlarını alıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki şeyde seviyede giderek düşmeye başladı ve bu hızlanarak devam ediyor.
0: Evet.
2: Maalesef.
0: Peki Mehmet, çok teşekkür ederiz. Yani programın sonuna geldik. Çok da hızlı geçti vakit
2: Hatta
0: ve
2: hani düşünüyorum biz seninle bir araya geldiğimizde konuştuklarımızı konuşsak herhalde yarın sabah ancak biter.
0: evet, ya onun için belki müsaitliğine göre belki ileride bir program daha yaparız, yine sohbet ederiz. Soracak çok şey var, senden dinleyeceğimiz, öğreneceğimiz hala çok şey olduğuna eminim. Tekrar tekrar teşekkürler bize. Bu TUS sonuçlarına bakınca bir şey söyleyecektim, unuttum, bunu söylemeden vazgeçeceğim. Yani belki de yeni ihtisas yapmaya başlayan dermatoloji yapıp üstüne de kozmetoloji yaparsın. Vallahi çok rahat edersin. İyi de para kazanırsın. Kozmetoloji mi deniyor? Kozmetik alanı. Yani. Peki. Cihan.
2: De iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Ayrılırken bir İranlı sanatçıdan bir parça dinleyeceğiz. Darya Dadvar'dan Jingle Jan isimli parçayı seslendirecek. Herkese iyi hafta sonu Mehmet. Çok çok teşekkürler tekrar tekrar vakit ayırdığın için. Sağ ol. Seni ağırlamak çok büyük bir keyifti ve onurdu bizim için. Sağ olasın. Ayşegül. Peki ya. Hoşça kalın efendim.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Belmin Söylemez ve Haşmet Topaloğlu'na teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Berna Uçaroğlu'na teşekkür ederiz.
1: Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Bu hafta değerli bir konuğumuz var ama öncesinde destekçimiz Ayşe Berna Uçarol'a, Teknik Masa'da sevgili Andrea'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Nesneleri, şeyleri, ürünleri, malları, metaları ve bunların yarattığı durumlar üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var. Can Gümüş İspir. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Can Hoca'yı uzun süredir konuk almak istiyorduk. Bugüne kısmet oldu diyelim ve belki gelecek ve yeni programlar da buluşuruz belki. Yeni temalar, yeni çeviriler. Belki onu da yad ederiz. Bugün teşekkür ederiz. 19. yüzyıl sokaklarını konuşacağız. Lağımların yarattığı sorunlar, gıda, sağlık, hastalık, kirlilik, temizlik, kamusal alan, özel alan, belki devletin bütün bu süreçlere müdahalesi arasındaki ilişkileri konuşacağız. Kirliliği nasıl adlandırıldığını konuşacağız. Dilersen sevgili Fatma, ilk soruyla lütfen.
2: Hoş geldiniz. Öncelikle tekrar gerçekten çok uzun zamandır konu kalmayı bekliyorduk. Ben onu söylemiş olayım. Öncelikle sevgili Ayşe Berna Uçarol'a da teşekkür ederim destekleri için. Onu da programına hatırlatalım. Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Perşembe günleri 4.30'da o da çok güzel bir program yapıyor. Onunla da selam yollamış olalım biz de. Şimdi aslında çok uzatmayacağım ben çünkü Can'ın söyleyeceklerini heyecanla bekliyorum. Tezini ve çalışmasını da yakından takip ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben de halk sağlığını başka bir açıdan çalışıyorum, biraz daha kırsalda. Şimdi aslında tam da o senin de irdelediğin o temiz ve kirli kavramlarını işte tezin başında da Mary Douglas'tan alıntıyla başlıyorsun aslında. Biraz ondan başlayalım isterim.
1: Çok teşekkürler. Ben de mikrofonun bu tarafındayım. İlk kez ve heyecanlıyım. Davet için de teşekkür ederim. Şimdi bu çok güzel bir soru. Yani bu temiz, kirli, işte hastalıklı, şifalı tanımlarını aslında günümüzde genelde daha böyle bir bilimsel bir yerden, bilimsel bir temelde açıklıyoruz. Ama aslında bunlar çok güçlü ve yüklü, kültürel ve sembolik temelleri olan, tanımlandıkları tarihsel ve toplumsal bağlanmada böyle çok iç içe geçmiş aslında anlamlandırmalar diyebiliriz. Ben doktora tezime ilk başladığımda daha böyle bir araştırma sorum da çok net değilken, buradan danışmanım Cengiz Kırlı'nın da ismini almış olayım, bana iki kitap önermişti. Birisi senin de ismini andığın üzere, birisi Mary Douglas'ın Saflık ve Tehlike kitabıydı. Diğeri de Peter Stelbras ve Ellen White'ın The Politics and Poetics of Triangle. İşte ihlalin politikası ve poetikası diye kabaca çevirebiliriz. Bu iki kitabı ben böyle araştırmanın farklı dönemlerimde farklı benliklerimle okudum aslında ve her seferinde de farklı bir soruyla böyle bir tefekküre yol açtı bence bende bu. Çok istifade ettim buradaki şeylerden, tartışmalardan. Hem Douglas'ın hem de Stelbras ve White'ın eserleri aslında kir, temizlik ve bulaş gibi meselelerin arkasındaki sembolik evrene bir kapı aralıyor. Yani bunun sadece materyal bir mesele olmadığını, aynı zamanda çok güçlü, sembolik bir altyapısı olduğunu da aslında belirtiyorlar. Buradan şöyle bir soru sordum. Bir toplumda neyin kirli, neyin temiz, neyin sıhhi, neyin tehlikeli olduğuna kim karar veriyor? Bunlar nasıl tanımlanıyor? Hangi dille, hangi işte kelimelerle tanımlanıyor diye bir soruyla yola çıktım ve bunun en nihayetinde aslında sadece bilimsel bir tespit değil, aynı zamanda toplumsal düzeni kuran bir sınıflandırma pratiği olduğu inancıyla kente dair bazı sorular sormaya başladım aslında. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı'da bu sınıflandırmaları yapan kişiler giderek çeşitlenmeye başladı. Neyin kirli, neyin temiz, neyin sıhhi, neyin pis olduğuna. Bu tabii sadece mekanlarla alakalı bir şey değil. Aynı zamanda burada insanların bedenlerinin de bu aynı dille sınıflandırıldığını belki söylemek gerekiyor. Burada işte doktorlar işin içine girmeye başlıyor. Bu doktorlarda böyle bir homojen bir kategori değil. İşte belediye hekimleri de var, mektebi şahane hekimleri de var. İşte kimyagerler, kent reformcuları, bunların hepsi hep birlikte neyin sağlıklı, neyin tehlikeli olduğuna dair bir takım sözler söylemeye başlıyorlar. Ve dediğim gibi bunlar böyle çok soyutta kalan tanımlamalar değil, gündelik hayatın tam içindeler. İçtiğiniz su güvenli mi? Yediğiniz pazardan aldığınız, tüketmek üzere olduğunuz kavun iyi mi? Sizin için sağlıklı mı? Kanalizasyonlarınız nasıl akacak? Nereye akacak? O atıklar nereye gidecek? Ya da bir salgın hastalıktan kaybettiğiniz bir cenazeyi, bir bedeni nasıl gömeceksiniz gibi. Dolayısıyla çok gündelik hayatta da böyle bir o hem kent mekanını, hem insanları, nüfusu, hem de gündelik hayattaki pratiklerimizi yöneten bir şey haline geliyor diye bir başlangıç olsun.
0: Evet hocam, dilerseniz burada belki ikinci bir soru olarak, ya o mekansal olarak peki nasıl dağılıyor, ya da 19. yüzyılda ve öncesinde bu salgın hastalıklar herhalde birkaç defa olan bir şey yani, ya da daha önce halk sağlığı dediğim şey de defalarca tekrar eden bir şey. Bu yani mekansal olarak alanları nasıl sorunlu ilan ediyorlar? Yani kirli ve temiz olan mekansal ve toplumsal olarak nasıl dağılıyor peki?
1: Homojen dağılmıyor. Yani burada böyle bir hem salgın hastalıkların ya çok bugünkü gibi 19. yüzyıl Osmanlı'sında da işte 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İstanbul'unda da salgınlardan, hastalıklardan işte ve buna bağlı temizlik, kirlilik, işte sağlık ve bulaş tanımlarından aslında belli bölgelerin problemli, sorunlu, kirli ilan edildiğini, belli bölgelerinde de işte daha güvenli, daha sıhhi ilan edildiğini söylemek mümkün. Ama burada tabii ya belki bir kolerayı konuşmak gerekiyor herhalde, evet. Yani orada bu 19. yüzyılın en büyük tehlikesi, ya bu tehlike kısmını tırnak içinde söylüyorum. Ne? Tehlikesi ne 19. yüzyılın? Neden kaçmamız gerekiyor? Şimdi burada hastalık tarihçileri, aslında her hastalık tarihçisinin salgın hastalıkların kenti nasıl dönüştürdüğüne dair farklı cevapları var. Kimisi buna veba diyebilir, kimisi buna frengi diyebilir, kimisi sıtma. Sizinki gibi sıtma diyebilir. Ben 19. yüzyıla baktığımda aslında kendimi çok hastalık tarihçisi olarak tanımlamıyorum, ama baktığımda aslında koleranın bir şekilde kentin yeniden organize edilmesinde en önemli itici güçlerden biri olduğunu görüyorum. Şimdi burada da biraz kolerayı tanımlamak gerekiyor bu sefer. O mekansal eşitsizliklere de bizi getireceği için biraz buradan açıyorum. Kolera nasıl bir hastalık? Kolera işte gastroenterit bir hastalık. Dolayısıyla sizin aslında yediğiniz gıdalardan, içtiğiniz sudan size bulaşan bir hastalık. Ve en nihayetinde çok böyle ciddi bir ateşli bir ishalle birlikte de aslında sizin işte o işte dışkıyla birlikte de kentin kanalizasyonlarından, sizin onu ne diyeyim, konteyn edemediğiniz, bir yerde tutamadığınız ve müthiş bir dolaşımla aslında bütün kenti aynı anda, yine tehlike kelimesini tırnak içinde kullanarak söyleyeceğim, bir tehlike altına alan bir hastalık. Şimdi bu sadece İstanbul'a özgü bir şey de değil. Yani Londra'dan Paris'e, işte Kahire'den Bombay'a kadar bütün kentlerin 19. yüzyılda şeyden, koleradan etkilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada bir aslında su, kanalizasyon, gıda, marketler, pazarları kontrol etmek ve denetlemeye başladığınızda, yani bu salgın ortaya çıkmasın diye bir çaba göstermeye başladığınızda, kentin farklı kamusal alanlarını bir düzenleyip toplamanız gerekiyor. Orada da işte belki konuşmanın ilerleyen kısmında konuşuruz. Kentin bazı kısımları bazı altyapı hizmetlerine daha iyi erişim sahibi olabilirken, bazı kısımları, daha çok diyelim ki işçi sınıfının yaşadığı, yoğun olarak yaşadığı kısımlar nitelikli altyapı hizmetlerine aslında bir şekilde erişemiyorlar. Bu da sizin sorduğunuz soruya tekrar dönersek, bir hem hastalığın yayılmasında hem ölümün yayılmasında bir eşitsizlik yaratıyor. Burada böyle bir yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar şeyi de var. İşte Hasköy'de ve işte Haliç'te yaşayanlar pis olduğu için mi kolera orada çıkıyor? Evet. Aslında bu bir açıklama, hastalığın neden orada olduğuna dair. Yoksa oradaki insanlar nitelikli altyapı hizmetlerine erişemediği için mi orada hastalık çıkıyor ve bu insanlar daha fazla ölüyorlar gibi. Buna dair farklı açıklamaların olduğu ilginç bir dönem 19. yüzyıl diyeyim.
2: Çok güzel, çok heyecan da verici aslında. Ben de biraz bunun kır ayağına bakıyorum. O yüzden evet, çok aslında örtüşüyor şeylerimizde, çalışma alanlarımızda. Tam da İstanbul'a gelmişken aslında biraz işte İstanbul'a, hani deniz kıyıları, vadileri, bostanları olan, mezarlıkları olan geniş bir coğrafya aslında. Şimdi bu coğrafyada işte bu kirli olarak addedilen şeye karşı bir mücadele, hijyenleştirme, işte sıhhileştirme mücadelesi de oluyor. Bu nasıl şekillendi? Biraz onu konuşalım.
1: Bu da çok güzel bir soru. Bütün sorularınız çok güzel. Zor da sorular. 20 dakikalık bir programda cevaplamak için, ama bugün artık çevre tarihi incelemeleri bize bir alan açtı. O da o coğrafyayı böyle bir tarihin üzerinde aktığı pasif bir sahne gibi görmekten ziyade, aslında o coğrafyanın, yani İstanbul'un topografyasında diyelim, benim araştırmamda bir böyle bir aktif bir unsur olarak, yani tarihte bir aktör olarak değerlendirebildiğimiz yeni bir şeydeyiz, ne diyeyim, historiografik aslında tarih yazımsal bir andayız. Bu tabii sadece çevre tarihiyle başlamıyor. Öncesinde Anna Lekun'un da benzer vurguları var ama çevre tarihi buna bir önemli bir alan açmış oluyor. Şimdi İstanbul'un kendine has biricik bir fiziki coğrafyası var aslında. O da sıhhileşme politikalarının hem imkanlarını hem de sınırlarını bir anlamda belirliyor. Yani bir su kenti İstanbul. Marmara var, Haliç var, Boğaz var. Ama öte yanda içme suyu bulmanın da çok da zor olduğu. Yani o suyu o tepelerden geçirip bir yerlere ulaştırmanın zor olduğu, müthiş mühendislik yatırımları aslında gereken ve bunun için asla yeterli paranın bulunamadığı filan bir yer bir yandan. Ya da diyelim ki işte bu parçalı topografyanın, aynı zamanda işte engebeli topografyanın bir kanalizasyon sistemini bir yerden bir yere tamamen birbirine bağlı ve merkezi bir hale getirmeyi de zorlaştırdığı bir şey sağlıyor aslında, bir evren sağlıyor. İşte bu imkanları da var. İşte aslında lağımları diyelim ki denize akıtabiliyorsunuz. Bunu boğaza akıttığınızda boğazın akıntıları orada bir doğal bir temizlik vesilesi olurken, işte yine Haliç'e geleceğiz. Haliç'e akıttığınız zaman, durgun suya akıttığınız zaman yeniden aslında bir hastalık vektörü, bir hastalık vesilesi yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir hem bir vesile yaratan sıhhileşmeye, hem de hep bir engel, bir güçlük olarak ortaya çıkan bir topografisi var İstanbul'un diyeyim.
2: Evet, tam da aslında o eşitsizlik meselesi de burada biraz daha görünürleşiyor gibi bir yanıyla da. Şimdi tam bu sıhhi bir kent yaratma politikasına karşı aslında İstanbul'un sıradan sakinleri de farklı etkileniyor aslında. Biraz değindik ama biraz daha orayı, yani buna karşı işte direniş, uyum nasıl tezahür ediyor aslında? Kabaca Hasan'ın sorusundan da.
1: Evet, şimdi oraya da tekrar geleceğiz aslında. Şimdi burada bu sorunun farklı katmanları var. Bir önce bu direnişle uyum ikiliğini, evet, bir onun üstüne de biraz düşünmek bence ne diyeyim, kullanışlı bir şey olabilir bizim için. Bir vesile olabilir diyeyim. Aslında bu hem ikiliğin kendisi hem de o ikiliğin her iki tarafı da tarih yazımının baskın temaları bir anlamda. İşte ilki modern devlet reformları tepeden inme bir şekilde uyguladı. Ve işte böyle her şey oldu bitti. İkincisinde de toplum sürekli buna direniş gösterdi gibi. Ben böyle biraz o işte direnişle uyum arasında çok geniş bir müzakere alanı var. Orası gri de bir alan. Oraya bakmak çok keyifli geliyor bana. Bu ihtilafla uyum arasındaki o müzakere alanına baktığımızda bir sürü şey görüyoruz. Yani işte İstanbul halkı dediğimiz de homojen bir kategori değil. Örneğin işte bir balıkçının çıkarı başka, bir mültezimin çıkarı başka, bir sütçünün, su yolcunun, bunların hepsinin aslında bu sıhhileşme reformlarından kazanımları ve kayıpları farklı şeylerde, katmanlarda işliyor. Şimdi mesela bir örnek verelim. Dolayısıyla aslında sıhhi reformlara verdikleri tepkiler de ya da uyumlanma, esneme kabiliyetleri de farklı şeyde ilerliyor. Örneğin bir işte sütü, bir tereyağını nasıl, tereyağının ticaretini ya da işte sade yağın ticaretini nasıl yapacağınıza dair devlet böyle sayfalarca şey çıkarıyor, nizamname çıkarıyor. Onlar tabii ideal senaryolar, pratikte hiçbir zaman öyle işlemiyor ama burada siz yani şeye, ideal olana baktığınız zaman o aslında o tereyağını üreten kişiden, onu bir yerden bir yere taşıyana, onun ticaretini yapana kadar çok farklı düzeyde, tüketiciye kadar farklı düzeydeki aktörleri aslında etkileyen bir düzenleme halini alıyor. Dolayısıyla da böyle bir buradaki bu sıhhileşme reformlarından herkesin nasiplenişi ve şeyi farklı. Öte tarafta da halka baktığımız zaman gerçekten bir altyapı projesini düşündüğümüzde belli bölgelerde altyapı çalışmalarının ya da işte bütçelerin özellikle belli bölgelere ayrılabildiğini görüyoruz. Diyelim ki Bebek, diyelim ki Nişantaşı. Çünkü oralarda hikmetli, devletli birileri genelde yaşıyor oluyor ve bir şekilde katakuleye getirip oradaki evlerindeki lağımı ana lağıma bağlatmayı başarabiliyorlar. Ama işte yine Haliç'e döneceğim, Hasköy'e döneceğim mesela, Kasımpaşa'ya döndüğümüzde burada bu devlet de şeyin, bu müzakerenin her zaman iyi altyapı şeyine varamadığını falan görüyoruz. Dolayısıyla böyle farklı aktörlerin olduğu, bir de bence en ilginç şeylerden biri, bir baktığımız zaman bazen bu sıradan İstanbul halkının devletin o sıhhi dilini, o tıbbi dilini, o temizlik dilini bizzat enstrümantalize ederek devlete karşı zaman zaman çok güzel kullandığını ve bunu da kendi çıkarlarını korumak için bir alan açmak için bundan istifade ettikleri örnekler de var. Onlar da bana çok ilginç geliyor. Böyle bir şey, çok ihtilaflı, çok katmanlı ama aynı zamanda zaman zaman uyumun da olduğu, ihtilafın da olduğu böyle bir evren, o evren.
2: Bu örneklerden bir tanesi hatırında kalan, özellikle ilgi çekici olan paylaşabileceğiniz
1: var mı? Ben Terkos Gölü örneğimi çok seviyorum. Terkos Gölü'nden işte bir 19. yüzyılda artık tabii su şirketleri çalışmaya başlıyor biliyorsunuz şeylerle, imtiyazlarla. Evet. İşte Terkos Gölü'nden su alıyor, onu İstanbul'a şeye kadar taşıyorlar. Tabii Terkos, orada balıkçılar var aslında. Oradan balık tutan balıkçılar var. O balıkçılarla anlaşma yapan mültezimler var vesaire. Orada bir iktisadi bir evren var aslında. Bir noktada bu sıhhileşme girişimlerinin bir parçası olarak Terkos Gölü'nün suyu düzenli olarak bakteriyolojik analize tabi tutulmaya başlanıyor. Burada tabii işte Terkos Su şirketiyle devletin kağıthanede kurduğu, işte Abdülhamit'in kurduğu Hamidiye Su Tesisleri arasındaki rekabet bağlamında da bu Terkos artan baskıyı aslında okuyabiliriz. Bu bakteriyolojik analizlerde tabii Terkos'un suyu pis çıkıyor. Sürekli pis. En temiz su Hamidiye suyu, en pis sulardan biri Terkos suyu gibi böyle bir aslında Terkos suyunun satılmasını engelleyecek bir hikaye çıkmaya başlıyor. Bunun üstüne Terkos da aslında kendi manevra alanını arttırabilmek için şirkette, eğer benim suyum pisse bunun pis olmasının sebeplerinden birisi burada balık tutulması. O zaman burada balıkçılık faaliyetlerini yasaklayacaksınız diyor. Bunun üstüne tabii ki orada o adamcağızın birisi orada iltizam anlaşmasına girmiş, onun parasını peşin vermiş, orada bir sürü balıkçıyla anlaşmış, onları işte yurt dışına, hatta Bulgaristan'a yanlış hatırlamıyorsam, satacağım diye bir plan yapmış falan. Böyle bir hiç beklemeyeceğiniz, çok katmanlı, herkesin kendi çıkarını savunmaya çalıştığı, birinin yasağı kaldırmaya çalıştığı, öbürünün yasağı tutmaya çalıştığı falan. Aslında baktığınızda, onu söylemeyi atladım ya, meselenin sıhhileşme olduğu ama meselenin hiçbir zaman sadece sıhhileşme olmadığı. Evet. O hep bu sıhhi reformları anlarken onu da, yani işte ya da koleranın önlenmesine yönelik alınmış önlemleri okurken biraz bunu da akılda tutmak gerekiyor. Bu önlemler bir yandan da bazı başka motivasyonları gerçekleştirmek için vesile edilen, araçsallaştırılan önlemler de oluyor. Bu Terkos örneğini ben bu açıdan çok seviyorum. Bu Terkos demişken ya, Mehmet'in şeyi de, Mehmet Kentel'in tezi de benzer gerilimlere orada yaşayan halk üzerinden bakıyor vesaire. Bu ihtilaflar bence kıymetli, bu buralara bakmak. O da sıhhileşmenin iktisadi tarafını da bize gösteriyor, evet. Sosyoekonomik tarafını.
2: Çok da önemli bence aslında. Senin arada bir sorun var mı? Ben biraz bugüne de bağlamak istiyorum.
0: Ben de bunu soracaktım ama belki araya bir soru alarak yine hocam şey sormak istiyorum. Peki devlet, yani bu kamusal hizmeti verirken örneğin mesela, yani çok genel anlamıyla belki bayındırlık hizmetlerinden, ne bileyim yani bu kanalizasyon hizmetlerine kadar, bu hizmeti nasıl bir süreç içerisinde işletiyor? Mesela buna ilişkin şeyler, yani orası mesela bir ticari bir şeye, bir metallaşmaya, bir imtiyaza dönüşüyor mu ayrıca da, orası da mı?
1: Evet, hepsi var aslında. Yani işte bu su örneğinde imtiyaz var. Ama yani kanalizasyona baktığınız zaman hani benim en azından karşıma çıkan bir gerçi var. Kanalizasyonda da imtiyaz var. Yani mesela tuvalette bile aslında bir imtiyaz peşinde koşan şeyler, tuvalet umumi hela inşasında bile bir şekilde imtiyaz, concession hunting diyoruz ona. İmtiyaz peşinde koşmak bir aslında o dönemin kar elde etme şeylerinden biri. Ama böyle bir bütün altyapı hizmetlerinde ortaklaşmış bir protokol olduğunu söylemek güç. Mesela bir kanalizasyon yapacağı zaman gerçekten ihaleye çıkıyor. O ihaleye gayet Osmanlı müteahhitleri diyelim, basitleştirmek adına, ona şey veriyorlar, bir teklif veriyorlar. En uygun teklifi veren onu alıyor. Bir keşif defteri çıkıyor. İşte işin içine mühendis giriyor, şey giriyor. Hani ortaklaşan şeyler var ama hepsinde böyle bir kapsamlı bir devlet politikası olduğunu söylemek güç. Zaten aslında benim de araştırmamda göstermeye çalıştığım şeylerden biri o. Yani böyle bir her şeye muktedir, her şeye yetkin, her şeyi başaran ve beceren bir Osmanlı Devleti'nden ziyade orada da böyle bir o bocalamayı görmek, evet. O hem yapabildiklerini hem yapamadıklarını konuşmak aslında ilginç bir kent tarihi ve çevre tarihi anlatısı da çıkarıyor bana kalırsa. Evet.
2: Anladım, belki evet, biraz ulusal süreklilik erken cumhuriyette daha bir şeye ete kemiğe bürünüyormuş gibi aslında o akıl oradan alıp aslında tam da o şey işte bu bataklıkların kurutulması işte orada da benim baktığım alanda sıtmayla mücadele de aslında tamamıyla bambaşka bir şeye dönüşüyor. İşte bir yanıyla işte barajların kurulması, bir yandan yeni tarım arazilerinin açılması gibi aslında çok ayağa şekilleniyor o dönemde. Dayandığı şey de aslında tam İşte hani vektörel olarak aslında bir tespit edilmiş bilimsel şey.
1: Evet öyle. Ama yani Osmanlı, erken cumhuriyette evet, bile aslında bu ne diyeyim bocalamaları görmek evet, mümkün. Yani bu kanalizasyon evet, mevzusu o kadar uzun sürüyor ki gerçekten İstanbul'da bir sıhhi kanalizasyon inşası. Evet. Yani 1950'lere 60'lara hatta 70'lere 80'lere kadar süren bir serüven o. O yüzden evet, süreklilikleri görmek ama bu işte her şey muktedir bir planlama vizyonunun da olmayabileceğini de tartışmak oradaki evet, o müzakereli ve ihtilaflı alanları görmek açısından bence ilginç.
2: Evet o ihtilaflar bence çok şey veriyor o yüzden evet, dikkat çektiğin ya çok çok güzeldi. Ben aslında biraz süremizin sonuna da yaklaşıyoruz ama biraz bugüne de şey yapmak istiyorum. Çünkü hani geç Osmanlı İstanbul'unda evet hani kanalizasyon, lağım, gıda, koleradan bahsediyoruz ama bugün için bize ne söylüyor desem. Evet. Çünkü bu hani biraz bu baktığınız alanın aslında ne kadar önemli olduğunu da hatırlatıyor gibi geliyor bana evet, bu soru biraz.
1: Evet öyle ya ben bu tezin çok önemli bir kısmını Covid'de yazdım ve işte daha Covid başlamamadan önce işte o zaman yeni açılmış olan Sıhhiye Nezaret'in ölüm istatistiklerini evet, bir Excel'e giriyordum. Sonra bir noktada ben o ölüm istatistiklerini Excel'e girerken televizyonda ölüm istatistikleri akmaya başladı. Böyle bir o istatistiklerin doğruluğu sorgulandı evet, işte az mıydı çok muydu şöyle miydi böyle miydi falan yani böyle bir hani yazdığımı yaşıyorum hissi geldi ama bir çok enteresan da bir deneyimdi yeni sorular sormama vesile oldu aslında. Ya bu işte hastalık nasıl anlamlandırılıyor orada Covid'de de gördük ya bu nasıl bir hastalık yok öyle mi bulaşıyor böyle mi bulaşıyor öyle mi korunulur bu hastalıktan böyle mi ya bunların hepsini bütün hastalıklarla ilgili görüyoruz aslında hem o ilginç hem de bu krizlerin çok katmanlı olduğunu göstermek sınıfsal olduğunu göstermek kenti nasıl dönüştürdüğünü o işte iktisadi getirilerini ve götürülerini bundan kazananlar da oluyor çünkü o iktisadi kazançları ve kayıpları falan da görmek ya yani o hastalığın yarattığı o çoklu kriz ortamı çoklu kriz anları ilginç bence. O yüzden de çok ilginç, çarpıcı paralellikler var diyelim.
2: Çok teşekkürler. Gerçekten bu değerli çalışmanı paylaştığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Daha çok insan okusun, daha çok.
1: Evet, ne kadar kısa, ne kadar çok geçti gerçekten.
2: Evet, çok hızlı geçiyor. Çok. Tek kötü yanı bu. Ama seninle daha fazla konuşmak istiyoruz. Tabii şu an hani güzel bir yolculuğunda başındasın. Harvard tarihte çalışmalarına devam
1: çok
2: edeceksin. Onun için de tebrik ederiz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: MESA'dan aldığın ödül için de tebrik ederiz aynı zamanda. Ottoman History Podcast'inde gönüllü emek yürüttüğünü ve bu güzel işi de takdir etmek istiyorum.
1: Çok sağ olun.
2: Oradan da çalışmalarını takip edebilir dinleyicilerimiz. Çok güzel çevirilerin de var. Onları da Hasan belki iki cümleyle
0: evet,
2: değinir.
0: Evet, iki tane çeviriniz var. Belki evet, siz de ifade edebilirsiniz. Yani değil mi? Folio yayınlarından
1: evet,
0: iki güzel çeviri.
1: Gece çökerken ve şey çekirgelerin evet, çekirge kitabı diyorum. Evet, evet. Sam Dolby'nin. Evet, ya bu çeviri işi de biraz gönül işi. Umarım ulaşıyordur evet, diye geniş bir okur kitlesine diyeyim.
0: Evet bence gayet iyi görüyor yani en azından.
2: Evet sanırım, aynen bu da çok değerli bir çalışma. O yüzden Dolby'nin çalışmasını da biz de hatırlatmış olalım. Hiç bitirmek istemiyorum ama çok ya, güzel bir müzik de seçti.
0: Evet bir müzik de bitirelim ama belki
2: için,
0: yeniden yine
2: evet,
0: konuk
2: evet,
0: almak isteriz. Yani sadece İstanbul değil de belki başka yerlerde hani başka
1: evet,
0: şeylerde
1: çok, evet, seve seve
0: konuşmak
1: çok teşekkür ederim davet
0: yani,
1: için.
2: O zaman son şarkı duyuyorsunuz.
1: Tamam bu zor bir şeydi şarkı evet, seçme görevi. Ben The Pogues'dan Dirty Old Town şarkısını seçtim. Konumuza uygun olacağını evet, düşündüm. Böyle bir endüstrileşme ve sıhhileşme, temizlik ve kir üstüne tefekkürleriniz bol olsun diyerek.
2: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
2: ederim. Tekrar ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın lütfen.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Berna Uçaroğlu'na teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Edis'e teşekkür ederiz.
8: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziği Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar.

Merhabalar. Yeni bir Adagio'dan Presto'ya programımızda daha sizlerle beraberiz. Teknik ekibimiz ve ben Nilgün Bilgiç hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugün sizlerle beraber Wolfgang Amadeus Mozart'ın iki yapıtını dinleyeceğiz. İlki Köhel 466 sayılı Opus 15 Re minör 20 numaralı piyano konçertosu. Mozart minör tondaki bu ilk konçertosunu 10 Şubat 1785'te Viyana'da tamamladı. Konçertonun o dönemde eğlendirici tınıları olmadığı düşünülmüş olsa da bir sonraki asırda yani 19. yüzyılda anlatımındaki romantik çağın öncü renkleri ve duygu yoğunluğu nedeniyle daha çok beğenildi. Mozart'ın yazmış olduğu kadanslar ise günümüze kadar maalesef ulaşamadılar. İstisnai olarak Ludwig van Beethoven'ın 1. ve 3. bölümler için yazmış olduğu kadanslardan ikincisi bugün British Museum'da halen korunmaktadır. Kendi portresini yansıttığı eser olarak kabul edilen bu konçertoda Mozart artık sosyetenin hizmetinden uzaklaşmış, sanatın sonsuz gücüne yönelmiştir. Müziği klasik formu korumasına karşın içerik konusunda yoğunluk kazanacaktır. Birinci bölüm dört dörtlük ölçüde re minör tonda allegro, çabuk tempoda, karanlık havada uzun bir orkestra girişiyle başlar. Burada duyulan tema yalnızca kötü kaderi vurgulamak ister gibidir. İlki basların egemenliğinde re minör, ikincisi fa majörde flüt, obua, en sonunda yaylılarla duyulur. Piyano bunlarla pek ilgilenmeden kendi sakin ve lirik partisine başlar. Ardından 16'lık notalarla hızlanır ve daha sonra orkestranın birinci temasıyla birleşir. Piyanonun sunduğu ikinci tema daha ezgiseldir ve gergin ortamı hafifletir. Piyanonun içtenlikli üçüncü teması üflemeli çalgılarla dostluk eder gibidir. Beethoven'ın kadansından sonra da 32 ölçülük uzun bir orkestra geçidiyle bölüm hafifçe sona erer. İkinci bölüm yine dört dörtlük ölçüde alışılmamış si bemol majör tondadır. Mozart'ın piyano konçertosunda ilk kez kullandığı romanza başlığını taşır. Ama bu sade başlık altında ince bir bestecilik ustalığı gizlidir. Hem basittir hem de anlatım mükemmelliğiyle dopdoludur. Lirizmi tam yansıtabilmek için orkestradan trompetleri ve timpaniyi çıkaran Mozart, bu üç bölmeli romansı solo piyano ile başlatır. Aradaki intermezzo bezleri bölme ise kontrast oluşturmak için son minör tonda biraz huzursuzca gezinen 16'lık piyano figürleriyle işlenir. Burada metal üflemeliler melodiyle karşıtlık sağlarlar. Bölüm daha sonra hafifçe sakinleşerek sona erer. Rondo başlıklı üçüncü bölüm dört dörtlük ölçüde allegro assai oldukça çabuk tempoda re minör tonda başlar. Yine piyanonun solo sunduğu canlı temayı orkestranın tamamı alıp geliştirir. 7 Ocak 1895'te Bükreş'te doğan Clara Haskil, çalışmalarında klasik ve erken dönem romantik eserlere yoğunlaşmış, Mozart, Beethoven, Schumann ve Scarlatti yapıtlarına getirdiği yorumlarıyla ün kazanmış bir piyanist. 6 yaşında annesinden ilk piyano derslerini almaya başladı ve hemen ardından Bükreş Konservatuvarı'na kaydoldu. 1902 yılında henüz 7 yaşındayken Viyana'da yaşayan amcasının yanına yerleşerek müzik eğitimine burada Richard Robert eşliğinde devam etti. Ve aynı yılın sonlarına doğru ilk konserini verdi. 1905'te 10 yaşına geldiğinde Paris Konservatuvarı'na girdi. 1907'de efsane isim Alfred Cortot'un öğrencisi oldu. Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli müzisyenleriyle beraber çalışan Haskil, 1942'de göz sinirlerinde tespit edilen tümörün alınmasının ardından Kontes Pastren'in Montredon bahçelerinde organize ettiği Hayata Dönüş konserinde az sonra dinleyeceğimiz konçertoyla müziğe ve hayata dönmüştür. 8 yıl sonra 1950 yılında Belçikalı viyolonist Arthur Grimio ile yaklaşık 50 konser vermiştir.

Herbert von Karajan ile iletişimi ise bana epey ilginç geliyor. 1951 yılında Karajan'la eş zamanlı olarak Ascona'da aynı otelde kalmasına rağmen onunla tanışmaya cesaret edemez. Ama ertesi yıl Viyana Müzik Vakfı'nda kendisiyle ilk konserini verir. Ve sonrasında da verdikleri toplam konser sayısı 20'ye ulaşır. 1953 yılında Charlie Chaplin iyi bir piyano çalabilmesi için Haskell'e bir Steinway hediye eder. İlerleyen yıllarda da başarılarına yenilerini ekleyen Clara Haskell, 6 Aralık 1960 günü Brüksel'de bir tren kazası, pardon, istasyonunda merdivenlerden düşer ve buna bağlı komplikasyonlardan dolayı ertesi günü maalesef hayata veda eder. Kazadan önceki Ekim ve Kasım aylarında şef Igor Markevich ile yapmış olduğu 4 konser kaydından birini dinliyoruz şimdi. Onlara Concert Lamoureux orkestrası eşlik ediyor.

Köhel 466 sayılı 20 numaralı piyano konçertosunun ardından şimdi de Mozart'ın piyano için yazmış olduğu bir sonatını dinleyeceğiz. Bestecinin Köhel 330 sayılı Do majör 10 numaralı sonatını 1778 yazında Paris'te yazdığı öne sürülür. Mozart sanki daha önceki anıtsal sonatlara bir karşıtlık olarak bestelemiştir bu eserini. Katı formlardan kurtulmak istemiş gibidir. Allegro moderato, ılımlı çabukluktaki tempoda 2/4'lük ölçüde Do majör tonunda başlayan birinci bölümün 3 teması vardır. Gelişimde ise bunlara bir dördüncüsü eklenir. Sakin ve lied benzeri ikinci bölüm 3/4'lük ölçüde andante cantabile ağırca ve şarkı söylenebilir tempoda fa majör tondadır. Ancak orta bölmede minöre dönüşerek romantik bir anlam kazanır. Oluşan romans benzeri ezgiler şarkı olarak söylenebilecek güzelliktedirler. Allegretto, çabukça tempoda, 2/4'lük ölçüde ve yine do majör tondaki 3. bölüm ise rondo biçimindedir ve temalar ilk bölümdeki gibi ard arda sıralanır. Gelişimde de çocuk şarkısı basitliğindeki bir tema kullanılarak ciddi sonat formuyla bir kez daha şakalaşılır. Clara Haskell'i dinliyoruz yeniden. Konser Lamuru Orkestrası'nı Ukraynalı şef Igor Markeviç yönetiyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Wolfgang Amadeus Mozart'ın iki ayrı piyano eserine ayırdığımız bugünkü programımızı Lübnan asıllı Amerikalı şair yazar Halil Cibran'dan bir sözle kapatmak istiyorum. Bir kitap, bir şiir, bir şarkı ile keyfi yerine gelen bir kadın kimseye yenik düşmez. Hayat bile ona karşı kaybedecektir. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
3: Good la music.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Ekşioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefilde daha canlı yayında karşınızdayız. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı bizim de çok sevdiğimiz filmlerden Vaviye'nin müziğiyle açtık. Atilla Özdemiroğlu bestesiydi.
1: Evet, sinefilde bu hafta bir canlı yayın bağlantımız olacak. Ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi bu haftaki program destekçimiz Zeynep Ekşioğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, biraz uzaklara bağlanacağız bugün.
1: Atlantik ötesine gidiyoruz.
0: Atlantik ötesine gidiyoruz. Yeni bir festivale, Toronto Türk Filmleri Festivali'ne gidiyoruz.
1: Evet, hattımızın öbür ucunda Toronto Film Festivali ekibinden Fatma Özen var. Merhaba Fatma.
2: Merhaba.
1: Hoş geldin.
2: Teşekkür ederim, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler.
0: Evet, biraz tanıyalım istedik ve başlamak üzere değil mi? Önümüzdeki hafta
1: 1 Temmuz değil mi? Başlangıç tarihi.
2: Evet, 1 Temmuz'da başlayacağız. Evet.
1: Evet, kurucu direktörü olarak festivalin bir hani arka planını, nasıl oluştuğunu, yaptığınız çalışmaları ve biraz da bu senenin programıyla ilgili bilgileri almak istiyoruz ama biraz hani festivalin oluşum sürecini anlatabilirseniz çok mutlu oluruz.
2: Tabii ki. Ben aslında 2017 yılında Türkiye'den Toronto'ya taşındım öğrenci olarak. O dönem ya zaten sinemayla çok ilgili biriydim. Sinema okumak istediğimi biliyordum ancak biraz zamana ihtiyacım vardı. O sürede kendimi keşfetme sürecindeyken buradaki festivallerle tanıştım. Toronto aslında o açıdan çok zengin bir şehir diyebilirim. Yani her etnik topluluğun kendine ait bir festivali var. O süre zarfında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde, Hot Dogs Belgesel Festivali'nde ve daha nice lokal festivallerde çalışma fırsatı buldum. Bu keşif sırasındayken fark ettiğim şeylerden biri şuydu. Burada bir topluluk var, bir Türk topluluğu var ki yani büyük bir topluluğuz da ama neden bir festival yok? Birkaç kişiye sordum, önceleri başlatıldığını, sonradan yani sona erdiğinden falan bahsetti insanlar. Ben de biraz araştırdım da onu fark ettim. Ya bu süre zarfında, bu 9 yıllık süre zarfında açıkçası öğrenciyken kendimde o gücü, o şeyi, cesareti bulamadım. Ancak bekledim. Belki birileri bir gün yapar. Ben de ona dahil olurum diye. Sonrasında...

0: Doktora sürecine başladım. 2023 yılında York Üniversitesi'nde sinema medya alanında doktoraya başladım. Kendime olan aslında inancım da bir noktada böyle artmaya başladı diyebilirim. Dedim bu işi neden ben yapmıyorum? Neden olmasın? O kadar festivalde çalıştım. Festivallerin iç yüzünü biliyorum. Peki biz başlayalım, gerisi gelir şeklinde bir böyle bir inançla başladım. Sonra bu fikri etrafımdaki insanlarla paylaşmaya başladığımda insanlar sen varsan biz de varız, yaparız bu işi, hadi vesaire derken bu şekilde bir başlangıç süreci oldu. Biz geçen sene Temmuz 2025'te resmi olarak dernek adımızı aldık. O zamandan beri de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdiye kadar iki tane özel screeninglerimiz oldu. Bir tanesi Kadınlar Günü'ne özel Münire Armstrong'un belgeseliydi. Sonraki belgeselimiz de Kardeş Türküler'di. Biz aslında çok yani Türkiye'yi tanıtma amacıyla yola çıkmadık. Bizim amacımız Türkiye'den gelen filmlerle burada insanlara nasıl ulaşabilirizdi? Çünkü burada sadece Türk toplumuna hitap etmek de istemedik. Yani herkes bizi anlasın, herkes bizim filmlerimizi konuşsun diye bir misyonumuz da var diyebilirim. O yüzden zaten yani her zaman da bu konuya açık olduğumuzu her fırsatta da dile getiriyoruz. Türkiye'den gelen filmlerle sosyal konuları konuşalım, global sorunları konuşalım gibi bir mottomuz da var diyebilirim. Bu şekilde başladık. Şu an her şey güzel gidiyor. Toplam 19 tane filmimiz var. 1 Temmuz burada Kanada Günü. Kanada Günü'nü özel bir aslında bir içerik de yapmak istedik. 7 tane kısa filmimiz olacak Kanada yapımı. Ancak Türk yönetmenlerimizin, yapımcılarımızın ya da oyuncularımızın da içinde bulunduğu kısa filmler olsun istedik. Onun dışında üçünde gala gecemiz olacak. Binnur Kaya'nın bizlerle birlikte olduğu. Vavi'ni hep birlikte izleyeceğiz. Dördünde uzun metrajlarımız olacak. Buradayım İyiyim, Tavşan İmparatorluğu ve Apollon, yani Gündüz Apollon, Gece Athena filmiyle devam edeceğiz. Son günümüzde 5 Temmuz'da da kısa filmlerimiz ve belgesellerimizi kapatacağız. Tabii o ikisi arasında da bir master class'ımız olacak. Emine Yıldırım ve Seyfettin Tokman bizlerle birlikte oldu. Böyle güzel bir program bizi bekliyor diyebilirim.
1: Çok güzel hakikaten orada olanlar için ve de son senelerde de çok giden oldu, doktora yapan da orada sinema bölümlerinde çok insan var. Biraz bakıyorum da bu özellikle Kanada günündeki kısa filmlerde insanları bir araya getirmek de işin bir parçası. Yani sadece filmi göstermek değil, işte orada hem işte yemek içmek hem sonrasında filmleri yapanlarla söyleşiler, böyle bir topluluk yaratma gibi bir hedefi de var festivalin gibi görünüyor.
0: Kesinlikle biz yani cultural hub dediğimiz o ortamı kurmayı çok istedik. Yani sinemayla o yani o eğitimsel kısmı, yani sinemanın o eğitici tarafını bir araya getirip insanların sinema konuştuğu, tartıştığı, o sırada tabii ki kendi aralarında paylaşımlar olup network oluşturduğu bir ortam da kurmayı çok istedik. Umarım bunu sonraki yıllarda da devam ettiririz diye düşünüyorum. Şu an bu şekilde gözüküyor ama programda da dediğiniz gibi.
2: Evet, Kanada'da, Toronto'da özellikle hani sadece akademik çevrelerde değil, değil mi? Türkiye'den hani son dönemde giden, profesyonel olarak çalışan bir Türk topluluğunun da olduğunu hep duyuyoruz. Bir şekilde onların da bir araya gelebildiği kültür sanat ortamlarının oluşmasında sanıyorum bu festivalin de önemli bir yeri olacak. Daha çok insana ulaşmak ve özellikle Türkiye'de son dönemde yapılan yeni filmlerle buluşturabilmek açısından.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani daha önce bu festivalden önce buraya çok fazla Türk filmi gelmiyordu. Toronto Uluslararası Film Festivali'ne birkaç tane film gelir her yıl. Ancak onun da izleyici kitlesi belli bir kesime hitap ediyor. Yani izleyici kitlesi gerçekten belli. Ancak biz dediğiniz gibi yani bu tür bir seçkiyle herkese hitap etmek istedik. Sadece akademisyenlere değil. Evet, ben bir akademisyen olarak yani kuruluş amacım o şekilde başladı. Ancak biz bu işe gerçekten çok daha farklı ve geniş bir açıdan bakıyoruz. Herkesin bir arada olabileceği, herkesin yani güzel filmleri anlayıp konuşabileceği bir ortam kurmak istedik. Yani o açıdan dediğiniz gibi biz şey yapmaya çalışıyoruz. O ortamı kurmak için de farklı topluluklara ulaşıyoruz. Özellikle o noktada yani festivalin programını açıkladığımızdan beri birçok farklı derneklere ulaştık. Hem Türk hem yabancı. Şu an gerçekten güzel bir görünürlüğümüz var. Hem Toronto'da hem Türkiye'de. Bu açıdan mutluyuz. İnsanların bizi görüp festivalimizi konuşuyor olması çok güzel bir şey. Özellikle ilk yıl yapılan bir şey için, bir kuruluş için bu çok değerli bir şey oldu. Özellikle Toronto'da WIFT, yani film ve televizyon kuruluşu, derneği, kadın kuruluşu aslında. Onun reklamlarımızı yapıyor olması. Aynı şekilde Female Eye Film Festivali dediğimiz yine kadın festivalinin bize destek oluyor olması. Diğer radyo, televizyon kuruluşlarının aynı şekilde festivalimizle ilgileniyor olması zaten bizim aslında ya yani herkese hitap etmeye çalıştığımızın da bir göstergesi. Böyle.
1: Mesela kardeş türkülerde nasıl bir kitle geldi? Onda memnun kaldınız mı etkinlikten? Nisan'da oldu galiba.
0: Evet. Kardeş Türkülerdeki kitlemiz şahaneydi diyebilirim. Ya o gün hava koşullarından dolayı beklediğimiz sayıya ulaşamadık ya. Aslında bilet alan sayısı çok daha fazlaydı ancak hem trafik hem de hava koşullarından dolayı insanlar maalesef yani kaçırdılar.
1: Yani
0: Ancak
1: dinleyicilere de bir hatırlatalım. Toronto'da Nisan sonunda kar yağması da doğal bir olay olabiliyor o yüzden.
0: Evet, Mayıs'a kadar bile diyebilirim açıkçası. Şu an bile hava güzel değil. Maalesef bu şekilde ama ya gelen izleyicilerimiz çok güzel ayrıldılar. Çok güzel yani geri dönüşler aldık. İnsanlar teşekkür etti. Keşke daha fazla duyulsaydı, görülseydi dendi. Yani herkes çok olumlu bir şekilde güzel dilekleriyle bize teşekkür ederek ayrıldılar diyebilirim. Yani kesim olarak sadece Türk komünitesi de yoktu açıkçası. Ermenilerin de içinde bulunduğu, başka kesimden toplulukların da bizimle birlikte olduğu güzel bir gösteri oldu. Yani keşke yönetmenimiz yanımızda olsaydı. Çünkü biz soru cevap kısmına çok önem veriyoruz festival sonra, yani özellikle gösteri sonrasında. Ancak o mümkün olmadı. Yani umarım bu festivalde o açığı da kapatmaya çalışırız. Çünkü gerçekten çok önemli. Yönetmenle iletişime geçebilmek, yönetmene soru sorabilmek, özellikle o filmdeki aklınızda kalan soruların cevabını bulabilmek çok değerli. Biz de bunlara çok önem veriyoruz. Dediğim gibi bu festivalde umarım onları gerçekleştirmiş olacağız.
2: O zaman festivalin ilki için şimdiden bütün güzel dileklerimizi dileyelim önden.
0: Teşekkür ederiz.
2: Seyircisine ulaşır, komünitesini oluşturur ve her geçen yıl gelişerek büyür diye temenni ediyoruz buradan. Peki Türkiye'den özellikle neye ihtiyacınız var bu süreçte ya da ne olsa daha iyi olurdu? Önümüzdeki yılları planlarken aklımızda şunlar var, şunları hedefliyoruz diyebileceğiniz noktalar var mı bu noktada bizimle paylaşmak isteyeceğiniz?
0: Ya galiba en büyük destek bizim için bu açıda finansal bir destek. Yani Türkiye'den bir beklenti gibi değil. Ancak yani yeni kurulmuş bir festival olarak gerçekten finansal açıdan zorluklar yaşadık ama üstesinden de geldik diyebilirim. Ya bizim için tek amaç Türkiye'den yani tek istediğimiz şey muhtemelen görünürlüktür. Yani yeter ki görünelim. Gerçekten insanlar festivale ilgi duyup filmlerini bizimle paylaşsın. Bu bizim için yeterlidir diyebilirim. Sonraki yıllarda açıkçası programımız açısından henüz bir şeye karar vermedik. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak tabii ki farklı kategorilere ayıracağımız film seçkilerimiz olacak gibi duruyor. Şu an tam karar verdiğimiz bir durum değil ama aklımdan geçen şeylerden biri de bu diyebilirim. Film sayılarımızı umarım sonraki yıllarda artırırız. Gerçekten yönetmen yani gelen konuklarımızın sayısı umarım artar. Böyle bir beklentimiz var. Yani bu Türkiye'ye özel bir şey değil aslında. Genel olarak umut ettiğimiz şeyler bunlar diyebilirim sonraki yıllar için.
1: Evet, umarız bunların hepsi gerçekleşir. Bizi Kanada'dan dinleyen Apaçık Radyo dinleyicileri varsa da Toronto'dakiler belki bu hafta sonu değil ama gelecek hafta sonu özellikle yoğun program. Ama 1 Temmuz'dan 5 Temmuz'a kadar da festival sürüyor. Belki Toronto'da bu etkinliklere katılabilirler.
0: Kesinlikle. Herkesi bekliyoruz tabii ki.
2: Evet, Toronto'da olanlar ve Toronto'ya yolu düşecek olanlar ve Toronto'da arkadaşları olanlara böyle geniş bir kitleye buradan duyurmuş olalım. Yolunuz açık olsun, çok başarılar diliyoruz. Çok keyifli seyirler ve söyleşiler gerçekleşir diye umuyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten bizim için de çok değerli. Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Evet, önümüzdeki senelerde bunun nasıl geliştiğini de tekrar konuk alarak duyarız umarım. O zaman size veda edelim, yolunuz açık olsun diyelim ve biz bir parçayla devam edelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, Urchin bu haftanın yeni filmlerinden Sega Bodega'dan bir parça dinleyeceğiz. Set Me Free, I'm an Animal.

0: Sega Bodega'dan dinledik. Set Me Free, I'm an Animal. Bu hafta yeni vizyona giren Urchin, bizde Serseri adıyla gösteriliyor. Burada kullanılan şarkılardan biriydi. Hatta kapanış şarkısı. Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Programımıza Toronto Film Festivali'nin direktörü Fatma Özen'le bir söyleşiyle başladık. Ardından şimdi bu haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtacağız size. Ve Urchin'le başlamak istiyoruz. İkimizin de izlediği bir film olarak.
1: Evet, Urchin geçen sene Cannes'da oynadı. Ben orada görme fırsatı bulmuştum. Ve Cannes'ın ana yarışmada olmamasına rağmen çok konuşulan filmlerinden biri olmuştu. Hani hem iyi bir film hem de biraz beklenmedik şekilde genç sayılacak bir oyuncunun ilk uzun metrajı. Geçen sene böyle bayağı bir oyuncuların filmleri vardı. Scarlett Johansson vardı, Kristen Stewart vardı. Ama bu Harris Dickinson'ın filmi onların arasından da bir sıyrıldı.
0: En iyisi bu çıktı.
1: Evet, belli bir bakış bölümünde gösterilmişti Cannes'da. Orada da hem Fipreski ödülünü hem de en iyi oyuncu, erkek oyuncu ödülünü aldı.
0: Evet, filmin başrolünde Frank Dillane var. Dillane de İngiltere'den bir oyuncu ailenin ikinci nesli. Babası Steven Dillane, çok iyi bildiğiniz bir isim. Yüzünü gördüğünüzde anlayacaksınız, her yerde. Yani Game of Thrones'da bile var ama onun dışında hem sinemada hem televizyonda hem tiyatroda çok aktif olarak çalışan bir isim. Annesi Naomi Werther, o da hem oyuncu hem tiyatro yönetmeni. En son Slow Horses dizisini izliyorsanız orada da bir rolü var. Erkek kardeşi Seamus Dillane de o da oyuncu olarak devam ediyor. Ama Frank Dillane gerçekten bu filmi sırtlamış, almış götürmüş. Müthiş yani. Film zaten tamamen onun karakteri üzerine kurulu. Mike adında, yani film başında tanışıyoruz. Evsiz bir adam, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışıyor. Karıştığı şiddetle içeren bir hırsızlık olayından sonra cezaevine giriyor.
1: Evet, bir de bağımlılık problemleri var. Tabii. Zaten hani hepsi de oradan geliyor, böyle bir sarmalın içerisinde sürekli olarak.
0: Bize aslında arka planıyla ilgili çok fazla detay vermiyor. Biz Frank'in bugününe eşlik ediyoruz. Arada belli bölümleri de bize göstermiyor. Yani hapishanede ne yaşadığını, yani girişini görüyoruz, bir de çıkışını görüyoruz. Ama arada metaforik olarak bazı dönemlerini aslında içsel bir yolculuk fikriyle metaforlarla bize gösteriyor. Filmin öyle bir tarafı da var.
1: O da çok ilginç geldi bana, çünkü böyle çok Ken Loach filmi gibi başlıyor. Hani gayet işte sosyal gerçekçi, İngiltere'de sorun yaşayan sınıflar ve de işte kişiler derken çok fantastik yerlere gittiği anlar var ve onun dengesini de güzel kuruyor.
0: Kesinlikle, orada yani yabancılaşmıyoruz, orada bize diyor aslında, hani dışından biz Mike'ı böyle görüyoruz ama onun içinde neler yaşanıyor, hani o içsel süreçleri bu şekilde soyutlaştırması benim de çok hoşuma gitti. Ondan sonra da aynen öyle Ken Loach filmi gibi devam da ediyor belli yerleri. Yani orada Mike'ın gerçekliğinden kopmuyor, evet. Estetize etmiyor, bize Mike'ı mazur göstermeye çalışmıyor, onun adına özür dilemiyor, şikayet etmiyor. Yani olanca gerçekliğiyle o durumu, yani bağımlılık, evsizlik, tutunamama, toplumun kıyısında olma. Çünkü hapishaneden çıktıktan sonra ciddi anlamda bir artık hani şeyde, yani uyuşturucu kullanımı da bırakmış, 7-8 aydır temiz ve işte devlet desteğiyle işte bir kalacak yer buluyor, bir işe giriyor, çalışıyor ve bayağı da uğraşıyor. Orada onun o uğraşısını görüyoruz, mücadelesini görüyoruz ama zorlandığı yerleri de görüyoruz hepsini. O yüzden hani bu çıplaklığıyla oldukça taze, yönetmen bakış açısı olarak da çok güzel. Oyuncu yönetimleri de bence çok iyi. Yok. Harris Dickinson'ın zaten böyle birkaç röportajını da okudum, izledim. Zaten daha ziyade kamera arkasında olmak, yönetmen olmak isteyen bir isim. Sinema okumuş, çok iyi bir sinema zevki var.
1: Şanssızlığı yakışıklı olmasında herhalde. Yani ilk Triangle of Sadness'la görmüştük, orada başroldeydi. Orada da bir modeli canlandırıyordu zaten. Sonra da Baby Girl'de.
0: Baby Girl dedi. Bir arzu nesnesi.
1: Evet. Ve onlarda da çok çok iyiydi. Oyuncu olarak da çok iyi. Ama hakikaten böyle bir yönetmenliğe de yeteneği olduğunu görmüş olduk. Ona bu arada bu filmde de bir rolü var. Daha ufak bir rol. Onlara ayrıca Megan Northam ve Şahzade Ali eşlik ediyorlar. Hatta bunu oynamak istememiş.
0: Bir iki Türk oyuncu da var diyebiliriz. O sürprizi de söylemiş olalım.
1: Bir şekilde Harris Dickinson kendi çekerken tabii küçük bütçeyle oyunculardan biri son dakikada ayrılınca iyi tamam o zaman ben oynarım canım yapamayacağım iş değil deyip herhalde.
0: Hatta Frank söylemiş ona sen evet. Yaparsın ya işte son dakikada başkasını bulmakla ne uğraşacağız sen yapabilirsin o, diyerek.
1: Oyuncu değil misin kendi filminde de oyna diye. Onu da yapmış. Evet yani zaten son neslin yetenekli oyuncularından diyorduk. Şimdi son neslin yetenekli yönetmenlerinden diye devam ederiz umarım. Cannes'dan sonra da Carlo Vivari gibi, San Sebastian gibi büyük festivallerde oynamaya devam etti. Yani çok sıkı bir festival turu yaptı geçen sene. Bize vizyonu biraz geç oldu Urchin'in, serserinin ama hoş gelmiş.
0: Evet, bu hafta evet benim sinemada görmeyi tavsiye edeceğim film Urchin Serseri.
1: Urchin'e epey bir konuştuğumuza göre bir şarkı arası verelim. Bu hafta vizyon hakkında söyleyebileceğimiz çok şey var çünkü o yüzden biraz uzatıyoruz. Haftanın büyük iddialı stüdyo filminden bir parçayla devam edelim. Çok da güzel bir soundtrack'i var. Kelty Grey, Kid Motel'den The Middle.

0: Cary Grey ve Kit Motel'den dinledik The Middle. Haftanın büyük bütçeli, bu yazın büyük süper kahraman filmi Supergirl'den geldi. Bugün itibariyle vizyonda, Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor.
1: Evet, Supergirl yılın iddialı yapımlarından, biraz da tartışmalı yapımlarından. Böyle bir süper kahraman yorgunluğu var izleyicilerde. Bende de olduğunu fark ettim bunu izlerken. Bir de ben DC Comics'e bir türlü ısınamıyorum. Yani o Batman, Superman, bunların böyle şey hikayeleri, depresif hikayeleri biraz daha hafif olsun. İşte Marvel'ın o eğlenceli hali.
0: Hayatı çok ciddiye alan,
1: evet,
0: halleri.
1: Hayat zaten ciddi bir şey. Hayatta zaten çok problem var. Ya siz süper kahraman filmisiniz. Biraz kendinizi daha hafife alın. Hani süper kahraman kendisini alabilir ağırdan ama hani film bunu yapmasın. Burada yapıyor. Yapmamaya çalışır gibi görünüyor. Yine de yapıyor bence.
0: Halbuki yapmasın diye biraz tonu hafifletmek için de Avustralyalı bir yönetmen var koltukta. Başrolde, evet. Avustralyalı. Down Under, hani biraz daha light olurlar belki derken beklentileri tam karşılamadı, o açıdan anladım.
1: Benim karşılamadı. Craig Gillespie biraz daha bağımsız filmlerden de gelmişti. Hoş, ilginç filmleri de vardı. Millie Alcock başrolde Supergirl olarak. Eve Ridley ona eşlik ediyor. Eve Ridley'nin bu arada neredeyse Supergirl kadar büyük bir rolü var. Fragmanlarda neredeyse hiç görünmüyor. Çünkü hikaye Eve Ridley'nin canlandırdığı genç bir kızın, genç derken hakikaten 14 yaşında falan, ailesinin katledilmesiyle başlıyor. Yani zaten öyle bir yerden başlıyoruz. Onun bir intikam arzusu var. Supergirl'ün de bir bu işe bulaşması gerekiyor. Ve o karanlık arka plan hikayeleri, işte Batman'in de hani çocukken anasını babasını göz önünde öldürürler ya, burada da çok benzer bir hikaye falan, şeyinki ayrı ağır bir hikaye Supergirl'ın. Yani gerek yok bunlara, hani bir de süper kahramanlar için üzülmeyelim. Yoksa Millie Alcock elinden geleni yapıyor. Eve Ridley de iyi. Kötü adam olarak Matthias Schoenaerts var, o da gayet iyi. Jason Momoa bir şekilde biraz kötü, biraz iyi, arada bir karakter olarak.
0: Evet, onu tam anlayamadım.
1: Evet, evet, o şey anti-hero, böyle iyi tarafında kalmanız gereken insan diyemeyeceğim. İnsan değil çünkü, başka bir yerden geliyor. Ve hani hikaye olarak da yapılması gereken bir takım şeyler var. Sırayla onları yapmaya çalışıyorlar. Onları yaparken başka zorluklar çıkıyor. Böyle bilgisayar oyunu hissiyatında bir dizi aksiyon, aralarda da dövüşler. Hani ben ki seviyorum süper kahraman filmi, bunu da açıkçası çok eğlendiğimi söyleyemeyeceğim. Zamanında bir başka Supergirl vardı 1984'te. O zamanlarda görmüştüm onu ama hayal meyal hatırlıyorum. Bu
0: o yani, da pek yer etmemişti.
1: Olmamıştı, pek yer etmemişti. Bu belki ondan daha iyidir. En azından biraz daha değişik bir şeyler yapıyor. Daha günümüzden anlatıyor. Hatta biri dalga geçiyor. Kaç yaş farkınız var ki ona niye adam diyorlar da sana kız diyorlar, işte Superman kuzeni, Supergirl deniyor buna. İşte yani günümüzün anlayışlarına bir takım espriler, şunlar bunlar da var. Ama yani ilk tanıştığımızda Supergirl kırmızı güneşlerin olduğu gezegenlerde yaşıyor. Çünkü sarı güneşle güçleri yerine geliyor. Kırmızı güneşle nötr bir halde. Kırmızı güneşi de yaşıyor ki böyle her gece kendini kaybetsin. İşte yani bayağı deminki filme döndü. Urchin gibi bir şeyle başlıyor yani karakter öyle.
0: Acılarını kadehte boğmaya, evet, çalışan genç bir kız.
1: Evet. Yani oralar böyle bir biraz fazla geliyor bana.
0: Yaz için daha light
1: olur. Evet, yaz için daha light süper kahramanlar istiyoruz.
0: Valla bu yeterince içini daraltmadıysa Odise'yi bekle diyorum. Temmuz başı geliyor.
1: Evet, yani Nolan geldiğinde zaten içimizi şey yapacak. En azından onun hikayesini biliyoruz, ne oluyor sırayla. O da aslında bütün bu video oyunu şeyleri Odyssey'den başlıyor. Önce işte sirenler, sonra bilmem neler, böyle gidip gidip bir yerlerde oyun level'ları atlayıp evine kavuşacak. Aslında yani insanlığın tarihi kadar neredeyse eski bir anlatı şekli.
0: Evet, acaba onu izleyince yeni nesil şey olacak mı? Aa, bir dakika, hepsi buradan mı geliyormuş? Buradan mı başlıyormuş?
1: Umarım.
0: Christopher Nolan güzel bir sürpriz yaptı. 6 Temmuz'da film yani premierini, dünya galasını yapar yapmaz, hiç böyle influencer gösterimleri falan yapmadan film eleştirmenlerine gösterimler yapacaklarını açıkladı. Bu da bence önemli bir nokta. Kendisi biliyorsunuz platformlara karşı sinema, sinemada izlenmeli, sinemayı kurtaracağız.
1: Fikrinin... Zaten dijital de çekmeyelim 35 milimetre.
0: Evet,
1: çekelim.
0: Bayraktarlığını yapıyor. Sinemayı kurtarırken sinemanın peşi sıra sinema yazarlarını da kurtarmak için böyle bir adım atmış. Ben takdir etmedim diyemeyeceğim. Çünkü bazen evet, o içerik üreticileri, influencerlar, şunlar bunlar, onlarla film izlemek de çok zor oluyor. Onlar filmleri izlemiyorlar.
1: Supergirl için ayrı gösterimler düzenlenmişti. Sabah erken iş saatinde sinema yazarlarına, akşam daha böyle sosyal saatte influencerlara.
0: Ama Nolan ilk kez demiş ki onlara hiç gösterim yapmayacağım. Evet, istiyorlarsa gelsinler sinemada izlesinler. Bence... takdir ediyorum şu anda. Evet. Birazcık şey, geleneksel bir yerden bu duruşunu.
1: Evet, bu hafta birkaç filmimiz daha var. Daha çok korku, gerilim ağırlıklı bir vizyon var. Bunlardan ilki biraz komediyi de katıyor işin içine. Cold Storage, Dikkat Kıyamet. Johnny Campbell yönetmiş. Başrollerde Georgina Campbell, Joe Keery ve Liam Neeson yer alıyorlar. Ufak rollerde Leslie Manville ve Vanessa Redgrave de var.
0: Şimdi bir kere şeyi söylemek lazım. Bu film bir Joe Keery filmi olarak duyuruluyor, tanıtılıyor tüm dünyada. Çünkü Joe Keery kim? Joe Keery Stranger Things. Stranger Things'in Joe'su. Kendisi aynı zamanda sadece oyuncu değil, müzisyen de. Joe adıyla tanınıyor. Hani orada da müthiş bir hayran kitlesi var. Şu an gençlerin dünyada en sevdikleri ve takip ettikleri isimlerden biri diyebilirim. O yüzden onun bir sonra ne yapacağı bekleniyordu Stranger Things'den sonra Cold Storage.
1: Bunu aslında Stranger Things bitmeden yapmış. Çünkü 2023'te çekmişler. Vizyonu biraz sürmüş.
0: Evet, anca kestiler herhalde. Bu da David Koepp'in aynı adlı romanından uyarlanmış 2019'da.
1: Kendi uyarlamış hatta, evet. Senaryoyu.
0: Adı üstünde, Cold Storage, yani soğukta tutunuz. Bizde Dikkat Kıyamet adıyla gösterime giriyor ama soğukta tutunuz başlığı zaten kendini biraz açıklıyor gibi. Neleri, evet, soğukta tutmak gerekir?
1: Soğukta hani tabii peynir, yoğurt falan, ama burada daha tehlikeli bir mikroorganizma söz konusu. Böyle ta zamanında işte uzaydan düşen bir 70'lerde tepemize bir uzay istasyonu düşmüştü. Ben böyle hayal meyal hatırlıyorum, 79'da mı ne, parçaları dağılmıştı bütün dünyaya. Oradan başlayan bir hikaye, onunla gelen bir mikroorganizma. Yıllar geçmiş, aslında bir tesiste kapalı tutuluyor ama bir şekilde oradan dışarı kaçıyor ve gece görevli orada biraz da şaşkın iki genç ve zamanında yine böyle bir bu mikroorganizmayı bastırması gerekmiş olan tecrübeli kahramanımız Liam Neeson insanlığı mikroorganizmadan kurtarmaya çalışıyorlar. Bu işte biraz kendiyle dalga geçen filmlerden anladığımız kadarıyla. Evet, yani bu tip böyle hem korkulu hem komedili filmleri sevenlere bu çekici olabilir.
0: Bir de bu hafta sonu okullar kapandı. Aileler tatile gidecek, denize girecekler. Hani çocukları sürekli uyarmak zorunda kalmasın aileler diye bir önlem filmi var.
1: Geçen sene Jaws'u tekrar vizyona sokmuşlardı. Bu sene onun yerine yeni film var.
0: Deepwater, derin kabus. Çok derine gitmeyin, köpek balıkları yer.
1: Yani Pasifik Okyanusu'nun ortasına inmeye kalkmayın da diyebiliriz.
0: Evet de yani Pasifik Okyanus diye izliyorsun. Deniz kenarına gidince de insan bir şey oluyor
1: bir
0: yani.
1: İçi şey oluyor. Evet. Deepwater diye birkaç sene önce başka bir film vardı. Ondan alakası yok. Renny Harlin yönetmiş. Başrollerde Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson, Lucy Barrett.
0: Nasıl bir kadro bu?
1: Ya Renny Harlin çok ilginç. Yani Finlandiya'nın gelmiş geçmiş en meşhur, en çok gişe yapmış sinemacısı, yoksa en meşhur demeyelim, karizmatikler de var.
0: Hollywood'da
1: en çok iş yapmış ama işte en çok gişe yapmış filmleri toplamda. 90'larda hatırlarsınız çok meşhur filmleri vardı. Die Hard 2'yi o çekmişti. Gina Davis'le evliydi. Böyle bir sürü o zaman aksiyon filmi yapmıştı. Sonra biraz görünmez oldu ortalıkta. Biraz da baktım neler yapmış diye. Geçtiğimiz sene böyle 3 tane üst üste korku filmi çekmişti. Üçünü beraber çekmişti hatta. 3 bölüm olarak yayınlanmıştı. Gayet düşük bütçeli. Bizde de girmişti. Ondan önce bir seri Çin'de film çekmiş.
0: Çok ilginç.
1: Evet, Çin yapımı filmler yapmış. Şimdi epeydir yaptığı en büyük bütçeli filmmiş bu. Los Angeles'tan Şangay'a gitmekte olan bir yolcu uçağı düşüyor. Yani zorunlu iniş yapıyor da parçalanarak yapıyor. Ve kendini bir mercan kayalığına saplanmış buluyor hayatta kalanlar.
0: Yarısı gitmiş zaten, evet. Belki daha fazlası.
1: Çevrelerinde de köpek balıkları. Bu arada Renny Harlin köpek balıkları, ya ben bunu görmüştüm galiba diyorsanız, bu değil o, bir tane daha var.
0: Deep Blue Sea, 99'da çektiği. Evet, tekrar ya bu o film fena değildi, iyi de gişe yapmıştı, para da kazanmıştık, hadi bir daha yapalım.
1: Bir korku filmi de hashtag Chad Gets the Axe, şeytani yayın. Bu İngilizce adından ve Türkçedeki yayından anlayabileceğiniz üzere biraz işte YouTube yayını estetiğinde bir film. Travis Bible yönetmiş. Aynı isimde kısa filmi de çekmiş. Spencer Harrison Levin, Michael Bonini, Tanisha Figuera ve Cameron Vitoş başrollerde. Böyle küçük bütçeli korku filmlerinden 4 sosyal medya. Bak, influencerlar buraya gidiyor bunlar. Odise'ye gidemeyenler böyle şeyli, cinli diyelim, daha doğrusu eskiden bir şeytana tapan kültün kaldığı bir köşke gidiyorlar araştırma yapmaya ve yayın yapmaya tabii.
0: Evet, öyle bir alt tür de var değil mi YouTube'da?
1: Var var.
0: Evet.
1: YouTube'da da var. O YouTuber'ların filme uyarlanmışları. Bizde de epey bir var bunlardan. YouTuber'lar bir köye giderler işte, cinleri araştırmak üzere diye biz çok film tanıttık burada.
0: Yapmayın evladım diyesim var. Hani önceki filmleri görmediniz mi? Hani size mi kaldı? Ama böyle bir alt tür olması gerekiyor. Biraz bana şeyi de hatırlattı. Bu daha found footage, hani bulunmuş görüntüler üzerinden çekilen o korku filmleri şeyini.
1: Hepsini Blair Witch başlattı bunları.
0: Evet evet. Blair Witch, yani bugünün gençleri Blair Witch gibi bir şey yapmaya çalıştıklarında neye benzediğinin güzel bir örneği, evet. Bu. Ya bir kere sürekli yayın yapmak zorunda hissettikleri için kendisi sürekli gülerek ve saçma sapan espriler yaparak, ha bu arada öldük mü, ha biri öldü peki.
1: Ama çok izlendi.
0: Evet.
1: Bu hafta bir de büyük bütçeli bir Suudi Arabistan filmimiz var. Bence haftanın hani yapım olarak en ilginç filmi, hani daha işin ekonomi politik tarafından bakacak olursak, Seven Dogs.
0: Suudi Arabistan sinemayla ciddi düşünüyor filmi.
1: Bence düşünmeyi geçti bayağı, artık girdi işin içine.
0: Evet, ama hani dağıtım açısından bakacak olursak hani Suudi Arabistan'da bayağı iyi bir şey yapmış ama böyle genel bir dünya çapında global bir dağıtımı düşünmüyorlar. Hinterlandlarında olduğumuzu bu hafta vizyona girmiş olmasından tahmin edebilirsiniz.
1: Yönetmenler Adil El Arbi ile Bilal Fella. Biz Adil ve Bilal olarak daha önce onların adını epey bir duyduk. Kendileri Fas asıllı Belçikalı iki arkadaş. Film okulunda tanışıyorlar. Belçika'da film çekmeye başlıyorlar. Sonra Hollywood onları fark ediyor. Gelin siz burada Bad Boys'ları çekin diyorlar. O devam Bad Boys'ların ikisini de çektiler. Ama sonra Bad Girl macerası geliyor ki biz geçtiğimiz senelerde birkaç defa bahsettik bu filmden. Böyle büyük stüdyoların son senelerde birkaç film vardı. Vergi nedenleriyle bitirilmiş filmleri vizyona sokmadan kaldırdıkları.
0: Rafa kaldırdıkları.
1: Evet, bunlardan biri bu sene gösterime girecek. Acme girecek ama Bad Girl bitti gitti ve hani fena da olmadığı söyleniyor.
0: Üstelik.
1: Evet. Adil ve Bilal onun yönetmenleri. Anlaşılan Hollywood'dan böyle bir illallah demişler ve
0: daha çok Suudi Arabistan'a parası olan bir yere gidelim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ve bu da Suudi Arabistan'ın işte yavaş yavaş petrolden vazgeçmeleri gerektiğini kabullenme şeyinde başka nerelere yatırım yapabiliriz de birkaç senedir bunu da kimi zaman programda söyledik. Kültür endüstrilerine ama özellikle sinemaya çok ciddi bir yatırım yapıyorlar. Çok büyük bir film festivali ve film fonu kurdular. Orta Doğu'daki yapılan pek çok filmde bu Red Sea Film Fund'dan fon alınıyor.
2: Komedi festivali bile yaptılar.
1: Komedi festivali yaptılar. Onu da tartıştık uzun uzun. Bu da işte o politika kararlarının bir diğeri. Haydi büyük bir aksiyon filmine para yatıralım diye. Ve böyle bir polisiye işte bir Interpol ajanı, bir suçlu bir arada
2: Bir de Monica Bellucci var.
1: Bir de Monica Bellucci, o da uyuşturucu kaçakçılarının başında. Ama Salman Han ve Sanjay Dutt da var. Belki Hint pazarına da girmeyi planlıyorlardır diye düşünüyorum
2: güzel bir
1: ben
2: göz
1: buradan.
2: Kırpma olmuş
1: Evet.
2: orada.
1: Baktığınızda fragman olarak işte Bad Boys'da yaptıklarına devam ediyorlar. Sonuçta bol patlamalı, aksiyonlu bir film ama Arapça konuşuyorlar İngilizce yerine. Şimdiye kadar Arapça yapılmış en pahalı film aynı zamanda. Biz de takip etmeye devam ederiz bu Suudi Arabistan'ın sinemayla ilişkisini.
2: Evet, yani burada bir şey var. Buraya bir para yatırılıyor. Bir kısmını da ciddi anlamda geri aldıklarını da anlıyorum. Hani bu gişe başarısını duyunca. Bakalım Türkiye'de ne kadar iş yapacak.
1: Evet.
2: Merakla bekliyorum. Buradaki Arap izleyiciler gidecek mi acaba?
1: Bir
2: Arapça konuşan
1: süredir Mısır komedileri vizyona
2: geliyordu.
1: giriyor zaten ama çok gişe yapmıyorlar. Bunda hani böyle biraz daha işte Monica Bellucci olması, daha bir aksiyon olması falan bakalım farklı bir sonuç yaratacak mı?
2: Geçen hafta ben Basem Yusuf'un stand-up şovuna gittim burada. Mısırlı stand-upçı. Amerika'da yaşıyor artık bir dünya turnesinde. Baya böyle hani İstanbul'da Arapça konuşan daha seküler bir topluluğu bir araya toplamayı başardı. Hani sadece Mısırlılar yoktu onu da söylemem lazım. Evet, bu filmlerin de gişelerini bu bakış açısıyla takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta bir de çocuk filmimiz var. Hazır okullar tatile gitti. Hafta sonu küçük dinleyicilerimizi neye götürelim derseniz, Die Schule der Magischen Tiere, Fear. Bu bir serinin dördüncü
1: Biz
2: filmiymiş.
1: de ilk vizyona gireni.
2: Evet, o yüzden Sihirli Hayvanlar Okulu adıyla.
1: Evet, bizde dördü yok.
2: Dördü yok.
1: Bernhard Jasper'le Maggie Perrin yönetmiş. Samuel Schneider, Emilia Mayer, Loris Sichrowski ve Leonard Conrad başrollerde bir Alman filmi. Daha önceki filmlerden bilenlerin tanıyor olduğu bir okul var burada. Orada da
2: Bir kitap
1: konuşan,
2: serisinin uyarlamasıymış aynı zamanda Almanya'da çok popüler
1: evet,
2: olan.
1: konuşan sihirli hayvanlar var. Çok da fark etmez herhalde ilk üç filmi görmemiş olmak. Hani maksat sonuçta konuşan sihirli hayvanları görmek.
2: Evet, bu da küçük dinleyicilerimiz için bu hafta itibariyle vizyonda bu haftanın vizyonunu böylece tamamlamış olduk.
1: Evet, o zaman bir parça daha çalalım. Supergirl'da çok film, çok şarkı var demiştik. Bir Françoise Hardy parçasıyla devam edelim. Le Temps de l'amour.

0: François Hardy'den dinledik. L'Homme de l'Amour haftanın yeni filmlerinden Supergirl'de kullanılan parçalardan biriydi.
1: Evet, vizyon epey yoğun bu hafta. Programımızın da sonuna yaklaştık. Sezonun da sonuna yaklaştığımızı söyleyelim. Sinematek bu haftaki gösterimleriyle sezonu kapatıyor. Yaz tatiline giriyor. Louis Malle programını ve Dünya Sineması programını böylelikle önümüzdeki salı günü bitirmiş olacak.
0: Evet. Bu yakaya geçecek olursak Pera Müzesi'nde bir özel gösterim var bu hafta sonu. Peter Hujar'ın günü. Bu da Onur Ayı kapsamında 2025'in en çok konuşulan filmlerinden biri olduğu için aslında Mubi'de gösterime girdi ama büyük ekranda izlemek isteyenler için bu akşam 7'de ve pazar günü saat 3'te birer gösterim var.
1: Beyoğlu sinemasında ise bu akşam saat 7'de Keşke 30 Olsam var. Böyle bir romantik komedi sevenler için. Yarın 3'te Mean Girls var. Ki hani sonradan müzikali de yapıldı. Tekrar hala çok kültürel olarak bir yeri var pop kültürde. Ardından 7'de yine yarın Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir var. Böyle bir romantik komediler serisine girmiş. Önümüzdeki cuma ise Ruben Östlund'un Kare Square filmi oynayacak.
0: Evet, ondan sonra önümüzdeki hafta sonu programını tekrar buradan takip edebilirsiniz. Şeyde daha önce duyurduğumuz gibi İstanbul Modern de programını tamamladı bu sene itibariyle artık. Onlar da yaz tatiline girdiler. Alternatif gösterimleri azalırken şehrin çeşitli yerlerinde açık hava gösterimleri de var. Çeşitli biletli gösterimler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde çeşitli gösterimler devam ediyor. Onu da buradan duyurmuş olalım.
1: Evet, programı da bitirmiş olduk böylelikle. Kaldıysa vaktimiz birazcık kaldı. Bir şarkı daha çalalım o zaman. Biz Supergirl'un şarkılarını sevdik. Rilo Kiley'den Silver Lining'le veda edeceğiz size. Bu haftaki destekçimiz Zeynep Ekşioğlu'na ve teknik masada Dila'ya da çok teşekkür ediyoruz.
0: Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Biyoteknoloji alanındayız. Geçtiğimiz hafta başladığımız bir sohbetin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız bugün. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Konuğumuz yine aynı. Çok değerli dostumuz ve konuğumuz Neval Sevinç Özdemir. Acıbadem Üniversitesi'nde moleküler biyolog olarak çalışan değerli konuğumuz bize özellikle ilaç geliştirme kısmında laboratuvarda canlı hücrelerle oluşturulan deney malzemelerini, test malzemelerini anlattı. Biyoteknolojide çok önemli gelişmelere denk düşen bu sohbet bizim de açıkçası bayağı bir zihnimizi açtı. Olgunlaşmış hücreden tekrar geriye kök hücreye dönüş, oradan tekrar hücreyi başka bir organ hücresi olarak yetiştirip, şekillendirip, o özellikle organoid adı verilen yani tedavi edilmesi hedeflenen organı taklit eden laboratuvar malzemeleri üreterek daha doğru sonuçlar almak ve bir de hayvan deneylerinde daha az hayvan kullanmak üzerine çok önemli gelişmeler paylaştı bizimle. Ve bunlardan biri benim çok ilgimi çekti. Denen organı taklit eden laboratuvar malzemeleri üreterek daha doğru sonuçlar almak ve bir de hayvan deneylerinde daha az hayvan kullanmak üzerine çok önemli gelişmeler paylaştı bizimle. Ve bunlardan biri benim çok ilgimi çekti.

0: belli bir membran koyuyorsunuz. İşte yine dokuya bağlı. Sonra kapatıyorsunuz bunları. Esas olayı bunlar mikrofluidik sistemler. Yani içinde bu plastiğin mikron çapta, mikron düzeyinde çaplarda kanallar var. Bunlara şey bağlıyorsunuz.
1: Elektrot.
0: Yok, peristaltik pompaya bağlıyorsunuz ve bir akış sağlıyorsunuz. Yani bir borular aracılığıyla ince bir piping. Bu çiplerin içinden sıvının sürekli belli bir hızda geçmesini sağlıyorsunuz. Yani aslında kan akışını taklit ediyorsunuz. Bir yandan da mesela akciğer olduğunda ilk çıkan zaten çipte akciğerdi model olarak. O da yine 2010'larda bu arada. Bu ilk çalışma Science'da galiba çıkan bir çalışma. Wyss Institute var Harvard Üniversitesi'nde. Oradaki araştırmacıların ilk çıkardığı bir şey ama o zamandan beri gerçekten yine bütün dünya yapıyor. İki kasiti birleştirdiğiniz araya dokunun taklidini koymaya çalışıyorsunuz. Yani dokunun içinde bulunan hücreleri ya da organoidi. Bir yandan akciğerin bir başka fonksiyonu nedir? İşte sürekli nefes alıp veriyoruz, bir streç oluyor ya, elastik bir yapısı var akciğerin.
1: Evet.
0: O döngüsel esneme ve kendini bırakma, recoil olma halini de taklit ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte çipin iki yanından vakum uyguluyorsunuz belli bir frekansta ve sürekli membranı gerip bırakıyorsunuz. Bu da hücreler üzerinde bir sinyal oluşturduğu için daha da iyi takip etmiş oluyorsunuz. Yani genel olarak nasıl bir şey olduğunu
1: Evet.
0: söyleyeyim. Öncelikle organoid çiplerin belki. Herhangi bir doku, yine akciğer üzerinden gidelim. Akciğerde akciğer epitel hücreleri ve kanın endotel hücreleri var. Bu hücrelerin aralarında da bir bazal membran var. Bu bir arayüz dokusu olsun. İşte akciğerin içiyle kan damarları arasındaki arayüz olsun. Ve kan hava bariyeri deniyor buna. Bunu normalde insanın akciğerin en distal kısmında, uzak kısmına erişmeniz mümkün değil. Orada test yapmanız mümkün değil. Bu bariyerin geçirgenliğini test etmeniz mümkün değil. İlaç verdiniz diyelim ki, nazal verdiniz mesela ya da bir inhaler verdiniz ve akciğere vardı. Bu ilaç
1: Yani
0: molekülünün
1: nefesle,
0: ha evet
1: solunumla
0: teşekkür ederim.
1: aldığımız.
0: Evet. Mesela işte akciğere ulaştı ama kana ne kadarı geçiyor? Bir taşıma sistemi geliştireceksiniz ilaç molekülü için. Bu taşıma sistemi belli hücreleri hedefliyor mu? Gibi gibi bir sürü sorunuz olduğunuzu düşünün. Dokunun kendisini taklit etmek için önce bir bunların oturdukları yüzeyi, yani bazal membran denen nanofiber yapısına sahip ve biyolojik olarak son derece aktif bir yapı var. Bir sürü proteinlerin olduğu. Önce bunu taklit ediyorsunuz. Hücreleri koyuyorsunuz. Bunları birlikte kültüre ediyorsunuz. Yani birden fazla tip hücreyi birlikte kültüre edip, birlikte yetiştirip sinyalleşmelerini, iletişmelerini sağlıyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz ki tamam, benim bu geliştirdiğim model şu fonksiyonları yerine getiriyor, şu karakterleri gösteriyor, işte bütün özelliklerini sağladım. Dolayısıyla bu doku taklidi üzerinde çeşitli testler yapabilirim. İlaç testi yaparsınız artık neyse. Bu geliştirdiğiniz dokuyu bir mikrofluidik sistem içine koyarsanız, çip dedikleri.
1: Yani mikro akışkanlıktan bahsediyorsun orada. Yani
0: Mikro akışkan
1: kılcal
0: sistem.
1: damar gibi. Evet.
0: Kesinlikle. Aynen öyle. Bu kanallardan da sıvıyı sürekli geçirirsiniz. Burada önemli olan şey şu aslında. Kayma stresi, shear stres denilen mesele. Hücreler üzerinden sürekli bir sıvı aktığı zaman hücrenin davranışı değişiyor. Bunu da taklit etmiş oluyorsunuz. Bir de bu esneme bırakma meselesi de mekanik bir stimülasyona sebep oluyor hücreler üzerinde. Onu da taklit etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla mesela bu COVID-19 için çalışmalar yapılırken farelerin akciğerleri insanla aynı proteinleri sentezlemediği için doğrudan kullanılamadı. Bunu yine fareden önce laboratuvarda testini yaparken bir akciğer in vitro modeli üzerinde yapmak çok daha pratik.
1: Evet.
0: Çok daha doğru sonuç verir.
1: Evet, yani daha insan için hazırladığımız bir ilaç varsa insan hücrelerinden ettiğimiz,
0: Geliştirilmiş bir model test ediyorsun.
1: geliştirilmiş modelle test ediyorsunuz ve bunu da hadi çip lafını kasete çevireyim.
0: Yani
1: Yani
0: evet, çip deniyor tabii. Yani çiplere de benziyor. Niye o kadar öyle çip dediler bilemiyorum. Ama içine

0: elektrotlar da koydular şimdi ölçüm yapmak için. Sensörler koyabiliyorsunuz. Yani hücreyi ektiniz orada işte kan akışını taklit ettiniz, esnemeyi taklit ettiniz. Üstüne bir de oksijen miktarını ölçebilirsiniz çipin altına küçücük bir oksijen sensörü koyup. Yani
1: Ya.
0: çok uygulama alanı var hakikaten.
1: Bu akış hücreyi besleme yeteneğine sahip mi?
0: Besleme
1: Yoksa sadece
0: bir çeşit
1: şey.
0: aktive etme. Ha, koyduğunuz medium tabii. Yani besin molekülleri içeriyor o akan. Aynı kan gibi.
1: Aynı kan. Bu çok
2: Yani
1: acayip.
2: şeyin bu tüm bu sürecin bir parçası yani bu da organoidin bir çeşidi olarak düşünüyorum ben o zaman. Yani organoid lafını ben şey için kullandıysam nedir?
0: Organ modeli.
2: Organ modeli olarak kullandıysak bir başka yol olarak düşündüm sadece ama
0: Burada organ modeli test
2: organoid
0: platformu denebilir hepsine birden. Yeni yaklaşım metodolojileri
2: bir daha
0: deniyor
2: söyler
0: bunlara.
2: misin?
0: Organ modeli test platformları deniyor. Yeni
2: Testler.
0: yaklaşım metodolojileri deniyor. New Approach Methodologies diye geçiyor. NAM kısaltması. Çok geniş sferoidler, organoidler, işte üç boyutlu basınla elde edilmiş organ modelleri,
2: Heh, onu
0: kitle
2: söyleyecektim.
0: organlar. Yani çok çeşit var hakikaten.
2: Bundan 4-5 sene önce bir haber görmüştüm. Bir sürü kadın memesi yapılmış idi. Gerçekten hani üç boyutlu basılarak işte kök hücreleri ekleyerek oluşturulmuş. Ve bu senin bahsettiğin gibi şey değildi. Yani kaset
0: De
2: üzerine
0: değildi.
2: falan değildi. Daha o zaman bu kadar gelişmemiş ama yine de hastalık tedavisi için test amaçlı kullanılması planlandığı ifade edilmişti. Ne kadar başarılı olduğu takip edemedim ama sonuçta bu çalışmalar vücuttan ayrı dışarıda oluşturulmuş küçük organ modelleri olarak uzun süredir devam ediyor. Diğer organlar için de bu gerçekleşiyor mu? Atıyorum pankreas için mesela vesaire.
0: Gerçekleşiyor. Hatta çoklu organ sistem platformları da var. Kanserin metastaz potansiyelini test etmek için. Ya öyle bir şey düşünün ki bir plaka düşünün. O plakanın sağında solunda farklı organlar var. Aralarında da bağlantı var. Bir çeşit boru sistemi. Ve bir yerde oluşan tümörden kopup giden bir hücre. Yani metastaz diyelim ki. Karaciğere vardığında ne oluyor ya da bakabiliyorsunuz. Çok şey geliyor kulağa, wow falan geliyor
1: Acayip yani.
0: ama tabii ki primitif şu an hani ama o kadar da değil. Ya şöyle söyleyeyim, ben doktora tezimde giriştim bu in vitro modellere. O zaman daha yeni yeni öğreniyorduk. Çok da olmadı mezun olalı. Şu anda FDA, hatta dünkü haber, şey Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH yeni bir birim açtı. Bu tip sistemlerin, özellikle çipte organların ve organoidlerin ilaç testlerinde hayvan testlerinin yerine ya da hayvan testlerini çok minimumda tutup çok daha yüksek miktarda bunları kullanarak yapılan testler olarak kabulüyle ilgili özel bir birim açtılar. Burada mesele artık araştırma geliştirmeden ziyade validasyona vardı. Yani ürettiğiniz çiplerin temiz odada İşte özel hani standart bir işte iyi üretim uygulamalarıyla üretilmesi, içine koyduğunuz hücrelerin özellikleri, oluşturduğunuz organ modelinin fonksiyonu, her şeyi aynı ilaç ruhsatlandırma dosyalarında olur ya her şeyi raporlarsınız. Bu şekilde raporlayıp ilaç firmaları üniversitelerle işbirliği halinde ya da araştırma merkezleriyle başvuruda bulunuyor. Aslında bu mesele FDA'ye de ilk yine aynı gruptan gitti influenza testiyle ilgili olarak. Ve gerçekten de fareden çok daha iyi sonuçlar alındı. Bir de esas mesele yani binlerce fare kullanmak söz konusu değil. Zaten iyi bir şey de değil. Yani ben size söyleyeyim çok katliam bence birçok araştırma için. Burada yüksek miktarda test yapabilmeniz son derece mümkün. O plate'in içinde yüzlerce meme var ya. O mesela şey, aslında hepsi birbirinin aynı, farklı kuyucuklar içinde duran, aynı özelliğe sahip. Belki aralarında ufak tefek değişiklikler vardır karakteristik olarak. Çünkü bence her bir hücrenin kendi karakteri var. Ama bunların üzerinde çoklu test yapabiliyorsunuz. Yani bir ilaç molekülünü aynı anda 9 tanesinde birden deniyorsunuz ve istatistiki olarak güvenilirliğiniz artıyor.
2: Evet, bu amaçla yapılıyor zaten.
0: Evet.
2: Yani şey de olabilir. Yani değişik ilaçları tıpkı bizim hani kadim araçlarımızdan kültür antibiyogram dediğimiz hani değişik antibiyotikleri o hücre kültürlerine vererek alınan sonuçları
0: Aynen.
2: izlemek de olabilir ya da aynı tedavi yöntemini diyelim ki işte 15 organoide birden uyguladınız ve istatistiksel olarak sonucu izliyorsunuz. Birbirinden bağımsız olduğu için burada gerçekten bir tanesine verdik buradan iyi sonuç aldık tıpkı şey gibi ya.
0: Evet,
2: Kaynım bu
0: her biri
2: ilacı
0: ayrı biyolojik
2: evet, yani kaynım bu ilacı verdi bana iyi geldiğinden
0: replika.
2: farklı olarak fazla sayıda örnekle hareket etme şansına sahip olabiliyorsunuz. Böylece ne hayvan var ne insan var ortada.
0: Evet, burada çok pardon, tek şey şu, bir tam karizma yine de gerekiyor. Yani sistemik dolaşımı görmeniz lazım. Yalnızca organı modellediğiniz zaman bu laboratuvar in vitro dediğimiz şey yine camda, yani plastikle çalışıyoruz ama ortada gerçek birbirine bağlı bir sistem kuramıyoruz henüz. Her ne kadar çoklu organ sistemleri de yapılsa, işte daha da sofistike olanları da yapılsa, bir hayvan gibi olmuyor tabii ki. Ama öyle bir noktaya gelebilirsiniz ki mesela ilaç molekülünün riski çok azdır, toksisitesi çok bellidir. Yeni bir şeydir, yani onaya sunacaksınızdır, jenerik ilaçtır vesaire. Yani klinik çalışmalardan, faz çalışmalarından önce yaptığınız bu çalışmalar çok daha doğru sonuç veriyorsa eğer, çok karlı oluyorsunuz hem zamandan hem de maddi olarak.
1: Bir şey soracağım. Bu son 5 yılı falan düşünecek olursak, bu tür işlemleri yapmanın maliyeti nasıl bir hızla azalıyor mu yoksa artıyor mu? Ne oluyor? Kabaca.
0: Azalıyor bence ama çok
1: Evet.
0: da azalıyor diyemem. Zamanla azalır herhalde daha da. Burada mesele şu, hücre kültüründe kullandığınız malzemeler, kullanat, her şey işte temiz. Yani çok detaylı ve çok parçalı bir sistem. O yüzden bunların her birinin de böyle ayrı özellikleri var. İşte kıkırdağa dönüştürmek için ayrı bir içerik lazım. Atıyorum işte saç kökünden yani yeniden programlama yapıp kök hücre yapacaksanız farklı bir besiyeri. İşte deriden yapacaksanız farklı bir besiyeri. Bunların her birinin de kimyasal içeriğinin tanımlanmış olması. Ve burada kimyasal içerikten kastımız böyle yüzlerce farklı küçük molekül ve bazı büyük moleküller. Bunların çok büyük bir kısmı patentli. Firmalar satıyor. Firmanın çok uzun yıllardır kullanılması ve çok çalışmada kullanılmış olması, referanslı olması falan tabii ki hem daha çok satılmasına hem de fiyatının artmasına sebep oluyor. Maliyete göre nasıldır? Ben endüstri tecrübem de olduğu için biraz bu kafayla bakıyorum herhalde. Maliyeti de yüksektir bence. Yani malzeme maliyeti yüksek olabilir. Çünkü hep protein koyuyorsunuz. Protein üretmek hala pahalı bir şey. Rekombinant DNA ile de üretseniz, bakteriye de ürettirseniz, saflaştırması, sonraki testleri, yani tüm süreç hala çok düşük fiyatlı değil yani. Ama
1: Söyleyeyim.
0: düşüyor.
1: Günün birinde ucuzlarsa bu modelleri kişiye özel hale dönüştürüp işte kişisel tıp konusunda devrimci bir sıçrama gerçekleşmiş olur mu? Yani öyle bir ihtimal var mı?
0: Kesinlikle var. Şu an araştırma olarak yapıldı. Yani yapılıyor. Birçok grup yapıyor. Biz de dahil olmak üzere yeni başlayacağız. Bir kişiye özgü beyin organoidi yapacağız. Burada aslında teknik anlamda çok büyük bir fark yok. Sadece hücre kaynağınız kişinin kendisi. Ve
1: Evet.
0: bu en başta bahsettiğimiz işte kök hücreye geri dönüştürme meselesi var. Sonraki kısım yine araştırma geliştirmede yaptığınız işler. Ama burada hücre nasıl davranacak, nasıl bir ortamda olacak, bunların hepsini yani moleküler biyolojisi tarafından da incelemeniz lazım. Genetik içeriğini ciddi kontrol etmeniz lazım. Yani bir instabilite olmasın, değişmesin. Yani kişiden aldığınız hücre hala geçerli mi? Genetik olarak içeriği doğru mu şeklinde. Ama şu an araştırmalar ciddi anlamda çok hızlandı ve iyi çalışmalar var. Protokoller de belli. Bunların standartize edilmesi ve herkes tarafından yapılması için yani çok kısa bir zaman ya. Bence çok yakında olur.
2: Şimdi bu süreçte önemli olan bazı diğer teknolojik gelişmeler de hızlıca geliyor. Mesela bayağı süre önce diyelim ki gen editing üzerinden CRISPR çalışmaları bize şeyi gösterdi. Çok basitleştirilmiş, tırnak içinde, yani kolaylaştırılmış diyelim. Çok kolaylaşmış bir uygulama olarak açıklandı. Yani
0: Öyle mi?
2: yani
0: Öyle ve değil.
2: öncesine göre daha kolay hale
0: Evet,
2: geldiği söylendi.
0: kesinlikle. Hı.
2: Şimdi bunu belki ayrı programda yeniden seninle konuşmak istiyoruz zaten. Bir de mesela çok önemli bir şey daha eklendi. Protein katlanmasını kestirebilen yapay zekanın bence en büyük katkılarından biri, insanlığa en büyük katkılarından biri AlphaFold programıyla beraber. Bu da mesela artık proteinleri kestirebilme, önden en azından tahmin edebilme ve yüksek oranda proteinin 3 boyutlu yapısını önden tahmin edebilme şansı verdi. Bu da çok önemli bir gelişme. Bunu tespit etmek için de aylarca uğraşıyorlardı insanlar. Sonuç itibariyle bu tür müdahalelerin kolaylaştığını görüyoruz. Toplamda sizin oluşturmaya çalıştığınız işin küçük parçaları da teknolojik gelişmeler sayesinde çok kolaylaşıyor. Değil mi? Öyle düşünüyorum ben. Hepsini birlikte bütün düşünürsek.
0: Doğru, bence de öyle. Bütün bu bahsi geçen teknolojilerin hepsi sizin araştırma sorunuza ya da işte amacınıza göre uygulanabilir teknikler. Bunlar hepsi araç olarak görülebilir. Bence de kolaylaştı ama bir yandan da yeni sorular doğdu. Yani şöyle, siz işte ya özellikle mesela AlphaFold dedik ya, işte bir de Rosetta Fold var falan. Bu mesele şu: bir genin DNA dizisini biliyoruz diyelim ki. Bu DNA dizisinden üretilecek transkripti de tahmin edebiliyoruz. Genetik kod tablomuz var. Aşağı yukarı bir tahmin edebiliyoruz. Her birinden, yani transkript içindeki kodonlardan, hani üçlü bazlara kodon diyorduk. Her biri belli bir amino asit getiriyor. Yani oluşacak polipeptit, yani peptit zincirini de tahmin edebiliyoruz. Buraya kadar her şey tamam. Fakat bu zincir daha sonra kendi üzerine işte ikinci ve üçüncü seviyeye gidene kadar katlanıyor. Bu katlanma sırasında çok fazla atomlar arası etkileşim oluyor. Önce işte temel yapıda, yani temel zincirin kemiğinde. Daha sonra işte reaktif gruplarda, fonksiyonel gruplar arasında falan. Neyse, sonuçta bütün bu kimyasal etkileşimler yine termodinamik yasalarına uygun olarak en düşük enerji seviyesine sahip bir molekül üretiyor. Bu ürettiği molekülde proteinin son 3 boyutlu yapısı oluyor. Burada gerçekleşecek tüm kimyasal etkileşimleri tahmin etmek için inanılmaz bir hesaplama kapasitesine ihtiyacınız var. Ve bu ancak kuantum bilgisayarlarla mümkün falan deniyordu. Şimdi bu algoritmalar AlphaFold gibi yine böyle işte bir çeşit makine öğrenmesine benziyor. Öğrene öğrene kristalize edilmiş protein yapıları da kullanılarak, eğitilerek artık bu son yapıyı gerçek anlamda tahmin edebiliyor. Şimdi bu bize şöyle bir şey getiriyor. Ben o zaman giderim işte okyanusun çok derininde yaşayan bir organizmanın floresan ışıma veren proteinini çok beğenirim. Böyle çok güzel bir renk veriyordur. Onu alırım, işte bir köpeğin de embriyonik kök hücresini alırım. Bu kök hücrenin içine bu proteini veririm. Sonra böyle kulakları parıldayan bir köpek üretebilirim. Şimdi bu Çin'de yapılabiliyor bu arada. Yani
2: Legal olarak.
0: çok değil sanırım. Onu tam çözemedim. Ben
1: Böyle
0: değil.
1: şöyle bir BBC dizisi vardı. Dokümanter yani. Yıllar önce yayınlandı hatta. O açılırken ilk bölümün ilk sahnesinde karanlıkta fosforlu bir şey yürüyor. Sonra bir bakıyoruz ki fare. Ve bunu işte biohackerlar bu şeyi şirketler sadece bu bilgiye sahipler. Bu da çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla halka yaymak lazım deyip 300 dolar yatıran herkese gönderiyorlardı ve garajda imalat yapamayacaktım.
0: Bir kite bakar yani, birkaç santrifüj lazım. Oh,
1: Evet.
0: evet. Evet, aynen. Bu o yüzden hani biraz distopik tarafa doğru gidebilecek çok fazla potansiyele sahip. Bir tane film var, Creator diye. İzlemediyseniz tavsiye ediyorum. Değişik, yani çok süper bir film değil ama insanla yapay zekaya sahip bir organizma arasındaki etkileşim falan da var orada. Yani Her şey mümkün fakat bu proteinin son halini bilgisayarda tahmin edebilmek demek, uydur uydur yaz yeni organizma yap demek gayet mümkün.
2: Ha,
0: Yeni
2: mümkün değil mi bu?
0: protein yaratabiliyorsunuz demek. Bu da bir protein başkasıyla nasıl etkileşecek, o da neye sonuç? Her şeyin bir kaskat gibi bu, kelebek etkisi gibi düşünün. Bütün etkileşimleri değiştiriyor olabilirsiniz. Bunun sonuçlarını öngörmek çok zor. O yüzden hakikaten tehlikeli. Bunun yanında tabii etik sıkıntılar da apayrı bir konu.
2: Çok fazla. Zaten CRISPR uygulamaları ilk başladığında çok kısa bir sürede başta Jennifer Doudna olmak üzere bu etik boyutlarını konuşmak üzere ne
0: Yani
2: demişti?
0: biraz Oppenheimer gibi çünkü onun durumu. Ben olsam ben de konuşurum. Çok konuşmasın.
1: Yalnız biliyorsun İsmail'cim, bunu da ele almıştık birkaç ay önce. Hem Jennifer Doudna hem de Charpentier üçlü konsorsiyum içerisinde yer alan birer şirket kurdular ve patentleşmeye başladılar. Dolayısıyla o etik kutik işler kutik kısmında kaldı yani.
0: Yani donunu almadan önce bir de orada başka bir laboratuvarla kavga ettiler. Davalar
1: Bak,
0: oldular.
1: tabii aralarında
0: Seninle
1: patent davaları
0: benimle.
2: var.
0: Tabii. Evet. Yani
1: Büyük
0: bu
2: davalar.
0: evet yani.
2: Bizde
0: Onları
2: şey
0: inceleyen
2: yapıyorlar.
1: çok güzel bir makale var. Yani inanılmaz bu bilim dünyasının piyasalaşmasının nasıl bir büyük problem olduğunu haline dönüştürüyor süreç. Şimdi o maliyet sorusunu sorarken de aslında aklımın bir köşesinde o vardı. İsmail, bir an önce devrim yapıp şu teknoloji meselesini kabulaştırırsak 150'yi görürüz ona göre.
0: Valla en şart diyeceğim ben yine. Çünkü şöyle
2: Ne
0: yani
2: diyeceğim?
0: herkes yapılabilir.
2: Bir daha söyle.
0: Eğitim,
2: Eğitim
0: eğitim şart dedim İsmail abi.
2: şart.
0: Çünkü şöyle her şey mümkün ve her şeye erişebiliyoruz bilgi anlamında. Malzemeyi nasıl üreteceğimize de ulaşabiliyoruz. Hiçbir şey imkansız da değil. Yani her şey var aslında. O yüzden yarın öbür gün bütün iletişim ağlarımız kapandı. Başka hiçbir ülkeden alamıyoruz. Yani ben de şu noktadayım. Niye Amerika'da üretilmiş bir çipte organı alıp da Türkiye'deki ilaç firması klinik öncesi çalışma yapsın? Biz üretelim şeklinde bakıyorum ben de. Bunları ne kadar çok insana yayıp nasıl yapıldığını öğretebilirsek o kadar gözümüzde küçülecek bence.
2: Ama
0: Ve
2: denetimi lazım işte burada. Yani herkesin
0: kesinlikle.
2: para kazanmayı öncelediği, her şeyden önce para kazanmak tırnak içinde hedeflendiği bir dünyada bunun denetimi çok çok korkutucu geliyor bana
1: Yani
2: yani.
1: bu tabii asıl büyük problem hayatın patentlendiği bir evredeyiz şu anda.
2: Evet.
1: Asıl büyük problemimiz o. Yani o yüzden radikal bir çözüm gerekiyor. Bu arada o bahsettiğim dokümanterin ismini de hatırladığım şey. Doğal olmayan seçilim. Netflix'te halen var herhalde. 4 bölümlük bir dizi. İzleyicilerimiz için söylemiş olayım.
2: Peki. Haluk, bir saat oldu yaklaşık.
1: Evet.
2: Ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
2: Kısa
1: Ben de
2: zamanda tekrar
0: teşekkür
2: görüşmek
0: ederim.
1: üzere. Peki.
2: Çok sevgili konuğumuz Neval Sevinç Özdemir'le beraberdik. Özellikle ilaç geliştirme çalışmalarındaki ön deneyleri ve bunlara dair teknolojik gelişmeleri konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
2: İyi
0: Çok
2: ki
0: güzel.
2: geldin. Biz ara ara seninle tekrar beraber olmak istiyoruz. Bu konularda biz meraklıyız ama her zaman açamıyoruz konuları açıkçası. Önümüzdeki zamanlarda yine diğer ayaklarını konuşmak istiyoruz bu biyoteknolojik gelişmelerin. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışanı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.
3: Now I know that I am the last one for a purpose, to bring my people back to their own again.
4: Hakayu akal wakle al al ita wakle laiska wa.
5: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Reklamlar bitti.
8: I like to create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan Opera stage because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
9: Okay.
8: What the
5: hell? Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Gross'a teşekkür ederiz.
1: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Bugün Yusuf Latif dinleyeceğiz ve I Am Just a Lucky So and So kaydıyla da başladık. Bu kayıt yakın bir zaman önce yayınlanan The Eclectic Universe of Yusuf Latif seçkisinde yer almıştı. Bir çeşit best of albüm olarak da nitelendirebiliriz. Adı üstünde Yusuf Latif'in o çok gönüllüğünü ortaya sermek üzere yapılmış bir seçki aslında ve normalde de bu dinlediğimiz kayıt Latif'in 1960 tarihli The Three Faces of Yusuf Latif albümünde yer alan kayıtlardan biriydi. Şimdi bu albüm isimleri de hep aslında belli ediyor. Yusuf Latif caz tarihinin önde gelen saksafoncularından biri ama aynı zamanda da bir multi enstrümantalist. İşte flüt, obua ve başka nefesli çalgılar da çalabiliyor ve yaptığı müzikte de bu çeşitlilik söz konusu. Afrika, Orta Doğu ve Asya tınılarının bir harmanını duymak mümkün kayıtlarında o caz temelinin üzerine. İşte bu yüzden de The Eclectic Universe of Yusuf Latif seçkisiyle başladık aslında. Hatta fırsatını bulmuşken bir kayıt daha dinleyelim bu albümden. Çünkü ilk dinlediğimiz kayıt bir Duke Ellington bestesiydi. Şimdi dinleyeceğimiz Quarantine ise Yusuf Latif'in bestelerinden biri.

Şimdi bugünün asıl albümüne geçiyoruz. Latif'in çok çok yakın bir zaman önce yayınlanan yeni albümü. Tabii yeni derken aslında Haziran 1975'te verilmiş bir konserin canlı kayıtlarından söz ediyoruz aslında, ama daha önce yayınlanmamış kayıtlar bunlar. Bu anlamda tırnak içerisinde yeniler ve bu arada da harika bir dörtlü, bir kuartet dinleyeceğiz aynı zamanda. Latif'e piyanoda Kenny Barron, basta Bob Cunningham ve davulda Albert Tutti Heath eşlik ediyor. Şimdi bu isimlerden dinleyeceğimiz ilk kayıt, diğer bir deyişle de yeni yayınlanan A Light Up in the Lake Live at the Jazz Showcase albümünden dinleyeceğimiz ilk kayıt Ebonez olacak. Detroit'te davulcu Roy Brooks'un bir bestesi. Latif'i de burada flütte dinliyoruz bu arada.

0: take a bow. Bob Cunningham.
1: Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programında bugün Yusuf Latif'i dinledik, onu andık bir anlamda. Yepyeni bir albüm diyebiliriz. Çünkü evet, 1975'te verilmiş bir konserin kayıtları yer alıyor A Light Up in the Lake albümünde, ama ilk defa gün ışığı gören kayıtlar bunlar. Şimdi programı albümün de kapanış kaydı olan Yusuf's Mood ile bitireceğiz. 20 dakikayı aşan bir kayıt olmuş. Yani işin içinde blues var, swing var, ama aynı zamanda belli ki konserin de sonu yaklaştığı için müzisyenler de biraz geniş tutmuşlar işi ve hatta dinleyiciyi de içine alan uzun bir final havasına bürünmüş bu bilindik beste. Dinliyoruz Yusuf's Mood. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.
0: Okay, this is the going home number right here. Yeah, this is it.

Mm-hmm.

0: falling down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
6: 2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Bizi güvenli sınırlarda tutması beklenen 1,5 dereceyi şimdiden aştık. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan oluyor. Kaliforniya yanıp tutuşuyor. Ve tüm yaban hayatının 1/4'ü 1970'lerden bu yana yok olmuş bulunuyor. Just Stop Oilal'da doğrudan eylem grubunun iki aktivistinden biri olarak Londra'da Westminster Abbey'de büyük doğa bilimci Charles Darwin'in mezar taşına sprey boya püskürterek 1,5 öldü yazan Alison Lee, eyleminin gerekçesini böyle özetliyor ve ekliyor. Charles Darwin de hayatta olsa, bilime inanan biri olarak protesto eylemini onaylar, bilimi yok sayan Britanya hükümetinin davranışlarından da hayal kırıklığına uğrardı. Democracy Now!
7: Apaçık Radyo.
8: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
9: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün artık hayatımızın ortasına oturmuş iklim krizinin özellikle Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklık haberlerine bakalım istiyorum. Avrupa'yı etkisi altına alan sezonun 3. sıcak hava dalgası yalnızca insan sağlığını ve günlük yaşamı değil, enerji altyapısını da ciddi şekilde zorluyor. Fransa'dan İngiltere'ye, Almanya'dan İspanya'ya kadar birçok ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken artan klima kullanımı elektrik talebinde büyük bir sıçramaya neden oluyor. Uzmanlar talebin üretim kapasitesini aşması durumunda geniş çaplı elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Araştırmalara göre aşırı sıcak dönemlerinde elektrik talebi Avrupa'da en fazla Yunanistan, Karadağ ve ülkemiz Türkiye'de artıyor. Öte yandan benim de şu anda yaşadığım Macaristan ortalama elektrik kesintisi süresinde Avrupa'nın en riskli ülkesi olarak öne çıkıyor. Enerji uzmanları ise güneş enerjisi ve batarya depolama sistemlerinin artan talebe rağmen şebekelerinin ayakta kalmasında giderek daha kritik bir rol üstlendiğini vurguluyor. Fransa'da ise geçtiğimiz salı günü 1947'den bu yana ölçülen en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. Ülkenin yarısından fazlası aşırı sıcak uyarılarıyla karşılaşırken yüzlerce okul eğitime ara vermek zorunda kaldı. Fransa'nın batı bölgesinde yer alan Nantes kentinde olağanüstü hava şartları kaydedildi. Meteoroloji verilerine göre şehirde etkili olan yüksek nem oranı ve sıcak hava dalgası sebebiyle akşam saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı 50 dereceyi buldu. İspanya'da kuzey bölgeleri için en yüksek seviyede kırmızı sıcaklık alarmı ilan edilirken Hollanda'da sıcaklıkların 38 dereceye ulaşarak Haziran ayı rekorlarını zorlaması bekleniyor. İspanya'ya baktığımızda ülke bu hafta tarihinin en sıcak 2 Haziran gününü yaşadı. Ülkenin meteoroloji kurumu AEMET'e göre salı günü 1950'den bu yana ölçülen en sıcak Haziran günü olarak kayıtlara geçerken ülke genelindeki ortalama sıcaklık mevsim normallerinin 7.1 derece üzerine çıktı. Bilbao'da 3 farklı günde sıcaklık 40 dereceyi aşarak yeni bir rekora ulaşırken Cantabria bölgesi 43.7 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığını gördü. Yetkililer bu olağanüstü sıcaklıkların Batı Avrupa üzerindeki sıcak hava kubbesi ve Sahra çölünden taşınan sıcak hava nedeniyle oluştuğunu belirtirken sadece pazar ile çarşamba günleri arasında sıcaklığa bağlı nedenlerle 212 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. AEMET verileri ise bu durumun artık istisna olmadığını gösteriyor. 1975-1984 yılları arasında İspanya yılda ortalama yalnızca 3 sıcak hava dalgası günü yaşarken bugün bu sayı 22 güne yükselmiş durumda. Kurum bu uzun vadeli değişimin temel nedeninin insan kaynaklı iklim değişikliği olduğunu vurguluyor ve mevcut emisyonlar azaltılmazsa 100 yılın sonunda İspanya'nın yılda 47 ila 77 gün arasında sıcak hava dalgası yaşayabileceği uyarısında bulunuyor. Londra'da ise etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ironik bir şekilde aşırı sıcaklarla mücadeleyi konu alan bir iklim etkinliği iptal edildi. Met Office tarafından Londra ve çevresi için aşırı sıcaklık uyarısı yapılmasının ardından etkinliğin düzenleneceği binanın soğutma sistemi bulunmadığı ve katılımcıların sağlığının riske atılamayacağı açıklandı. Birleşik Krallık'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ilan edilen aşırı sıcak hava durumu uyarısı Londra'da günlük yaşamı ve turizmi de etkilemeye başladı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle kentin önde gelen turistik noktalarından bazıları geçici olarak kapatılırken müzelerin bazıları ziyaretçilere kapatıldı veya çalışma saatleri değiştirildi. Kraliyet törenleri ve nöbet değişimi gibi geleneksel etkinlikler de iptal edilirken şehirdeki birçok park, çocuk oyun alanı ve açık hava ziyaret noktası güvenlik gerekçesiyle geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Bu gelişmeler aşırı sıcakların artık yalnızca sağlık açısından değil, şehirlerin günlük işleyişi ve kamusal yaşam üzerinde de ciddi etkiler yaratmaya başladığını gösteriyor. Ancak aşırı sıcakların etkileri yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. Dünyanın dört bir yanında benzer haberler peş peşe geliyor. Kimisi gezegenin en sıcak çöllerinden, kimisi ise en soğuk kıtasından geliyor. Fakat hepsi bize aynı gerçeği hatırlatıyor. İklim krizi artık coğrafya tanımıyor. Aynı hafta içerisinde hem Antarktika'da kutup kışında eriyen buzulları hem de Asya'da milyonlarca insanı etkileyen ölümcül sıcak hava dalgasını konuşuyoruz. Antarktika'da yılın en soğuk döneminde yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgası, iklim krizinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Haziran ayı başında Antarktika Yarımadası'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 20 derece üzerine çıktı. Arjantin'in Esperanza araştırma üssünde 15.4 derece ölçülerek Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Daha da çarpıcı olan ise kutup kışının ortasında 3 hafta boyunca sıcaklıkların sıfırın üzerinde seyretmesi, yağmur yağması ve buzulların yüzeyinde erimenin görülmesi oldu. Bilim insanları bunun tek seferlik bir olay olmadığını, Antarktika Yarımadası'nın dünyanın geri kalanına göre çok daha hızlı ısındığını söylüyor. Bu durum deniz buzullarının erimesini hızlandırırken uzun vadede deniz seviyelerinin yükselmesinin riski de artıyor. Dünyanın en soğuk ve en izole kıtasında bile bu tür olayların yaşanması ise iklim krizinin artık gezegenin hiçbir köşesine dışarıda bırakmadığını gösteriyor. Öte yandan Hindistan'da yeni bir aşırı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Önümüzdeki 10-15 gün boyunca ülkenin yaklaşık %70-80'ini etkilemesi beklenen sıcaklıkların birçok bölgede 42 ila 49 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Bu gelişme aşırı sıcaklıkların artık yalnızca tekil olaylar değil, küresel ölçekte de giderek daha sık ve daha geniş alanları etkileyen bir iklim krizi gerçeği haline geldiğini gösteriyor. Ancak bunlar yalnızca termometrelerde gördüğümüz rakamlardan ibaret değil tabii ki. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklığa bağlı can kayıpları şimdiden doğrulanmış durumda. Bilim insanlarının uzun süredir vurguladığı gibi iklim değişikliği yeni hava olaylarını yaratmıyor. Zaten yaşadığımız sıcak hava dalgalarını çok daha sık, daha uzun ve daha şiddetli hale getiriyor. Bu nedenle yalnızca sera gazı emisyonlarını azaltmak artık yeterli değil. Aynı zamanda şehirlerimizi, sağlık sistemlerimiz ve altyapılarımızı bugün yaşadığımız aşırı sıcaklıklara karşı dirençli hale getirecek uyum politikalarını da hızla hayata geçirmek gerekiyor. Programı bitirmeden önce iklim aktivisti Greta Thunberg'in bu hafta yaptığı dikkat çekici bir açıklamayı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Birleşik Krallık'ta bu hafta sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiği ve ilk kez 2022'den bu yana aşırı sıcaklık sağlık uyarısının yayımlandığı günlerde konuşan Thunberg, bu yalnızca başlangıç dedi. İklim krizinin artık geleceğe ait bir tehdit değil, bugün yaşanan bir gerçek olduğunu vurgulayan Thunberg, bu krizden en fazla etkilenenlerin ona en az katkıda bulunanlar olduğunu söyledi. Açıklamaları İngiltere'de hükümet üyelerinin fosil yakıt endüstrisi lobicileriyle yüzlerce kez görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından geldi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı ise aşırı sıcaklıkların yalnızca insan sağlığını değil, ulaşım altyapısını, enerji arzını, gıda ve suya erişimi de olumsuz etkileyebileceğinin uyarısında bulundu. Öte yandan Imperial College London'dan iklim bilimci Profesör Frederike Otto ilk 40 derecenin görüldüğü günün bir uyandırma çağrısı olması gerekiyordu. Ama belli ki biri alarmı ertele tuşuna bastı. Sözleriyle iklim krizine karşı hala yeterince hızlı hareket edilmediğine dikkat çekti. Bütün bu haberler bize aynı zamanda gerçeği gösteriyor. Bir yanda aşırı sıcaklar nedeniyle insanlar hayatını kaybediyor. Şehirler duruyor. Enerji sistemleri zorlanıyor. Diğer yanda ise fosil yakıt şirketleri yalnızca son çeyrek döneminde yine milyarlarca dolarlık kar açıklamaya devam ediyor. Ve Greta'nın da her zaman söylediği gibi iklim krizinin bedelini ise bu kez krize en az katkıda bulunan insanlar ödüyor. Bu yüzden artık yalnızca emisyonları azaltmayı değil, aynı zamanda kentlerimizi, sağlık sistemlerimizi ve altyapılarımızı aşırı sıcaklıklara karşı dirençli hale getirecek uyum politikalarını da hızla hayata geçirmek zorundayız. Çünkü iklim krizi geleceğin değil, bugünün gerçeği. İklim Kuşağı Konuşuyor programının bu hafta daha önce görülmemiş aşırı sıcakların dünyadaki yansımalarını konuştuk. Ben Atlas Sarrafoğlu. Haftaya tekrar görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
8: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. The Sacred Souls ile açıldı bu akşamın yayını. Lucid Girl isimli kaydı duyduk onlardan. Önümüzdeki hafta İstanbul'da izleyeceğimiz Soul ekibim İstanbul Jazz Festivali'nde 1 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuz'da açık hava sahnesinde dinleyicileriyle buluşacaklar. San Diego'lu ekip İstanbul'dan Marcus Miller'ın açılışını yapacağı festivalin ikinci gününde Türkiye'deki ilk konserlerini verecekler. Evet, Josh Lane'in başını çektiğim ekip Joshua Lane'in, onu da bu kaynağı duyduk az evvel, bir solo orkestrası eşliğinde İstanbul'a yaklaşıyorken onlar hep birlikte kulak verelim dedik. Zaten hafta başından bu yana bir caz festivali gündemimiz var Açık Dergi'de. Marcus Miller'ın Miles Davis repertuarından bir bölümü To The Revisited'i bu akşam da dinlemeyi sürdüreceğiz. Saat 7'ye yaklaşırken ben Kent Hakimi notlarını sizlere aktardıktan sonra tutan bir parça daha siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine ulaşacak. Bu sırada Ceyhan Usanmaz'ın da yayına katılacağını hatırlatayım. Yayıncılık dünyasında olup biteni de her cuma akşamı olduğu gibi ondan aldıktan sonra bir konuk sese de yer vereceğiz. Gün Işığı kitaplığının kurucularından editör Müren Beykan bugün sesiyle bu köşe kitap köşesine katılacak isim. Beykan'la hem Görünüşe kitaplığının 30. yılını hem de bu vesileyle yeni yayınlamaya başladıkları Gizemli Maceralar koleksiyonunu değerlendirme imkanını bulacağız. Ve Kent Hakimi'ni kentten notlarımızı da bu şekilde kapatıp mikrofonu köşelerimize devredeceğiz. Eser Miktar'da ve Bağımsızlar Kuşakları sizleri bekliyor. Eser Miktar'da 64. yayın dönemi itibariyle Açık Dergi'ye dahil olan yeni kuşağımız Başak Kürer her cuma akşamı sunuyor programı. Bugün Çatallanan Yollar sergisi vesilesiyle sanatçı Sergen Şehitoğlu ile bir araya geliyor sevgili Başak. Sanatoryum'da açılmış sergisinin ismi Sergen Bey'in Çatallanan Yollar. Seçimler, özgür irade ve içinde yaşadığımız görünmez sistemler üzerine sohbet edeceğiz bu sergiden yola çıkarak. Canlı yayında saat 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Bağımsızlarla Konuşmalar sizleri bekliyor. Ezgi Bakçay ve Ulaş Bayraktar sürdürüyorlar bu akşamda yayını. Evet, Açık Kültür, Apaçık Kültür başlığıyla bir müddettir kültür konuşmaları ilerletiyorlar onlar, biliyorsunuz. Bugünse bir konukları var. Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nu konuşmak üzere okulun kurucularından Hakan Altınay'la bir kayıt yaptılar. Muhabbetin öğrenmeye, paylaşmaya ve dayanışmaya mesken olduğu Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu 2014 yılından bu yana mezun veriyor. Yüzlerce mezunla oluşan bir topluluk çok sesli bir koro olarak birlikte üretmeye devam ediyor notuyla duyurdu Bağımsızlar ekibi bu söyleşiyi. Hakan Hoca ile Hakan Altınay ile sohbetimiz bu akşamın ve bu haftanın kapanışını yapacak. Saat 7.30 itibariyle kaçırmamanızı tavsiye edelim. Ve şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. 26-28 Haziran hafta sonu. Kültür sanat çevresinde olup bitenlere bakacağız. Güncel sanat gündemini hatırladıktan sonra konserler, tiyatro dünyasından haberler ve sinema severler için kısaca önerilerle Kent Hakimi başlıyor.

0: Açık Dergi.
1: Güncel sanatla başlatacağız takvimi. Bu hafta epey yoğundu. Açılışlar oldu. Sakıp Sabancı Müzesi'nde Yoko Ono sergisi açıldı. Perşembe günü İstanbul Modern'de konuşmalar gerçekleşti. Ve tabii ki Arter'de Tayfun Erdoğmuş'un Türkiye'deki ilk kurumsal sergisi olan Atlas 1/137,03,59,99 sergisinden de sık sık bahsettik. Şimdi önümüzdeki hafta sonu Arter'de Uzun Cumartesi etkinliği var. Buraya bakacağız ama buna geçmeden önce yeni bir serginin açılış haberi elimize geldi. Önümüze düştü, ona bakacağım. Ve Hara'da Canavarların Vaatleri sergisi kapsamında bir buluşma varmış, ona da değinememiştik. Oraya bir uğrayalım, depodaki kapanışa bakalım. İzmir'e uğrayıp sonra Arter diyeceğiz. Evet, önce Entropi sergisinden söz açalım. Gala Galeri'de bugün kapılarını açan bir grup sergisi. Bu 11 Temmuz'a kadar burada görülebilecek. Çağdaş insanın içinde bulunduğu bireysel ve toplumsal çözülme hallerine odaklanan sergi Entropi başlığını almış Gala Galeri'de. Aidiyet, yabancılaşma, hafıza, kimlik ve dönüşüm gibi meseleleri farklı perspektiflerden görünür kılan sanat eserlerinin bir araya geldiğini görüyoruz. Bant Magin hafta sonu derlemesinde sergiye bu arada sergiden haberdar olduk, onu da söyleyelim. Entropi sergisi 26 Haziran'da açılan bir başka çağdaş sanat sergisi. Sezonun son sergilerini aktarıyor sizlere, son açılış haberlerini veriyoruz. Yoğun bir gündem vardı bu manada da. Yazın ilk olarak kendini iyice hissettirdiğim bu günlerde şehirde hareket etmek başka bir manaya geliyor tabii, ama güncel sanatta bir rota sunuyor bizlere. Uskumruköy'de bu rotada kendine Hara alanıyla yer bulmakta. Burada Ezgi Hamza Çebi küratörlüğündeki Canavarların Vaatleri sergisi bir iki ay kadar önce açılmıştı. Duyurulduğu kadarıyla Temmuz'un ortasına kadar etkinlikler var. Kamusal bir programla buradaki sergiler takviye ediliyor. Cumartesi günü bir performans var. Tender Twin performansı. Ses, hafıza, aidiyet ve coğrafya arasındaki ilişkileri farklı müzikal yaklaşımlarla araştıran bir sanatçı Bilge Nur Yılmaz'ın sahne ismi Tender Twin. Bugüne kadar çeşitli sahnelerde ve festivallerde yer almış. ICA London ve Rand House'un ismini anabiliriz. BBC Radio 4'da, BBC 6'de, Blogotek'te dinleyicilerle buluşmuş bir müzisyen kendisi. Solo bir performans gerçekleştirecek Tender Twin. Cumartesi günü Uskumruköy'deki Hara'da özlem, gelgitler, spiraller ve geri dönüşler etrafında şekillenen bir ses dünyası vaat ediyor bu buluşma. Bu alana biraz merkeze uzak kaldığını itiraf edebileceğimiz Hara alanına Hacı Osman'dan etkinliklere özel servislerin kaldırıldığını da hatırlatalım. 27 Haziran yani yarın akşam saat 7'de başlayacak Tender Twin öncesi de Hacı Osman'dan servis kullanarak siz de bu alana, Hara'ya uğrayabilirsiniz. 27 Haziran Depo İstanbul'daki sergilerinde kapanış tarihi. Evrim Kavcer'in dergi, açık dergi içerisinde de detaylı bir şekilde konuştuğumuz Hop 1-2 sergisinin kapanışı yarın, kapanış günü yarın. Hafta içi etkinlikler olmuştu. Hakeza depoda üst katta yer alan Aşk, Mark ve Ölüm sergisinin de son gününe yaklaştık. Cuma cumartesi artık son turlar gerçekleşiyor. Yarın bir de film gösterimi olacak. Maxim Gorki Tiyatro'dan Türkiye'ye ulaşan Aşk, Mark ve Ölüm sergisine ismini veren Cem Kaya imzalı belgeselin bir özel gösterimi cumartesi akşamına programlanmış vaziyette. Final bu şekilde yapılıyor. Saat 7'de başlayacak gösterimin ardından da yönetmen Cem Kaya, Şoko Pop'tan bildiğimiz Ekim Acun'la bir araya gelecek ve Çiğdem Özdemir moderasyonuyla bir söyleşi gerçekleştirecekler. Arşiv belgede yürüttükleri çalışmaları tartışacakmış ikilim, unutulmuş tarihleri gün yüzüne çıkarma zorluklarını ve bunları canlı bir kolektif hafızaya dönüştürme motivasyonlarını değerlendirecekler. Sergide zaten benzer bir hattı kendine dert ediniyordu. 1960'larda Telefunken firmasının işçi yurdunda kalan Türkiye'li kadınların yaşamlarına ve direniş hikayelerine bakıyordu Aşk, Mark ve Ölüm sergisi. Gorki Tiyatro'nun ardından İstanbul'da sergilendi ve yarın kapanışta böyle bir etkinlik tasarlanmış vaziyette. Görmediyseniz son hafta sonumuz olduğunu söyleyelim. Arter'deki Uzun Cumartesi'ne değindikten sonra Dream Art'ın Mini Opera'da gerçekleştirdiği film gösterimlerine de değinme fırsatını bulacağız. İzmir'de İstanbul'dan bir sergi var. Daha doğrusu ilk defa İstanbul'da izleyici karşısına çıkan bir sergi, İzmir'e taşınıyor. Çizgi roman sergisi bu. Daha önce de duyurmuştuk. Zay Zay Zay'den Carne du Peru'ya ismini taşıyan Fabrice Caro sergisi, Fab Caro sergisi. Enstitü Fransız'ın organizasyonuyla şimdi İzmirlilerle buluşmakta. Evet, Fab Caro'nun seçilmiş albümleri, çizim panoları ve eskizleri aracılığıyla dünyaca tanınan Fransız çizgi romancının dünyasına bir yolculuk vaat ediyordu. Bu sergi çizgi roman sanatı, yaratıcılığı ve alaycı mizahıyla öne çıkan bir sanatçının evrenine bakmak için de iyi bir fırsat demiştik İstanbul etkinliklerinde duyururken. Çok kıymetli bir etkinlik AKM'de de gerçekleşti. Bir canlı okuması olmuştu çizgi romanın, çizgi romanlardan bir parçanın. İstanbul sergisinin haberinin ardından şimdi bir İzmir'e uğramış olduk. Evet, İstanbul, İzmir ve Ankara hattında çizgi roman sanatını öne çıkaran bu faaliyetler Enstitü Fransız'ın bahardan bu yana devam eden etkinliklerinin bir parçası olarak kendine yer buluyor. Dün de ekibi bu arada Deniz Villaları isimli projesiyle anmıştık. Akdeniz'de çeşitli şehirler arasında bir değişim programından kısaca bahsetmiştik sizlere. Bir kere daha şimdi bu sergi Zay Zay Zay'den Carne du Peru'ya sergisi vesile tekrar Enstitü Fransız demiş olalım ve geçelim. Arter'de uzun cumartesi etkinliği var. Yarın 27 Haziran günü. Evet, burada yer alan güncel sergilerin yanı sıra kütüphane ve kitap evinin de gece yarısına kadar ziyaretçilerin erişimine açık olacağı bir program sunulmakta yine. Hera Büyüktaşçıyan'ın sanatsal pratiğine kapsamlı bir bakış sunan Hayalet Kuartet sergisi, Mehtap Baydun'un farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri görünür kılan solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ve Tayfun Erdoğmuş'un az evvel de ismini aldığım Türkiye'deki ilk kurumsal sergisi burada öne çıkan solo sergiler. Koleksiyon sergileri de bunlara eşlik ediyor tabii ki yapım aşamasında ve Gökyüzü Şeker'den de isimli yapıtlarda son dönemde bahar döneminde izleyiciye sunulan koleksiyon, küratörlü koleksiyon sergileri oldu Arter'de. İşte gece yarısına kadar ziyarete açık kalacak sergiler, rehberli turlar ve sesli rehber kullanımıyla gün boyunca ücretsiz olarak deneyimlenebilecek 27 Haziran günü, yani yarın. Bunun yanı sıra atölyeler de var. Müzikistin kurucusu, dinleme, doğa ve topluluk temelli yaklaşımın da mimarı Onur Kahvecioğlu'nun yürütücülüğünde 7 çizgili portenin sesim isimli bir buluşmayı görüyorum. Aktif dinleme ve kolektif yaratım prensipleri çerçevesinde Hera Büyüktaşçıyan'ın Hayalet Kuartet sergisine yeni bir yaklaşım sunacak bu buluşma. Bu biletli, onu söyleyelim. Ayrıca Aylin Zapçıoğlu yönetiminde Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri başlıklı bir yetişkin atölyesinin de yine biletle katılınabilecek bir etkinlik olarak 27 Haziran'a tarihlendiğini görüyorum. Yapım aşamasında başlıklı grup sergisi kapsamında da Gözde İlki'nin yapıtını tartışacağı bir buluşma akşam saat 5'e planlanmış vaziyette. Sınırlı sayıda katılımcıyla ücretsiz düzenleniyor Gözde İlki'nin bu buluşması, onu belirteyim. Öğrenme programı kapsamında zira tasarlanmış. Gün boyu böyle güncel sanatla dolu bir etkinlik sürerken akşam saatlerinde de müzik başlıyor Arter'de. Saat 7 sularında Arter'in arka bahçesinde Nazlı Erdol DJ setinin başında yer alırken 9.30 sularında da Arter'in performans alanı Karbon'da bağımsız müzik sahnesinin çok kıymetli bir ismi Melis Danişment'in mikrofon başında bulacağız. Sevgili Melis de Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında Portreler serimiz kapsamında yaptığımız söyleşiyi de dinemediyseniz muhakkak bir izlemenizi tavsiye edelim. Eline boyuna konuşmuştuk aslında onun hem yazarlığını hem de müzisyenliğini. Evet, bu arada bugün de Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında yeni videomuz yayınlandı yaklaşık bir saat kadar önce. Sevgili dostumuz, piyanist ve besteci Ayşe Tütüncü ile çok kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. Bana sorarsanız çok sıra dışı bir anısını, sahne ve konser anısından anlatmasıyla bu video kaydı çok çok özel. Bir saat önce yayına geçti. Ayşe Tütüncü ve yaz severler muhakkak Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına bir göz atsınlar. Portreler kuşağımızda şimdi Ayşe Hanım'da son söyleşimiz yer alıyor. Bu arada önümüzdeki haftada çok büyük bir rockstarla bir söyleşimizin burada yayında olacağını belirtelim. Bu hafta içerisinde veda turnesi kapsamında İstanbul'da konser veren Megadeth ekibinin kurucusu Dave Mustaine'le buluşma imkanına eriştik. Ne mutlu ki onunla yaptığımız YouTube kaydında bir sonraki Cuma günü, yani Temmuz'un ilk Cuma'sı yine Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında bulabilirsiniz. Dolayısıyla gidin abone olun diye diliyoruz ki videoları kaçırmayın. İlk izleyenlerden biri de siz olun. Her Cuma akşamı çok kıymetli bir konuğumuzdan söyleşmeye, söyleşilerimizi yayınlamaya burada devam ediyoruz. Şimdi bu küçük reklamını, Apaçık Radyo reklamının ardından kente geri dönelim. Dream Art'ın Mini Opera'daki etkinliğine bir bakalım. Çağdaş Sanat'a Tanıklık başlıklı film gösterimleri devam ediyor buradan. Heinz Peter Schwerfel'in yönettiği sanatçı belgeselleri sunuyor izleyiciye. Pazar akşamı saat 6'da film gösteri programının ilk bölümünün son gösterimi gerçekleşiyor. Bir Jeff Koons belgeseli gösterilecek. An American Destiny ismini taşıyor. Jeff Koons'un yanı sıra başlıca koleksiyonerleri, danışmanları ve galericileriyle yapılan süreçlere yer veren bir sanat belgesel bu sanat belgeseli. 1980'ler Amerika'sında kentli beyaz yakalı olarak nitelendirilebilecek yuppie kültürü, reklamcılık, ihtişam ve parayla tanınan bir 10 yılı yansıtıyordu. Heinz Peter Schwerfel bu belgeselinde An American Destiny başlığıyla görmenizi tavsiye edelim. Bunu da pazar akşamı saat 6'da dediğimiz gibi ücretsiz gerçekleşiyor gösterimler. Sinema severleri, Peter Huyar günü gösterimini de hatırlatalım. Pera Müzesi'nde bugün ve pazar günü auditorium alanında gerçekleşecek Peter Huyar gününün gösterimleri. Amerikan bağımsız sinemasının ustalarından Ira Sachs imzalı yapıt 2025 Sundance'te premierini yapmıştı. Sonra tüm dünyayı gezdi. Şimdi Türkiye'de ilk defa Beyaz Perde'de yer alıyor Peter Huyar günü. Bugün ilk gösterim var. Pazar günde bir ikincisi ve üçüncü duyurulmadı bu arada. Evet, fotoğrafçı Peter Huyar'la yazar Linda Rosenkrantz'ın ilişkisine bakan, 1970'ler New York Downtown sanat çevresinin özgün figürlerinden biri olan Huyar'ın hayatındaki tek güne odaklanan hayli ilginç bir Ira Sachs yapıtıydı. Peter Huyar günü özel gösterimle Pera Film'de bu hafta sonu sinema severleri bekliyor. Bu arada Sinematek'te güncel programının ve sezonun son haftasının etkinliklerini bir kere daha duyurdu. Evet, Louis Malle retrospektifi, gösterisiz bir sinema diliyle usta yönetmen, usta Fransız yönetmenin yapıtlarından bir seçki izleyiciyle son günlerine giriyor. Bu akşam Le Souffleur gösterilirken yarın Le Feu Follet'i sinema severler izleyebilir. Pazar günü ise ard arda Milieu en Mai ve My Dinner with André isimli Louis Malle yapıtları burada Beyaz Perde'de olacak. Bunlara ek olarak cumartesi ve salı günlerine World Cinema Project'ten iki film de konmuş. Thomas Guterres Alea'nın Az Gelişmişliğin Anıları ve Abhi Chatbong Veresetakul'un Öğle Vakti Müpen Bir Nesnesi'nin program alındığını görüyoruz. Martin Scorsese'nin başını çektiği ve dünya sinemasının gölgede kalan yapıtlarını daha geniş bir kitleyle buluşturmak için projelendirdiği World Cinema Project'in bir mini gösterim programı da bu son bölümünde yer almıştı sezonun Sinematek'te. Evet, 3 Temmuz'da sona erecek program kapsamında önümüzdeki günlerde görmek mümkün. Sinematek.kadıköy.bel.tr adresinde dilerseniz detaylı bilgilere siz de ulaşabilirsiniz. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kent takviminin ilk kısmını burada bitiriyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından müzik ve tiyatro sahnesinden haberlerle Açık Dergi devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
0: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm seslerini
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

ediyor. Hafta sonu etkinlik önerileriyle karşınızdayız. Konserlere geçeceğiz şimdi. Ardından tiyatro çevresinden birkaç öneri ve haberimiz var sizlere aktaracağımız. Sonra Markus Miller'a kulak verip bu köşe kitap köşesine bırakacağız mikrofonu. Derinden gelen sesler konserine bir hatırlatalım. Pazartesi akşamı bir duyurmuştum sizlere. Şerefiye Sarnıcı'nda geçtiğimiz ay başlayan program bu hafta yoğun bir etkinlik takvimiyle devam etti. Her akşam bir müzik topluluğu dinleyicisiyle buluştum. Kültür AŞ tarafından işletilen Şerefiye Sarnıcı'nda mimarinin ve müziğin buluştuğu derinden gelen sesler konsepti epey iyi gide görüyor. Bu akşam İstanbul Ice ekibini görmek mümkün olacak. Kadim İstanbul kültüründen şarkıları dinleyiciye sunan bir proje. En son dinleyici destek özel yayınımızda da bizlere konuk olmuştu İstanbul Ice grubu. Burada mini bir konser de vermişlerdi hatta. İşte bu akşam 26 Haziran akşamı onların Şerefiye Sarnıcı'nda görüyoruz. Cumartesi pazarda programlar var sırasıyla Ray Quartet ve Daphne Kadın Korosu'nun derinden gelen sesler performansları kapsamında müzikseverlerin karşısında olacağını görmekteyiz. İş Sanat'ın Cuma iş çıkışı konserleri de devam ediyor. Ücretsiz düzenlenen program kapsamında geçen hafta Türk pop müziğin ikonik bir siması Nükhet Duru dinleyicilerin karşısına çıkmıştı. Bu akşamsa alternatif rock sahnesinden son dönemden güçlü bir temsilci Dolu Kadehi Ters Tut'un saat 19.00'da İş Sanat'ın önündeki Kibele heykeli önünde bir performansım olacağını söyleyelim. Ücretsiz gerçekleşiyor burada etkinlikler. Bu da bir kere daha belirtelim. Evet ve bunun yanı sıra Duman konseri de var rock severler için bir diğer alternatif olarak 26 Haziran akşamı Küçük Çiftlik Park sahnesinde gerçekleşecek. Sahneyi Dilhan Şeşen açıyor bu arada. Güçlü ve yenilikçi sounduyla son yıllarda çok duyuyoruz ismini tabii ki sevgili Dilhan'ın. Müzik severleri sahneye o ısıttıktan sonra yerini Duman'a bırakacak bu akşam Küçük Çiftlik Park'ta. Buraya çok uzak olmayan bir yerde Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde de Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu Nun Hayko Cepkin'le performanslarım başlıyor. Türkiye turnesi olacak ekibin. Çok uzun bir süredir Hayko Cepkin ekiple provaları ve çalışmaları sürdürüyordu. 130 kişilik bir kadro var. Bir koro ve dans topluluğu Hayko Cepkin'e eşlik ediyor. Türk ve Rus müziklerinin koro düzeni ve dans ritmiyle buluştuğu hayli ilginç bir performans, sıra dışı bir performans olarak duyurulmuştu. Etkinlikler Harbiye'de yoğun bir ilgi görüyor. Biletler de hızla tükeniyor diyebiliriz. Kapalı gişe konserler demişken Şebnem Ferah konserinde unutmayalım. Evet 27 Haziran'da yarın akşam bir kere daha izleyici karşısına çıkıyor Şebnem Ferah. 6 yıllık bir aranın ardından ilk konserini duyurduğunda dakikalar içerisinde tükenmişti biletlerim. Epey duygu yüklü bir ilk buluşmanın ardından şimdi yeniden İstanbullu müzikseverlerin karşısında görüyoruz Şebnem Ferah'ı. Yarın akşam sahne alıyor Küçük Çiftlik Park'ta ve biletler tamamen tükenmiş vaziyette. Açık hava etkinlikleri yoğun bir şekilde müzik dünyasını belirliyor. Bu hafta hem Megadeth hem Scorpions izledik. Dün akşam, iki akşam önce bir Pet Shop Boys performansı Live Park'ta gerçekleşti Blind Fest'te. Evet yoğun dediğim gibi İstanbul'un gündemi ama bununla birlikte kapalı sahnelerde fena değil. Kargaya bir uğramak istiyorum kısaca. Yarın akşam Grindcore'dan Hardcore Punk'a uzanan bir gece tasarlanmış vaziyette. Evet, Putrid Grinding Fury Over Türkiye turunun son durağında Rektal Tuşe ekibi sahne alıyor burada. Onların yanı sıra Hazardous, Seekers ve Foreign Body topluluklarının da 27 Haziran akşamı burada yer aldığını görüyorum. Metal severler için de bir ekstrem metal buluşması yine duyurulmuştu. Incantation Türkiye'ye geliyor ve pazar akşamı bir konser verecekler. The Wall Salon'da gerçekleşecek bu performans. Saat 8 sularında başlayacak. Evet bir death metal topluluğu Kadıköy'de The Wall'da dinleyicilerin karşısına çıkmakta. Schneider Temple'i unutmayalım tabii ki. Hafta başında da söylemiştik. Burada Yunan, Türk, Yidiş, Ladino, Aşk şarkıları başlıklı bir buluşma var. Sara Meyerson ve İlya Schneeweiss'in yorumcu olduğu özel bir buluşma. Bu ücretsiz ama rezervasyon.

gerekiyor Schneider Temple'i arayıp. Evet, Akdeniz ve Doğu Avrupa'da Yunan, Türk, Ladino ve Yidiş geleneklerini birbirine bağlayan sayısız melodi ve metinden bir kısmını sahneleyeceğiz diyor Schneeweis ve Meyerson'un performansı için Schneider Temple ekibi. Bu performansta sahnede ikiliye vokalde İzzet Banem, kemençede Derya Türkan, kanun ve vokalde de Fotini Kokala'nın eşlik edeceğini görmekteyiz. Evet, pazar akşamı saat 7'de gerçekleşecek etkinlik. Hızlıca baktığımızda böyle gözüküyor müzik sahnesi. Yoğun bir program olduğunu da itiraf edebiliriz. Zorlu PSM'de bir buluşma var. Geleceğin tiyatrosuna yön vermek üzere PSM atölye buluşmaları düzenleniyor burada. Tiyatro dünyasına yeni nefesler kazandırmak amacıyla PSM atölye 5 dönemde sürdürülen özel bir program. Serdar Bilişik küratörlüğünde ve alanında usta eğitmenlerle yıl boyunca 19 öğrenci çalışmalar sürdürdü. Geleceğin oyun yazarları, yönetmenleri ve yapımcıları olarak şimdi 7 özgün kısa oyunun sahnede ilk kez canlı olarak %100 stüdyoda yer alacağını görüyorum. Hafta sonu boyunca gerçekleşecek bu temsiller. 27-28 Haziran tarihlerinde yer alacak. Duyuramamıştık daha önce. Evet, genç nesil tiyatrocuların sahne buldukları kıymetli bir organizasyon olarak en azından bugün duyurarak telafi edelim ve Beykoz'a geçelim. Beykoz'da vampir oyunu var. Şilli yönetmen ve yazar Manuel Infante'nin uluslararası sahnede öne çıkan işlerinden bir isim Vampir. Beykoz Kundura'da yarın premierini yapmakta. Kara mizah ve absürt öğelerle kurulu bir sahne dilim. Avrupa vampir mitiyle Şil'de yaşayan hematofak yarasa türleri arasındaki ironik bağa yaslanan hayli ilginç bir gösteri hakikaten. Evet, ama farklı bir manası da var vampirin. Bu bağlamın yanı sıra günümüzde yeşil enerji söylemleri etrafında şekillenen yeni sömürü biçimlerine sahneden yanıt üreten poetik bir katman barındırdığında notlar arasında görmekteyiz. Evet, vampir gösterisi klasik anlatı biçimlerinin ötesinde bir tiyatro gösterisi. Deneysel dili ve disiplinler arası üretimleriyle bilinen Manuel Infante imzasını taşıyor, özür dilerim. Evet, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde ilgilerim Kundura sahnede. Beykoz'da bu da beklemekte, hafta başında da duyurmuştuk. Kısaca anmış olalım. Şimdi Bergama'dan bahsetmek istiyorum biraz. Bergama Tiyatro Festivali ilk defa 2018 yılında düzenlenmişti. 2026 yılı için programın ilk detayları geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Heyecan verici, bir müddettir ara vermiş vaziyette çünkü Bergama Tiyatro Festivali. Geçtiğimiz yıl yaptıkları açıklamada Bergama'yla bağları güçlendirmek ve yeni formatlara ulaştırmak üzere yola devam edeceklerini söylemişlerdi. Ne mutlu ki işte şimdi 2026'nın Ağustos'u için bir program olduğunu öğrendik. Detaylar da yavaş yavaş belli oluyor. Her zaman olduğu gibi tiyatro sahnesinin öne çıkan performansları burada yer bulacak. Ama bunun yanı sıra disiplin arası atölye çalışmaları, paneller, söyleşiler, yürüyüşler, Bergama'da tiyatro ve performans üreten yerel ekiplerin işleri ve üniversite sahnelerinden örneklerle yeni bir program oluşturulduğunu görüyorum. Evet, beraber Bergama Tiyatro Festivali ve evet, Bergsav tarafından, Bergama Kültür Sanat Vakfı tarafından Ne Yerde Ne Gökte Derneği'yle, yani kolektif bir usulde gerçekleşecek Bergama'nın çok katmanlı tarihine bakacak bir buluşma olarak tasarlanan Bergama Tiyatro Festivali. Bir yandan İstanbul'dan eserlere yer veriyor ama bununla birlikte Bergama'dan toplumsal hafızaya yenilikçi yorumlar getiren performansların da programa dahil olduğunu biz de mutlulukla öğrenmiş vaziyetteyiz. Odeon Pergamon Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu mesela bir Shakespeare sahneleyecekmiş burada. Bir Yaz Gecesi Rüyası Orman Karıştı başlığıyla. Yanı sıra Sahne mi Sahne başlıklı bir başka topluluğun Çingene Boksörü de yine Bergama'dan bir yorumla izleyici karşısına çıkaracaklarını görmekteyiz. Muğla'dan Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden bir Çehov yorumu var. Haliç Üniversitesi'nden bir performans ve Mimar Sinan'dan Yangınlar gösterisi de Bergama'nın 2026 edisyonunda programda kendine yer bulmuş vaziyette.
Evet, yerelde bağlarım kuvvetlendirmek üzere bir müddet çalışmalarını geri plana, sahne arkasına çekmişti festival. Şimdi ilk detaylar bu şekilde. Bu yazın heyecan verici buluşmalarından birisi olacak bana soracak olursanız. Biz de takip etmeye, izlemeye çalışacağız orada olup bitenleri. Evet, Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında kent takvimini bu şekilde sonlandırıyoruz. Şimdi Tutu dinleme zamanı. Açık Dergi'de bu hafta Marcus Miller'ın Miles Davis külliyatını yeniden yorumladığı konserlerinden bir parçayı Tutu Revisited'ı dinleme imkanını bulduk. Önümüzdeki hafta Caz Festivali'nin açılışını bir Miles Davis özel konseriyle yapacak zira Marcus Miller. Biz de buna hep birlikte hazırlık yapıyoruz. Hazırlığımız için bir parça bu akşam da Açık Dergi'de kendine şimdi yer buluyor. Evet, albüme ve konsere ismini veren Tutu isimli kaydı hep birlikte dinleyeceğiz. Christian Scott gibi büyük bir isim. Trompette yer alıyordu Marcus Miller'ın bu kaydında. Ama onun yanı sıra Alex Han'ı da saksafondaki müthiş icrasıyla ismen anmak lazım. Tüm müzisyenler çok kıymetli ama tek tek saymayalım kadroyu. Evet, Marcus Miller ve ekibinden Tutu Revisited albümünden Tutu şimdi radyonuzda.

0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
2: Merhabalar. Geçen hafta da maalesef kitap köşesine üzücü bir haberle başlamıştık. Carlo Ginzburg'un tarihçi, Carlo Ginzburg'un hayatını kaybettiği haberi. Bu hafta da önemli bir coğrafyacı ve hatta jeopolitika uzmanı da diyebileceğimiz Fas doğumlu Fransız coğrafyacı Yves Lacoste'un hayatını kaybettiği haberi geldi. 1929 doğumluydu Yves Lacoste. Türkçe'de de bilinen bir isimdi aslında. Özellikle işte Coğrafya Savaşmak İçindir kitabı birçok defa farklı yayın evlerinden çıktı. Hatta en son sanırım Ayrıntı Yayınlarından Coğrafya Her Şeyden Önce Savaş Yapmaya Yarar ismiyle yayınlandı bu ünlü kitabı. İbn Haldun üzerine de bir kitabı var aslında, Türkçe'ye çevrilmiş. Onun dışında Büyük Oyun Anlamak başlıklı bir kitabı çıkmıştı NTV Yayınlarından zamanında. Şimdi sanırım sadece sahaflarda bulmak mümkün ki o da işte jeopolitika tarafını da aslında ön plana çıkaran bir kitaptı. Dolayısıyla Yves Lacoste Türkçe okurun da yakından tanıdığı bir isimdi, bir coğrafyacıydı. Biz de buradan kendisini bir kez daha anmış olalım. Bu haftaki haberlere baktığımızda yarın bir söyleşi var. Tetes kitap biliyorsunuz ilk kurulduğu zaman da burada Kaya Tanış'tan bir ses kaydı yayınlamıştık. Tetes kitabın ilk kitabı yayınlanmıştı o dönem. Yeni bir yayın evi. Tırnak içerisinde butik bir yayın evi, bağımsız bir yayın evi. Şimdi yeni bir kitap çıkardılar. Nergis Ertürk'ün Kızıl Yazı isimli kitabı. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında edebiyat ve devrim alt başlıklı bir kitap. Bir hikaye oldu yayınlanalı ama üzerine konuşmalar, yazılar, çiziler devam ediyor. İşte onlardan biri de yarın Mephisto Beyoğlu'nda Mehmet Fatih Uslu ile Yalçın Armağan bir araya gelecekler saat 18'de ve bir edebiyat enternasyonale doğru Kızıl Yazı başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecekler. Merkezinde dediğimiz gibi Nergis Öztürk'ün bu kitabı olacak. Tetes'ten çıkan yakın zaman önce yayınlanan yeni kitap. Bir başka yeni kitap Burhan Sönmez'in yeni bir romanı yayınlanıyor. Hatta bugün çıktı. Henüz kitaba bakma şansım olmadı, karıştırma şansım olmadı ama bugün yayınlandığı haberini biliyorum. Kırmızı Ayna isimli iletişim yayınlarından çıktı bu roman. Yakın bir zaman önce Hemingway ödülünü almıştı Burhan Sönmez. Zaten o da vurgulanmış kitabın tanıtım metninde. Hatta direkt oradan okuyayım. Şöyle yazıyor romanları. 48 dile çevrilen ve Hemingway ödülü, Vaclav Havel ödülü, Sedat Simavi Edebiyat ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağanı gibi ödüllere değer görülen Burhan Sönmez'in yeni romanı Kırmızı Ayna iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor. Ömrünün son günlerini bir hastane odasında geçiren Zaza ile onun gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan yıllar sonra yanında beliren oğlu Seba'nın hikayesini anlattığı bu kitabında Sönmez bir yandan hafıza, zaman, ölüm ve insan ruhunun bilinmezlikleri üzerine düşünmemizi sağlarken diğer yandan da memleketin bir türlü dağılmayan Dersim'den Galatasaray Meydanı'na uzanan o karanlık sisini gözler önüne getiriyor şeklinde bir tanıtım yapılmış. Burhan Sönmez'in yeni romanı Kırmızı Ayna iletişim yayınlarından çıktı. Şimdi biliyorsunuz bu hafta okullar kapanıyor. Dolayısıyla nedense hep çocuklara, çocuk kitaplarına böyle yaz tatilinde biraz daha yakından bakılır ama aslında tabii ki yıl boyunca okul da olsa çocuklar kitaplardan uzak durdukları gibi bir durum söz konusu değil. Ama tabii ki tatilde belki biraz daha istedikleri kitapları okuma şansına elde ediyor olabilirler. Biz de o yüzden bugün çocuk ve gençlik kitapları dendiğinde akla ilk gelen yayın evlerinden biri olan Gün Işığı Kitaplığı'yla irtibata geçtik. Çünkü Gün Işığı Kitaplığı aynı zamanda 1997'de kurulmuştu. Dolayısıyla 30. yılını kutluyor. Hem bu 30. yılıyla ilgili hem de 30. yıl vesilesiyle yeni yayınlamaya başladıkları bir koleksiyon, Gizemli Maceralar koleksiyonu ile ilgili yayın evinin kurucularından ve editör Müren Beykan'la irtibata geçtik. Ondan bir ses kaydı rica ettik. Hem Gün Işığı Kitaplığı'nın bu 30 yıllık yolculuğunu birazcık olsun hatırlatan hem de yeni yayınlamaya başladıkları bu Gizemli Maceralar koleksiyonunu 30. yıla özel olarak yayınlamaya başladıkları bu yeni koleksiyonla ilgili bize bilgi vermesini rica ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı ve şöyle bir ses kaydı gönderdi.
3: ...1997'de Mine Soysal ve Hande Demirtaş'la birlikte kurduğumuz Canımız Günüş'e kitaplığı 30 yıldır durmaksızın çocuk ve gençlik edebiyatı kültürümüze katkıda bulunmak için çalışıyor. Emek emek hazırladığımız yüzlerce kitapla 30 yıldır evlerde, okullarda, kütüphanelerde ve kitap evlerindeyiz. Her canlının yaşama hakkını savunarak, her tür ayrımcılığa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı durarak, sansüre direnerek, özgür düşünceye, umuda sarılarak, keyifle okunacak edebiyat kitaplarını esas alarak, Türkçeyi sevdirecek, güzelce resimlenmiş kitaplarla oluşturduk koleksiyonlarımızı. Ve tabii pek çok çalıştık bunca yıldır. Gençlerle el birliği ettik. Yazar, çevirmen, çizer dostlarla geniş bir aile yarattık. Her dosyanın, her kitabın okura ulaşma yolculuğunda her ayrıntıya titizlikle önem verdik. Ayrıca her yıl edebiyat günlerinde yayıncılık sektörünü kucakladık. Eğitimde edebiyat seminerinde eğitim emekçilerini topladık. Ve Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nda öğrencileri yazmaya teşvik ettik. Doğru bildiğimiz yolda inatla devam ediyoruz. Geçen yıl 30. yılımız. Bu neşemizi okurlarımıza nasıl yansıtalım, onlara nasıl bir armağan hazırlayalım diye planlar yaparken gerçek bir rastlantıyla Suat Duman ve Günay Gafur birbirlerinden habersiz çocuklara dedektiflik romanları yazmak isteğiyle çıkageldiler. İki ustayı yayın evimizde kucaklamak yeterince heyecanlıydı. Üstelik diziler önerdiler. Yeni bir adımın büyüsü sardı hepimizi. Gizemli Maceralar koleksiyonunun tohumu böylece atılmış oldu. Ve işte bu ilkbaharda Suat Duman'ın Mars Vulpes dizisi ve Günay Gafur'un Kaos Oyunları dizisi ardışık olarak yayınlanmaya başlandı. Suat Duman'ın Kayıp Kuş Sesleri, Günay Gafur'un Kelebek Etkisi raflara çıktı bile. İkinci kitaplar yaz aylarında, üçüncülerse yeni yılın başında okurlarla buluşacak. Bu arada koleksiyona yabancı dilden romanlar da katılacak. Çalışmaları sürüyor. Çocuklar için yazılan dedektiflik romanları için önemli bir ayrıntıyı vurgulamak isterim. Kesinlikle şiddet ve cinayet içermeyen, bazı gizemli olayların ya da aldanışların söz konusu olduğu kurgulardır bunlar. Çocukların dedektifliğe soyundukları eğlenceli hikayelerdir genelde. Hepimiz merakla ve gülümseyerek okuyabiliriz. Gülümsemeye bunca ihtiyaç duyduğumuz günlerde, 30 yıllık yayıncılık yolculuğumuzda farklı bir koleksiyon okura göz kırpıyor. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederiz.
0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
4: Açık Dergi.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.
9: Apaçık Radyo. Radyo.
8: Radyo.
9: Apaçık.
8: Apaçık.
9: Apaçık.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak vereceğiz. Bugün konuğum Sanatoryum'da Çatallanan Yollar başlıklı yeni kişisel sergisi açılan Sergen Şehitoğlu. Hoş geldin Sergen.
5: Hoş bulduk Başak. Nasılsın?
4: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim.
4: Serginin adı doğrudan Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe Öyküsü'nden geliyor. Borges burada aslında fiziksel bir labirentten çok zamanın ve olasılıkların labirentini anlatıyor. İlginç olan şu ki yıllar sonra fizikçiler de çoklu evren fikrini tartışmaya başladılar. Senin için Borges burada edebi bir referans mı, yoksa gerçekten serginin düşünsel omurgasını kuran kişi mi? Sert bir giriş oldu.
5: Evet, hazırım ama. Benim bir önceki sergimin de adı Çakıl Taşları. Aslında gene Borges'in bir hikayesinden adını alıyordu ki bu 6 yıl önce falan. Demek ki ben...
4: Seviyorsun.
5: Evet, bir 10 yıldır beraber yolculuk yapıyoruz Borges'le. Borges'i benim için çok seviyorum, edebiyatını, yazım tarzını. Onun dışında da en beni kendine çeken tarafı, sanki dünyaya matematik üzerinden bakıyor gibi. Yani bunu bir dil olarak kullanıyor. Mesela Labirent de sadece bu hikayesinde değil, birçok hikayesinde geçiyor. Ve defalarca tekrar tekrar yeni bir potansiyeli açığa çıkarmak için kullanıyor gibi hissediyorum ben onu. Yani bir hikaye yazıyor, sonra diyor ki evet tamam, başka bir şey daha yapabiliriz şimdi. Ya böyle olsaydı acaba nasıl olurdu? Sonra bir daha yazıyor, onu bir daha yazıyor. Ve biz başka bir sürü hikayesinde aynı yapıyı görmeye devam ediyoruz. İşte Babil Kütüphanesi'nde görüyoruz, İki Labirent hikayesinde görüyoruz. Yolları Çatallanan Bahçe'nin kendi içinde de birkaç çeşit labirent görüyoruz. Yani biri yapıyor, karşısındaki bir daha yapıyor. Bir şiirin içinde bir labirent oluyor, bir metinde oluyor. Sonra gerçekten bir bahçede oluyor. Ve bu...
4: Tekrarlayan işte, ama değişen şeyler var.
5: Evet, ya sanki bir formu, bir formülü tekrar tekrar bir yapının üzerinde kullanıyor gibi hissediyorum. Ki yani kendi açıklamalarında da böyle aslında.
4: Evet.
5: Dolayısıyla da benim sergide de bu sefer apaçık kullanmak istedim onu. Yani yolları çatallanan bahçeden çatallanan yollar. Sadece bir kelimeyi eksilttim. Ve hatta serginin açılışından bir gün önce bir daha okudum hikayeyi baştan sona ve şöyle bir şey oldu. Yani
4: ya ben yapmışım mı dedim.
5: Yok, o yapmış dedim aslında.
4: Öyle mi?
5: Yani o aslında bunu yazmış. Hani bakalım ne kadar ne ekleyebildim gibi oldu. Ama şu anda da şöyle bir his var. Yani keşke bir okunup gelse. Çünkü o zaman tamamlanıyormuş gibi hissediyorum sergi için.
4: Tabii okunup gelirse, ya da belki de küçük özetler yapıp sergiye gelenlere verilmeli.
5: Şöyle bir şey oluştu sergi zamanının için, bir okuma listesi. Bu böyle dışarıdan da talep oldu. Ben de çok istiyorum bunu aslında. Çünkü sergiyle ilgili konuşunca gelenler, işte yazılar vesaireden sonra bana yollanmaya başladı. Yani okunan kitaplardan sayfalar yollanıyor. Aa, böyle bir şey okuyorum, bu kitapta buna çok yakın gibi. Dolayısıyla hem benim bu sergiye hazırlanırken ki bir külliyatım vardı, şimdi bir de sergi sürecinde biriktirdiklerim var ve bunlardan bir seçki yayınlayacağım büyük ihtimalle.
4: Çok, çok güzel olur
5: evet,
4: bence.
5: Evet, bunu hazırlıyorum şu anda.
4: Ve insanların kafasında da oturur.
5: Yani evet, ama yani burada didaktik bir yerden yaklaşmak istemiyorum. Yani bu beraber üzerine düşündüğümüz bir sergi aslında. Yani hep beraber düşünüyoruz. Ben de aynı şekilde bunu önüme koydum. Bakıyorum yani ne yapmışım, fikirlerim ne durumda, ne kadarı iyi yerde
4: doğru
5: gidiyor, ne kadarı
4: tabii
5: doğru ilerlemiş, ne kadarında hasar almaya yakın yerler var. Dolayısıyla bunu beraber, izleyiciyle beraber değerlendirmek çok keyifli bu sergi için.
4: Matematik dedin. Matematik aslında sen mühendislik okudun değil mi? Ondan da bahsetmek ister misin?
5: Mühendislik okudum ama mühendislik okuduğum için matematiği sevmiyorum aslında. Matematik sevdiğim için mühendislik okudum. Dolayısıyla bu çok çok basit bir şey bu. Herkesin ilgi alanları var. Yani matematikte benim çok ilgi alanlarımdan biri. Yani bazı sanatçılar doğayla ilgileniyor, bazıları hı hı. daha sosyolojik yapılarla, politik yapılarla ilgileniyor. Benim için de bu matematik. Yani ben normal hayatımda da onun üzerine okuyorum aslında. Ya da öyle bir film olduğunda o beni daha çok etkiliyor. Bunun üzerine çalışan bir sanatçının işleri beni daha çok kendine çekiyor. Yani benim ilgi alanım bu. Dolayısıyla bu benim işlerime de
4: yansıyor. Tabii. Evet. Güzel de yansıyor. Peki Borges'in hikayesinde her seçim yeni bir evren yaratıyor. Senin serginde yolların büyük kısmı önceden belirlenmiş algoritmaların sonucu gibi görünüyor. Gerçekten seçim yapıyor muyuz, yoksa bize seçim yaptığımız hissi mi veriliyor?
5: Bu zor bir soru.
4: Söylemiştim sana.
5: Evet, bu çok zor bir soru. Burada olay şu aslında, biz kendimizi seçim yapıyor zannediyoruz ve önemli olan da bu. Yani oradaki, yani bunu daha teolojik terminolojiyle işte külli irade ve cüz'i irade ikilisine girdiğimiz zaman aslında külli irade bizle ilgili bir şey değil. Yani biz o seçimleri yaptırılıyorsak bile, eğer böyleyse, bu bizim için önemli bir durum değil. Biz zaten kendi seçimlerimizi yapıyor zannederek bunu yapmak zorundayız.
4: Sözde özgür irade.
5: Evet, ama bu rahatsız edici bir sözlülük değil. Yani bu böyle. Hani mesela bu labirentte de aynı şey. Yani benim kurduğum labirent pesimist bir yerde. Ya biz bir şeyin içindeyiz ve dışarı çıkamıyoruz. Oraya mahkumuz bu seçimlerde. İşte bize zorla yaptırılıyor aslında gibi bir durumda
4: pesimist
5: değil.
4: Pesimist bir düşünce yok.
5: Hayır, hiç tabii. yok. Kendimde de yok öyle bir şey.
4: Evet, yani biz, katılıyorum.
5: Evet, devam et diyor. Yani o işte videoda da hiç durmadan bu mottoyu görüyoruz aslında. Yani sola geç, sağdan dön, bir karar ver.
4: Bu şekilde ne kadar, ne yapabilirsin?
5: Böyle. Yani hayat bu, dünya evet. da bu. Çok yani burada hani majör acılar ve majör mutlulukları kenarda tutuyorum, ama normal hayatlar aslında böyle şeyler. Yani bazen çok çok fazla ciddiye alıyoruz gibi geliyor bana her şeyi.
4: Ya ben buna çok katılıyorum. Bir de bence özellikle bunu kabul eden insanlar daha mutlu insanlar. Eğer bunu kabul etmeyip ah işte başıma neler geldi, bu işte benim elimde değil gibi değil, ama bu gerçeği kabul ediyor ve ona göre sürdürüyor hayatını, çok daha temiz, berrak bir hayat oluyor.
5: Yani şu an çok işleri çok zorlaştırmaya başladık bence. Yani ne yediğimizden, ne kadar uyuduğumuza, nasıl nefes aldığımıza kadar doğrular oluşmaya başladı. Yani evet. ve hiç durmadan bir başarılı olma zorunluluğu. Evet. Aslında biraz anlatmaya çalıştığım da bu. Ya bu kadar da bir şey değil. Yani bedenimize hep doğru davranalım. Nefesimiz doğru, öyle doğru, böyle doğru. O zaman da bu çok zorlayıcı bir dünya haline geliyor. Yani her yerden bize bir takım tavsiyeler veriliyor.
4: Evet.
5: Aslında.
4: Herkesin de fikri çok değerli.
5: Herkesin de fikri çok değerli. Her konuda da birer uzman var. Ve hiç durmadan bir ne yapmamız gerektiğiyle ilgili feedbackler alıyoruz.
4: Ya da hiç olmadı yani fal bakılıyor. Hani yani hiç daha böyle farklı şeylere başvurarak doğum haritası, yıldız haritama göre ne yapmam gerekiyor, fala evet, göre ne yapmam, evet, tarot evet, baktıralım evet. diye oluyor. Özgürlük evet. dedik. Sergide labirent ilk bakışta özgürlüğü çağrıştırıyor, ama biraz dolaşınca tam tersine kaçışsız bir sisteme dönüşüyor. Bunu bugün dijital dünyada yaşarken sence en büyük labirent internet mi, algoritmalar mı, yoksa kendi zihnimiz mi?
5: Borges'in bir hikayesinde gene hangisi olduğunu tam adını hatırlamıyorum. Labirentler yarıştırılıyor iki hükümdar arasında yanlış hatırlamıyorsam. Ve işte daha zorlu bir labirent, öbürkü daha zorlu. En son labirent bir çöl. Yani bir hükümdar diğerini bir çölün ortasına koyuyor ve çünkü orada artık sonsuz seçenek var. Çünkü labirentler bile seçenekleri sınırlıyor sonuçta.
4: Tabii.
5: İki yol, üç yol, ama bir çölün ortasında olduğunuzda artık o evet, en zor labirent gibi. Her dönemin zorlukları var. Yani ben çok böyle hani günümüzde böyle oldu, dijital geldi öyle oldu. Çünkü işte milattan önce 5. yüzyıldaki felsefi metinlere de baktığımızda orada da yani çok bozuldu bu dünya diyor mesela. Yani dolayısıyla demek ki bu...
4: Herkese kendi şeyi.
5: Evet, yani mesela gençler... Artık hiç eskisi gibi değil diyor. Yani bunlar
4: 2500 yıl önce. Ben memnunum internetten de.
5: Yani sanat alanında ben çok memnunum.
4: Evet.
5: Bazı alanları çok özgürleştirdiğini düşünüyorum. Yani bir yerden bir yere atlıyor gibi olmasın konu, ama mesela işte bu Instagram'ın ve cep telefonlarının fotoğraf çekiyor olması bence fotoğrafı medium olarak çok özgürleştirdi sanatta.
4: Evet.
5: Çünkü malzemeye, orada olmaya çok bağlıydı ve aslında biz onu sanatsal olarak hiç okuyamıyorduk.
4: Evet.
5: Ama şimdi herkes her yerde her şeyi çekiyor. Dolayısıyla siz bir fotoğrafı sanat olarak kullanıyorsanız artık sanatın diğer alanlarının kodlarının içindesiniz. Bir yerde olmanız ya da iyi bir makineye sahip olmanız artık hiç geçer akçe değil.
4: Aynen öyle ve bu konuyla ilgili bir sorum da vardı zaten sana. Son dönem işlerinde Google'dan alınmış görselleri kullanıyorsun. Bir zamanlar fotoğraf gerçeğin kanıtıydı. Bugün ise internette dolaşan milyonlarca anonim aslında içerik, görüntü var. Sence artık görüntünün kendisi mi değerli yoksa onu seçme biçimimiz, onu kullanma biçimimiz mi?
5: Bence tabii ki seçme biçimimiz. Tabii ki derken benim pratiğimde bu çok baskın oldu ve net bir yol ayrımı olduğu için. Ben fotoğraf çekerek başladım sanat hayatıma. İlk sergimde benim çektiğim yani fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflardan oluşuyordu. Sonra ben bir karar verdim. Yani bunun gerekli olmadığına ya da daha hani haddimi aşmadan söyleyeyim. Benim yapmak istediğim sanatsal üretimler için çok sınırlı olduğuna. Yani çünkü çok fazla görseli anlatmak istediğim kavramları anlatabileceğim çok fazla şeye çok daha hızlıca ulaşabiliyorum. Ve bence seçmek çok önemli bir karar sanat üretiminde. Biz bir sürü şey yapıyoruz. Bu sadece fotoğraf açısından değil. Yani resim yapanlar için de fikir ürettiğiniz zaman o kadar çok şey oluyor ki ve biz bunları ben mesela bunu çok yaparım. Yani akşam çok beğendiğim bir fikre birkaç sabah veririm ona. Çünkü birkaç sabah sonra şöyle olabiliyor ya bu iğrenç. Yani gerçekten bu hani felaket kötü. Yani onu vermek lazım. Çünkü önce çok seviyorsunuz kendi fikrinizi.
4: Bu enteresan. Adorno da diyor ki aklına fikir düştüğü an aslında özgünlüğünü de yitirmiş oluyor.
5: Güzel. Çok güzel. Düşünmem lazım üzerine hemen cevap vermek
4: birkaç
5: için.
4: Birkaç sabah sonra senden cevap bekliyorum.
5: Ama bu demin diğer dediğim çok var gerçekten. Yani çünkü şöyle bir şey. Çok kodları biliyoruz aslında. Yani sanatta da neyin popüler olabileceğini, neyin daha çabuk iletime geçebileceğini, neyle tırnak içinde ünlü olunabileceğini, güzel göründüğünü. Bunu yani sanatla uğraşan herkes az çok biliyor. Bunlara düşmek de çok olası.
4: Biliyor mu gerçekten ya? Sanki bütün sanatçılar da bilmiyor gibi hani estetik olanı.
5: Size
4: güzel
5: o zaman
4: olanı.
5: Mesela ipucu vereyim. mesela çoklu kullanım gördüğünüz anda bu kodun işletildiğini düşünebilirsiniz. Yani basit bir şeyin çok kere olduğu işlerin çoğu için bunu söyleyebilirim. Yani bir şeyi 100 tane koyuyoruz mesela. Olduğundan küçük, olduğundan büyük. Gereksiz baskın renk kullanımı. Ya yani bunların hepsi çeşitli kodlar. Hani yani bunu çok rahat yapabilirim. Yani ben herhangi bir şeyi olduğundan büyük ve 500 tane yaparsam bu ilgi çekici bir fotoğrafa dönüşür o sergi alanında.
4: Andy Warhol gibi.
5: Andy Warhol ama bunu ilk yaptığı için şimdi oralar ayrı. Ya yani orada çok gündelik nesnenin tekrar kullanımının sanatsal pratiğinde çok önemli bir yeri var. O ya, paradigma dönüşümü. Hiç oralarda değilim. Ama şu an bunun yapıldığında ve bu paradigma dönüşümüne değil de sadece göze hoş gelmeye, Instagram'da daha rahat paylaşılmaya hitap ettiğinde bu kodların çok rahat işletildiğini okuyabiliriz bence.
4: Ve estetikleşmiş oluyor.
5: Evet ya ben oluyor. Şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela deminki soruyla da bağlayayım. Bunu Instagram'ın bu kadar güçlendiğinden sonraki kendi yaptığım bütün sergilerde hep şuna dikkat ettim. Instagram'da paylaştığımdan daha fazlası olması gerekiyor fiziksel mekanda. Yani o zaman yoksa öbür türlüsünde serginin çok bir anlamı kalmıyor.
4: Evet.
5: Yani şu anki sergim için de bunu söyleyebilirim. Yani ikinci kat ne kadar çekseniz de içinde olmadan anlayamayacağınız bir şey.
4: Gerçekten öyle.
5: Bence öyle.
4: Ben en çekmişim videolar yani olmuyor. Değil yani.
5: Evet. Yani çünkü o mekanı öyle kurguladık. Üstteki ışıkların ayarından işte bir kısmı söküldü, bir kısmı bırakıldı vesaire. Çünkü bunu çok önemsiyorum. Yani o eşit olmamalı. Eşit oluyorsa sergide bir boşluk var demektir bana göre.
4: Bir sıkıntı var. Evet katılıyorum. Ya aslında bir sorum daha vardı ya. Makine mühendisi eğitimi almış biri olarak sistem kurmaya alışıksın. Hatta bu eğitimi almayan çoğu kişiden daha alışıksın bence bu duruma. Peki ben hani bunu merak ediyorum. Üretirken mühendis sergen mi ağır basıyor, sanatçı sergen mi?
5: Ya bir tane sergen var aslında. Ve beni tanıyan, beni gerçekten iyi tanıyan herkes işlerimi de çok rahat okuyor benim üzerimden. Yani benim bir üslubum varsa da bu yaklaşımın üslup olduğunu düşünüyorum. Evet işler çok değişik. İşte fotoğraf var, yazı üzerine yaptığım çok işler var, matematiksel fonksiyonlar var, heykeller var ama hepsinde aslında yaklaşım birbirinin aynı. Çok basit, sanki içinde hiç ilhamın olmadığı, zorunlu yani bazı durumların zorunlu karşılıklar çıkarması üzerine iş üretiyorum ben. Hmm. Ama benim gündelik hayatımda böyle. Yani benimle vakit geçirdiğinizde çok rastlantıya açık bir durumum yok aslında. Bir şeyi söylüyorsunuz, ben de ondan bir şey anlıyorum. Çok yani yan anlamları çok anlayamayabiliyorum bazen. Başka bir şey istiyor olabilirsiniz. Orası kaçıyor olabilir benden. Hani böyle durumlar var.
4: Direktsin yani.
5: Evet, öyle de konuşuyorum. Hani o yüzden de yaptığım işlerde de öyle bir durum var. Gereksiz şeyler pek yok işlerde de. O yüzden de hani evet, mühendislik eğitimiyle de bu çok uyuyor. Ben yapmadım hiç mühendislik meslek olarak. Başka sebeplerden ama bana çok uyan bir meslek aslında.
4: Neden yapmadın?
5: Çok sıkıcı geldi. Çok sıkıcı geldi. Yani hani ilk sene girdim okula, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğine ve
4: iyi de kazanmışsın bu arada. Evet.
5: Ve ilk sene dedim yani öyle anlarım var ya, bu olmayacak dedim mesela. Hani ilk senenin bir yerinde bir derste onu hatırlıyorum. Yani bu olmayacak dedim.
4: İlk sene de aslında en rahat geçen senedir. Ona rağmen şey gelmiş evet. Sana. Hani evet, asıl evet. Dersler ikinci geldi. Sınıfta aslında başlar. Onunla ya, yüzleşiyorsun.
5: Evet. Ama hemen anladım yani, hatta işte bırak falan dediler. Dedim ki ya bu kadar puan yaptım, şu an bırakamayacağım bunu. Yani.
4: Aynen, bir şey laf var ya, yanlış yoldayım ama bu kadar da yürüdüm yani.
5: tam o ben. Evet, tam o öyle bitti okul yani, öyle gerçekten. Zaten yalvar yakar bitti, onu söyleyeyim hani, bitmeyen dersler. Mesela çok komik bu. Teknik resim dersimiz vardı bizim, birinci sınıf dersi. Sanatla ilgilendiğim için çok komik. Ben onu herhalde 7. senede ve artık hocanın benden bıkmasıyla bitirdim. Yani olmadı, hiçbir şekilde çizemedim yani.
4: Daha doğru fazla seni görmek istemiyorum.
5: İstemedi
4: gibi.
5: Ve kağıtları da. Yani o pis kağıtları da görmek istemedi. Öyle bir de o çok şaşırıyor. Mesela babam da şaşırıyor. Yani sen nasıl sanatçı oldun?
4: Ay, nasıl
5: biz hiç görmedik girdim. Bunu diyor. Evet, öyle bir şeyim
4: nasıl
5: yoktu.
4: Nasıl oldu? Nasıl o yola girdin peki?
5: Yani fotoğraf çekmeye başladım. Hı-hı. Önce yani fotoğrafı çok sevdim ama çok hızlı bir şekilde orada gerçekten tam doğru tabir edeyim, fotojurnalist ya da işte Kuzey Ekolü gibi değil de sanat olarak fotoğrafı kullanan insanlara işte Jeff Wall gibi, Crowdson gibi, yani oralara çok hızlı meylettim ben. Hani normalde böyle olmuyor.
4: Evet.
5: Daha çok hani orada olma, fotojurnalist yapılar vesaire.
4: Tabii ki. Sokağa çıkarsın şöyle
5: sokak,
4: bir şey.
5: Evet evet, sokak fotoğrafçılığı, hatta işte Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans da yaptım ben.
4: Kuş çekersin fotoğrafı.
5: Evet, bana şey yani ilk derslerde şey dendi ya, biz senin gibileri hiç sevmeyiz dendi mesela bir hoca tarafından. Ve çok zor bitirdim orada da o bölümü ama evet, çünkü çok orada hep öyledir. Yani bir şeycileri çekersiniz mesela, bir proje varsa oltacılar çekilir falan ve
4: tabii
5: bu hiç...
4: kıraathanede oturanlar.
5: Kıraathanede oturanlar çekilir ve ben oraya işte tamamen dijital bu ucuz görsellerle bir seri üretmeye çalıştığım için o zaman da bu tabii ki bir tansiyon oluşturuyordu. Yani bu hani şey değil ama eleştiri anlamında söylemiyorum.
4: Bu güzel bir bakış açısı ama. Ya senin için, senin adına güzel. Evet. Hocalar için tabii üzücü.
5: Evet ama oradaki hani ekol onun üzerineydi çok. Dolayısıyla hani öyle bir ya beni anlamadılar anlamında bir şey değil. Haklılardı öyle demekte ama ben de ondan sıkılıyordum. Ki hala da işlerimde mesela sıkılma çok ön plandadır benim. Çok fazla yol değiştiririm. Yani öyle bir çok rahat bir avantajım var. Yani tırnak içinde çok tutulan serilerim de oldu her anlamda. Ben onları çok net karar verdiğim yerde bıraktım. Yani 5 tane ürettiysem 6.'yı yapmadım. 7 tane ise 8'i yapmadım.
4: Canı sıkıldı.
5: Çünkü bittiyse bitiyor benim için. Başka bir şey üretmem gerekiyor. O yüzden de Borges'le aramızda öyle bir çok iyi ilişki var. O da mesela hikayeci ve roman için aynısını söylüyor. Çok sıkıcı benim için 20 sayfada anlatacağım şeyi 200 sayfada anlatmak diyor. Benim için de aynı şey geçerli. O yüzden biraz orada çok benzetiyorum kendime. Yani bir projede anlatıyorum. Bitiyorsa o zaman başka şeye geçiyorum artık. Onunla ilgili başka bir şey yapmak istemiyorum. İşte benim çok belki görmüşsündür, meşhur bir işim var. Görüşemeyeceklermiş diye. Böyle bir kelimenin işte İngilizce hatta viral olduğu. Ve onu uzatmadım ben. Yani o bir kelimeyle bitti. Evet. Hani başka
4: ama
5: bir
4: tadı da orada bence işte.
5: Çünkü
4: bunu
5: anlatmaya yetiyordu o. Mesela bu sergide de gördün. Duvarda 3 tane fotoğraf var sadece. Aslında 30 tane çekmiştim ben gerçekten. Ama 3 tanesi benim bütün anlatacağım şeyleri anlatmaya yetiyor orada.
4: Evet.
5: Yani o sergi, o odayı anlatabiliyorum 3 fotoğrafla. O zaman 4.'yi koymak istemiyorum.
4: Peki Borges'in labirenti aslında çıkışı olmayan bir yer değil. bütün çıkışların aynı anda var olduğu bir yer.
5: Benimki öyle değil ama.
4: Evet.
5: Benimkinde çıkışta yok, girişte yok.
4: Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında diyecektim.
5: Ya çok güzel, çünkü önce öyleydi. Giriş ve çıkışı vardı labirentin. Sonra onu kapatmak istedim ben. Çünkü orada aslında dışarıdan gelmedeki kapıyı, yani galerinin kapısını bir giriş olarak kullanıyorum. Yani o sergiye gelenler dıştaki dünyadan geliyorlar.
4: Senin
5: ki,
4: şeyin labirentine, dünyana geliyorlar.
5: Evet, kendi labirentlerinden, ki bulunduğumuz yerde işte sanatoriumun yeri Perşembe Pazarı'nda ve biraz labirent gibi. Yani evet. Gelirken zorlanıyor,
4: zor.
5: Yollar işte Google başka bir yer veriyor, sen oradan başka bir yere geliyorsun.
4: Sonra vahaya girmişsin
5: ve,
4: gibi.
5: Evet, ve aşırı sesli dediğin gibi dışarıda ama bir giriyorsun tam bir white cube ve bir vahaya girmişsin gibi steril bir ortam.
4: Evet.
5: Ve aslında baktığın o yapı söküme uğramış yapı senin dışarıdan geldiğin labirente dışarıdan bakman. Dolayısıyla bunun için ben o girme çıkma fikrini kapatmak istedim bu sergide. Ya içindesin ya dışındasın.
4: Ya dışındasın.
5: Evet, dışında olma tabii burada garip bir durum. Çünkü orada dışında olma hem teolojik bir anlamı var. Hem felsefi olarak işte yapan bir özne kabul etmeni zorunlu tutuyor. Ya da ölümden bahsediyor olabilirsin. Çünkü bulunduğun dünyanın dışı ancak o olabilir. En azından bizim bilgimiz bu şekilde. Daha metafizik bir yer var yani o dışla ilgili. Ama serginin analojisi bunun üzerine.
4: Zaten üst kattaki şey de çok ilgi çekici bence, video senin yerleştirmen. Orada da aslında sokakları labirent olarak, yani doğanın içerisinde yürüyor ya da bir kafelerin olduğu bir sokakta yürüyor. Yani belli belirsiz bir sokakta yürüyor ama zaten etrafımızda var olan şeylere baktığımız zaman, yollara baktığımız zaman, yürüdüğümüz zaman bir labirent olarak ele alıyorsun orayı. Zaten labirentteyiz ama bir de kendi zihninde konuşuyor. Kendi zihninin de labirenti var. O yüzden bence çok etkileyici, güzel bir iş o.
5: Ya o video benim için çok önemli. Çünkü aslında ben normal daha önceki sanat üretimlerimde de o videoya kadar bir yerde kesiyordum üretimi. Yani oradaki o geçişin hayret vericiliği ve biraz işte matematiğin o dikkat çekiciliği benim için yeterli oluyordu sergide. Bakın bu ne kadar hayret verici bir durum. Bunlar işte bir küpe dönüştüler, yazı bir kelime, bu kadar kelimeyle anlatılıyor ve bu çok formal bir yapı. Yani karşısındaki kişiye bir alan bırakmıyor. Gerçekten yani bir kelime bu kadar kelimeyle, dolayısıyla bir işte çeviri aslında imkansıza yakın bir şeydir. Şimdi bitti, burada bir şey düşünemiyoruz zaten. Bu sergide o video bunu kırıyor. Yani ben de, herkes bir şeyler daha düşünmeye başlıyor. Kendisiyle, kendi hayatıyla, bir insanın düşüncelerini duyuyoruz aslında. Aynen. Ve o insan biziz de. Çünkü bak, videonun çekildiği bakış açısı aslında ortada izleyen kişiye göre.
4: Ya biz gidiyormuşuz gibi.
5: Biz gidiyormuşuz gibi, biz düşünüyormuşuz gibi, bizim iç sesimiz gibi aslında. Dolayısıyla benim de, yani sadece izleyici benim için de aynı şey geçerli. Bu benim için yeni bir açılım. Bu kadar diyaloğa açık bir iş daha önce hiç oluşturmamıştım.
4: Metinleri de kendin yazdın.
5: Zaten metin aslında o video benim için. Ben önce metni yazdım. Orada bir 4 kanallı bir metin var. Bunlardan ilki birinci tekil şahısla konuşuyor. Ben diye konuşuyor. İkincisi, bu biraz daha dışarıyı bilen bir konuşma. Yani o evet bir şeyin içinde olduğunu biliyor ama bir de dış varlık alanı var diyor. Ama biz de biraz böyleyiz bence. Yani bazen her şeyin bu dünyadan ibaret olmadığını biliriz. Ama
4: ya
5: bazen
4: da bilmemiz de gerekir.
5: Ama bazen de unuturuz.
4: Tabii.
5: Ya bazen de sadece buradaki başarılar o gün başımıza gelen sanki dünyanın sonuymuş gibi olur. Oralarda da sen diye konuşmaya başlıyor o videodaki zihin. Ve ben bunları ayrı ayrı yazdım. Sonra bunlar iç içe geçtiler. Bazen ilham aldığı yerler var. Oralarda da biz dili kullanılıyor. Çünkü aslında teolojik metinler genelde birinci çoğul şahıs üzerinden yazılır. Yani biz bunu böyle yaptık gibidir.
4: Aynen.
5: Bir de dördüncü yer var. Orada da aslında dışarıdan gelen gene ilhamlar, vahiyler var ama biz onu o an alamıyoruz. Bunları da videoda büyük cızırtılar olarak duyuyoruz. Dolayısıyla bu 4 zihin durumu 17 dakika boyunca yürüyen kişinin zihninde devam ediyor. Önce dediğim gibi metni yazdım. Sonra belirli yönergelerle o videoyu oluşturduk.
4: Sergiyi ne zamana kadar görebilir?
5: Sergi 18 Temmuz'a kadar sanatoryumun Perşembe Pazarı'ndaki binasında görülebilir. Herkesi de bekliyorum. Bence güzel bir sergi oldu.
4: Evet, kesinlikle gitmeniz lazım. Girdikten sonra da süremiz de az kalıyor bu arada. Yukarıya çıkıp böyle zihninizi boşaltıp bir o videoyu izleyin. Zaten izledikten sonra bir süre sonra odaklanmak da geliyor ardından.
5: Evet, bence de öyle. Uyursanız da okey, çünkü oraya minderler de koydum. Ben çok uyudum izlerken, o yüzden.
4: Sen bildiğin için uyudun muhtemelen. Peki programın sonuna yaklaşırken herkese sorduğumuz bir soruyla bitirelim. Kameralar açık şu anda. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun Sergen?
5: Ya ben sanatçılara çok inanan bir insanım. Genel olarak da sanatçıya inanıyorum. Yani dünya sanatıyla ilgili de aslında üretimlerden çok sanatçılara inanıyorum. Yani bir üretimin kimin tarafından yapıldığı, hangi zihin durumuyla, hangi devamlılıkla yapıldığı benim için daha önemli. Türkiye özelinde de özellikle sanatçıların çok yetkin ve verimli insanlar olduklarını düşünüyorum. Biz çok fazla şeyi çözüyoruz. Ya bu böyle bir ağlama anlamında bir cümle değil. Gerçekten öyle. Yani iş üretebiliriz, kendi tanıtımımızı yaparız, network'ümüzü kurarız. Hem kurumlarla hem kişilerle iletişim sağlarız ve hayat içinde survive etme becerimiz çok yüksek o yüzden.
4: Bir de birlikte de bir şeyleri paydaşla üstesinden
5: gelebiliyoruz. Bir de birbirimizi de severiz. Yani bu arada hani çok yani benim etrafım en azından kendi bildiğimi sorduğun için onu söylüyorum. Tatlı bir ortamdır. Yani birbirimizi severiz, beraber olmaya çalışırız.
4: As bayrakları as
5: çünkü evet, evet, yani aynen hani dolayısıyla da ve sanat iyi bir alandır. Yani birçok insan için iyi bir alandır. Kurum sahibi olan hamiler için de iyi bir alandır.
4: Evet.
5: Koleksiyonerler için de iyi bir alandır. Bulamayacağınız entelektüel ve düşünsel kişilere ve fikirlere çok rahat ulaşacağınız bir alandır. Dolayısıyla da ben biraz ekonomiye çok bağlı olduğunu, insanların mutluluğuna çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani genel mutluluk aurası arttığında sanatla olan ilgi de daha artar. Ben şimdi bunları keyfi yerinde olan insanlara anlatabilirim ancak.
4: Tabii ki.
5: Yani öyle orada ses varmış, burada bilmem ne varmış diye. Yoksa
4: kirasını ödemeye çalışan, çocuğu bir, hasta olan o insanlar.
5: Aynı şey sanatçı için de geçerli.
4: Tabii
5: ya.
4: Ki.
5: Öyle bir şey yok. Yani önce gündelik hayat biraz keyifli olacak. Sonra da biz iş üreteceğiz. Maalesef sanatçıya bu yapışmış olan, yani yoklukta sanat üretsin. Hani evet, ölürken de üretti falan, öyle bir gerçeklik
4: sanatçıyı
5: yok.
4: Sanatçıyı besler.
5: Böyle, bence böyle bir gerçeklik yok. Yani önce gündelik hayatın sürmesi lazım. Ondan sonra da biz keyifli keyifli sanat üreteceğiz.
4: Evet, çok güzel. Çok güzel bir cevap oldu. Programa geldiğin için de çok çok teşekkür ederim.
5: Ben de davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
4: O zaman haftaya cuma saat 7'de dinleyin, dinletin. Öpüldünüz.
5: Görüşmek üzere. Herkesi bekliyorum.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer. Açık Dergi. Apaçık Radyo. Reklamlar.
0: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Bağımsızlar.
3: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Apaçık Radyo'da Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bu hafta Bağımsızlar'da konuğumuz sevgili Hakan Altınay ve konuğumuz Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Namıdiğer Baso. Hakan hoş geldin. Bugün Hakan'la birlikte yanımda bir başka konuğum daha var. O da Ulaş Bayraktar. Apaçılardan
1: da. Merhaba Ezgi. Merhaba Ulaş.
0: Hoş geldin Hakan.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne güzel sizlerle beraber olmak.
0: Şu an neredesin?
1: Şu anda Oxford'dayım.
0: Evet, havalar da güzel mi orada?
1: Çok sıcak. Fırının içindeyiz.
0: Dünya kaybolurken biz hala bağımsız kalmaya devam etmeye çalışıyoruz.
1: Çok iyi yapıyorsunuz valla. Önünüzde huşuyla eğiliyorum.
0: Bugün Baso'dan bahsedelim istiyorum. Senden ricam, bize kısacık Baso'nun hikayesinden bahsedebilir misin?
1: Tabii. Bu deneme 2014'te başladı. Avrupa Konseyi'nin benzer girişimleri var. Ben onların Rusya'daki bir okulunda ders veriyordum. Onlar ya böyle bir şeye Türkiye'de de ihtiyaç olabilir mi falan dedi. İtiraf edeyim, ben başta gönülsüzdüm. Çünkü işte Türkiye'de bir sürü siyasi partinin okulu var falan. Dolayısıyla niye bir tane daha siyaset okulu olsun diye düşünüyorduk. Ama Rusya'daki okulun ne kadar iyi gittiğini görünce bir aslında belki de denemeye değer diye düşündük. İşte o zamanlar Boğaziçi Rektörü olan Gülay Hanım'la bir konuştuk. O da ilgilendi. 2014'te ilk yaptığımızda aslında ya bir yapalım bakalım ne oluyor niyetiyle. Yani bu kadar uzun yıllar süreceğini tahmin etmemiştik. Ama sürüyor. İşte 14 yıldır 25 tane eğitim oldu. Bu 25 eğitimin 25'ine de katılmış bir kişi vardır. O da Ulaş Bayraktar hocamız. Dolayısıyla bu konularda konuşmaya hepimizden daha yetkilidir aslında. 25-35 yaş arası gençlerin katıldığı ama çok geniş bir spektrumdan katıldığı. Yani şu kadar geniş. Yani bize Hüdapar'dan da katılımcılar geliyor. İşte Nihal Atsız'dır benim en önemsediğim hayat, düşünür hayatta diyen insanlar da geliyor. Onların öbür taraftakileri de geliyor. Aradakiler de geliyor. İşte yani lise mezunu berber de geliyor. İşte çok kıdemli insanlar da geliyor. 8 gün boyunca oturup muhabbet ediyoruz. Güzel geçiyor. İlk edenleri bekleriz.
0: İçeriği nasıl planlıyorsunuz?
1: Ya her program bir öncekinden farklı oluyor. Hep bir şeyle küçük şeyler değişiyor. Bir böyle hani 45 bin feet'te uçak uçtuğu zaman düşünülen şeyler işte. Anayasalar, insan hakları, özgürlük, devlet falan filan gibi şeyleri, müşterekler konuştuğumuz dersler var. Dersler 90 dakika. Bir işte Frankler'in policy dediği, işte ekonomi nasıl büyür, sürdürülebilirlik, kentleşme, ondan sonra içme, toplumsal cinsiyet falan gibi policy meselelerini konuştuğumuz şeyler var. Beceri dersleri dediğimiz, işte seçmen niye nasıl oy verir, işte hikaye nasıl anlatılır, iletişim falan gibi derslerimiz var. Sonra gruplara bölündükleri ve tek bir konu üzerinde çalıştıkları grup çalışmaları var. Yıllar sonra sorduğumuzda, sizin açınızdan en yararlı şey neydi diye sorduğumuzda, çok ünlü hocaları, çok fiyakalı konuları değil, birbirleriyle kahve arasında yaptıkları, yıllar sonra sorduğumuzda, sizin açınızdan en yararlı şey neydi diye sorduğumuzda, çok ünlü hocaları, çok fiyakalı konuları değil, birbirleriyle kahve arasında yaptıkları sohbet.

0: oyuncu getiriyoruz. Hepsi de çok iyi, yani çok yani sahnesi de çok iyi insanlar. Ama yani demek ki onların anlatacağı şey olan tabii ki bir ihtiyaç ve açlık var ama birbirimizle konuşmaya da açmışız Ezgi. Yani dolayısıyla onun devası olduğunda insanlar onu hatırlıyorlar ve gittikçe şunu görüyoruz. Kafamızla bildiğimiz şeyler değil de bedenimizle bildiğimiz şeyler daha uzun süre kalıyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bedenimizle bilmediğimiz hiçbir şeyi aslında bilmiyormuşuz gibi geliyor bana. Dolayısıyla biraz buraları düşünüyorsunuz onları.
1: Yani okulun ne olduğuna dair de, öğrenmenin ne olduğuna dair de, öğretmenin ne olduğuna dair de bir fikir aynı zamanda Baso belki de.
0: Çok haklısın. Yani gene bir değerlendirmeye çok önem veriyoruz. Oysa günlük, haftalık, yıllık değerlendirmelerimiz var ve orada çok sık aldığımız geri bildirimlerden bir tanesi tam o söylediğin şey. Şimdi bunun iyisinin tadına baktık ya, artık hem bunu arayacağız hem de başkalarına bunu sunma sorumluluğunu hissediyoruz teması çok sık geliyor mesela. Bu da beni çok mutlu eden bir şey.
2: Yani orada tabii şimdi bu programın adı Bağımsızlar ve biz aslında bu bağımsızları çok sözlük anlamıyla kamu ya da özel hiçbir sermaye grubuna veya iktidar odağına bağlı olmayan yapılanmalar olarak, çoğu da kültür sanat alanında ama tabii istisnaları da var. Şimdi Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nu düşündüğümde bu bağımsızlık bu kertede zaten geçerli. Yani siz herhangi bir oluşuma, siyasal partiye, bir sermaye grubuna, belli bir herhangi bir şeye bağımlı değilsiniz. Evet, bunu destekleyenler var, keşke daha da olsa. Ama öyle bir bağımsızlık, çünkü kendi çizgisini koruyan, o buna yönelik desteklerini sunanların hiçbiri programın oluşturulmasında veya katılımcıların seçilmesinde herhangi bir söz hakkı olmuyor. Hatta benim bile olmuyor. Buradan da açıkça duyurayım, her şeyden önce hocam bir destek verseniz diye şey yapılıyor. Bunu da artık bunları daha fazla gelmemesi için beni karıştırmıyorlar diyeyim. Ama öte yandan şöyle de bir bağımsız boyutu var, katmanı var gibi geliyor Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nun. Zaten hani bu kadar, senin de tasvir ettiğin bu kadar geniş bir siyasal spektrumu ağırlamakla birlikte bunun duruşunu koruyan, bunların hiçbirine yanaşmayan ama kendi çizgisi de olan bir oluşum olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli. Ama daha da önemlisi, Türkiye'de bağımsızlık sadece sermaye veya siyasi odaklarla ilgili değil, konjonktürle de ilgili. Benim bu Baso'da beni en çok etkileyen o istikrarlı hayal hakikattir diye özetlediğimiz hakikat kısmı. Çünkü öyle badireler geçirirken bu ülke, hani 10. yılda söylediğim gibi, ya bu okul başladığında bu ülke parlamenter rejimle yönetiliyordu diyorum. Oradan, o köprünün altından ne sular aktı ve hala akmakta. Hani depremler, pandemiler, işte referandumlar, seçimler, kayyumlar, operasyonlar, bunların hepsinde yani herkes birbirine gırtlak gırtlağa girmişken, bu gırtlak gırtlağa giren cenahlardan genç siyaset namzetlerini mahir bir şekilde onlara burada hala alternatif bir vahanın mümkün olduğunu gösterebilmenin başarısına da sahip Baso. Bunu nasıl başardınız? Yani en başından beri işin içinde az çok olduğum halde hala benim için bir muamma. Bunun iksiri varsa onu belki paylaşmanı isteyebiliriz.
0: Senden aldığımız feyiz bunun içinde çok önemli bir baharat. Bir defa şu ya, bağımsızlardan başlayayım. Yani programı yapan, düşünen herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli, çok keyifli bir iş. Sırf Türkiye'de bu kadar ilginç ve bu kadar dirayetli çabaların, girişimlerin olduğunu görmek bile insanı çok iyi hissettiriyor. Herkesin eline, yüreğine sağlık. Yani haklısın, aynı sizin açılışta, jingle'da söylediğiniz gibi, yani o bağımsızlık bizim de çok önemsediğimiz bir bağımsızlık. Bunu sorumsuzluk anlamında söylemek istemiyorum. Yani kendimizi son derece sorumlu hissediyoruz. Geçmişe ve geleceğe doğru sorumlu hissediyoruz. Ben mesela Hrant Dink'e sorumlu hissediyorum. Yani çünkü ben bu ülkede muhabbet ederek ne kadar çok şeyin başarılabileceğini kanıtlamış bir insanı tanıdım ben. Ve bunu unutmam mümkün değil. Dolayısıyla o bunları yapabildiyse bağımsız olarak, kimseye eyvallah olmadan, bizim de herhalde yani aklımız, yüreğimiz yettiği ölçüde

0: bir şeyler deneme sorumluluğu sıranta var. Ama aynı zamanda gelecek nesillere de var. Biz siyaset okulu şu soruyu soruyoruz mesela programın ortasında. Burada olmak hak mıdır, hak mıdır, ayrıcalık mıdır? Herkes bir ilk başta bir şaşırıyor. Çünkü bu hak dilini kullanmayı çok seviyoruz ya. Ondan sonra hemen arkasından şey diyoruz. İster hak olsun, ister ayrıcalık olsun. Herhangi bir sorumluluk doğurur mu? Ama hemen şunu da söylüyoruz. Bu sorumluluk bize değildir arkadaşlar. Hani şu sakın ne olur şöyle bir şey düşünmeyin. Yani işte program ücretsiz, işte bir şekilde yiyip içiyoruz falan filan. Hani bakın size ne kadar büyük kıyaklar yaptık. Siz de şimdi bize sorumlu hissedin. Kesinlikle değil diyoruz. Ve sonunda şeye geliyoruz. Yani biz birileri bize yönelik bir inisiyatif aldığı için buralardayız. Birilerine borcumuz var. Ne? Anamıza babamıza borcumuz var ya. Yani dostlarımıza, işte Grant gibi esin alabildiğimiz insanlara, bizden daha iyi, daha akıllı, daha yürekli insanlar sayesinde buradayız. Ama bu borcumuzu hiçbir zaman onlara ödemiyoruz. Bir sonraki şey yapıyoruz. Dolayısıyla bu bir akış aslında. Yani bu akımın içinde mütevazi bir çakıl taşı olmaktan biz çok memnunuz. Yani daha fazlasını var kesinlikle istemiyoruz. Veren olursa almayız. Ama bu işimizi yani geçmişe olan ve geleceğe olan sorumluluğumuzu düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin değil aslında okul. Yani biz de hepimiz de geçeceğiz zaten. Ama bu ISOS, bu iş tutma biçimi, bizim sevdiğimiz Elif Avcı dostumuzun herkesin bir elinin ölçüsü vardır diyor. İşte hani bu pilav yapma ölçüsü bir şekilde anlamlıysa devam eder, etmez. Değilse de etmez zaten, canım sağ olsun.
1: Evet, ama bir taraftan da buraya kendini çok ait hisseden mezunlar var. Her sene, her dönem mezunlar veriyoruz ve bunun sonucunda da ortaya bir topluluk çıkıyor. Mezunlar bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Çok doğru söyledin Ezgi. Sağ ol, sen de onlara çok önemli şeyler anlattın. Anlatmaya da devam ediyorsun. O mezunlar bizim gerçekten çok merkezi bir unsurumuz. Kendilerine gerçekten ait hissediyorlar. Mesela şunu yapıyorlar, bunun ilginç olduğunu düşünüyorum. Biz dediğim gibi program ücretsiz ama isteyenler daha sonra bağış yapabiliyorlar. Bağış yapıyor olmaları bizim açımızdan hiçbir statülerini değiştirmiyor. Her zaman her şeye hakları var. Ama Türkiye'de hani en büyük siyasi partilerin tamamından milletvekili adayı olmuş ve hep beraber bir derneğe bağış yapan bir grup olabileceği mesela bana söylense buna pek imkan vermezdim. Bunun olabiliyor. Yani tamam, çok zor bir ülke, çok hoyrat. Yani gerçekten tamam. Ama çok da güzel de bir ülke. Bir sürü de güzel insanı var. Dolayısıyla hani gelip birbirlerine sokulup biraz bu güzel havayı 8 gün beraber soluma imkanı oluyorsa ne güzel. Mezunlarla da şeyler, bazen yurt dışı seyahatleri oluyor. Bazen ülke içinde toplanıyor. Bir tema yapıyor. Mesela yakında bir piknik yapacağız hep beraber. Ondan söyleyeceğim. Beraber kitap yazan mezunlarımız oluyor. Yani siyasi olarak birbirlerine hiç yakın olmasalar da aynı konuyu dert ettikleri ama ve birbirlerine güvendikleri için kitap yazıyorlar. İşte deprem oluyor. Birbirinden çok uzak hisseden duygusal olarak partilerden mezunlarımız bir araya gelip işte beraber depremde canı yanmış insanların yarasına küçük bir merhem olmaya çalışıyor. Beraber araştırma yapıyorlar. Yani bunların her biri aslında ciddi güven gerektiren şeyler ve bunların olabildiğini görmek insana iyi geliyor doğrusu. Atla da deve de değil, yani bizde böyle büyük bir maharet olduğu için değil. Ama sanırım her şeye rağmen biz birbirinden vazgeçmemiş bir toplumuz. Biz hala biraz birbirimize kulak vermek istiyoruz. Yani çok ufak bir gayretle. Yani bizim başta yaptığımız bir konuda danışma şeyim var. Yani orada konuşuyoruz. Ya bakın arkadaşlar, hani münazara değil, işte muhabbet. Hani kızgınlık değil, merak. Yani merak çok önemli bir demokratik ruh haliymiş gibi geliyor bana yani. Siz her şeyi çözdüğünüzü düşünüyorsanız, işte oraya da tebliğe geldiyseniz, yani bu olmayacak bir iş. Ama hayat gerçekten çok meraka değer bir şey ve birbirimiz de meraka değer insanlarız. Yani işte birazcık kulak kabarttığında burada Ezgi hocama da şey yapmak isterim. Biz ondan çok şey öğrendik. Yani mesela şunu öğrendik. Anestezi estetiğin tersi. Yani anestezi bizi uyutuyor ama estetik bizi uyandırıyor. Ve biz bu programları bir süredir, 5 yıldır bir sanat mekanında yapıyoruz. Bu insanların daha farklı bir şekilde duyumsamasını sağlıyor. İşte Kennedy'ye atfedilen bir laf var. Yani siyasetçiler daha çok şiir okumalı diyor. Hem daha iyi bilmek için hem de daha merak etmek için. Yani şunu gördük sanırım. Buradan da bütün sanat ve kültür alanına emek veren dostlara selam olsun. İyiyi ve doğruyu güzeli konuşmadan konuşmak çok sığ kalabilecek bir rotaya sokuyor bizi. Yani güzel bir lüks değil. İşte Osmanlı'daki hayır ve hasenat. Şimdi hasenat olmadan hayır biraz bayat bir şey olabilir. Ya da Shakespeare'de işte in fair Verona diyor. İşte güzel Verona'da. Ama bugün biz fair'dan adil olanı anlıyoruz. Acaba yani güzelde de adile dair bir ima var ve biz güzele küçtüğümüzde, güzele sırtımızı döndüğümüzde eksik bir adil anlıyor olabilir miyiz? Bunların hepsi, şimdi sana programda söylüyorum ama hepsi senden öğrendiğim şeyler. Dolayısıyla galiba şunu söylemiş, yani hocalarımızdan çok şey öğreniyoruz. Devamlı program değişiyor. İyi ki varlar. Hepsi de bilgilerini paylaşmak konusunda çok cömertler. Onlara da çok teşekkür ederiz.
2: Yani işte böyle düşününce aslında bu bağımsızlara geri dönecek olursak, burası sadece kendisi bir bağımsız olmakla kalmıyor. Aynı zamanda müstakbel bağımsızlara da bir mayalama, onlara bu bağımsızlığın hem ideolojik olarak hem işte bu ayrımcılıklardan ve kendi başlarına bir şey yapmaktan yapmanın mümkün olduğunu da gösteren, deneyimleyen, yani en önemli şey, hep sen de söyledin, eski de altını çizdi. Burası bir şeyler öğrendiğimiz bir okuldan ziyade bir takım farklılıkları hissettiğimiz estetik bir deneyim mecrası ve vahası. Bu açıdan çok kıymetli. Tabii sadece burada seninle konuşuyoruz ama arkada da bir ekip var. Yani onlar da hani Kerem, Hazal, Fikret ve daha diğer o şeyler, ama bu zor şartlarda böyle güzel güzel anlatıyoruz ama ne kadar kan ter ve gözyaşıyla bu işin gittiğinin de hakkını vermek lazım. Bu konuda da sana ve senin şahsında diğer bütün ekibe minnetlerimizi iletmemiz gerekiyor sanırım.
0: Minnet karşılıklı hocam.
1: Bir de elimizin altında bir kitap var. Yani düşünsenize, bütün bir topluluk oturmuş hep beraber dayanışmanın arkeolojisi üzerine düşünmüş ve memleket manzaralarına bakmış muhabbetin izlerini toplamak için. Bunun hem geldiğimiz yere tekrar bakmak, hem onların gözünden bakmak, hem de buradan geleceğe ne taşıyabiliriz üzerine düşünmek için şahane bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
0: Vallahi bizim de çok sevdiğimiz bir çalışma Ezgi. Ben işte Çetin Altanlar'ın yazı yazdığı dönemin şeylerinden, yani o devamlı bize, yani her hafta şeyi okurdum ve gıcık olurdum. Efendim işte Yunanistan İnsani Gelişmişlik Endeksinde şurada, şeyde biz buradayız falan, işte Yunanistan'ın zengini Kennedy'nin karısını götürdü, işte bizim zenginimiz Rahmi Koç kendi karısını kaptırdı falan gibi pespaya bir argümantasyon falan. Ya tamam, yani Brezilyalılar kadar iyi futbol oynayamıyor olabiliriz, Japonlar kadar iyi tüketici elektroniği yapmıyor olabiliriz, ama bizim de yaptığımız bir iki iş var. Mesela bu dayanışma hikayesi konusunda bence çok geniş, güzel bir repertuarı var şu memleketin yani. Hani dolayısıyla Ulaş Hocam'ın Enfes editörlüğünde bizim mezunlarımız, Türkiye'nin her yerine yayılmış işte 800 tane mezunumuz var. Kendi etraflarına baktılar ve ne tür dayanışma mekanizmaları gördüklerini birbirlerine anlattılar. Ya burada yani övünülecek çok şey var aslında. Yani Ulaş hep der, yani tekrar kerpiç ev yapacak halimiz yok, ama o kerpiç evi beraber yapmanın becerisini, pasını aldığımızda aslında onu kullanabileceğimiz çok şey var. Yani sizin kültürhaneyi anlattığınız iki bölümü büyük bir keyifle dinledim. Yani onun arkasındaki ruh hali, o amatörlükten keyif alma, paylaşmaktan keyif alma, bunlar yani medeni birer kas aslında. Bu kasları kullanmadığımız zaman böyle bir şey ama kullandıkça da gelişiyor. Dolayısıyla bu, yani bütün kamu malları gibi, kullanınca azalmayan, kullanınca çoğalan şeyler. Bilgi de, sevgi de, adalet de kullanıldıkça azalmıyor ki, çoğalıyor ya. Dolayısıyla ne güzel. O zaman biz bunları belgelemeyiz. Şimdi bunun bir ikinci kitabı inşallah olacak. Ulaş Hocam hep şey der, ya tam adını bile söyleyemediğimiz bir rejimle yönetiliyor. Demokrat Parti'ye, eskiden Demirkrat Parti denirdi ya. Demokrasinin arkeolojisini, demokratik ruh halinin arkeolojisini gene bu topraklarda, gene bizim mezunlarla yapalım diye niyetimiz var. Ulaş Hocam'ı ikna edebilirsek, ikinci kitabımız da gelecek yıl bu zamanlar okurlarımızın ellerinde olabilir.
2: Deneyinin ikincisi gelsin de ondan sonra arkeolojinin ikincisini yapalım. Çünkü aslında o kitabı okurken de, yani bu medeni kitabını okurken de ben böyle senin derslerinin birçoğunu takip etme şansım oldu. Hem Baso'da hem de Baso'dan türeyen başka bir siyaset okulunda. Elmas'a da selam olsun. Orada yani senin o bütün derslerinin özü gibi ve bunun hem özü hem de genişletilmiş bir hali var. Sen medeninin ikincisini düşünüyor musun? Önce onu başlayalım pazarlığa, ondan sonra dayanışmaya devam ederiz.
0: Bence abi o dinleyicilerimizi bu konuda şey yapmayalım. Yani senin kitaplarını okumak varken yeni kitap yazmaya çalışmak bence afaki bir gaflet olur. Dolayısıyla Ezgi Hocam'ın kitaplarını okuyalım, senin kitaplarını okuyalım.
2: Evet, onun kitabını bekleyelim o zaman. Yani bu şey çok ilginç geliyor bana. Düşündükçe böyle, hani bu bir tane meşhur 3M şirketi var. O 3'ten fazlası var sanırım. Yani bu senin söylediklerini süzdükçe böyle, hani merak, yani bir bağımsızlığın en önemli şeylerinden biri. Yoksa biz hani merak etmezsek zaten var olanlardan birine kapılıp gidebiliriz. İkincisi, bu meraktan sonra bu merakla inşa ettiğimiz şeyden bir mesuliyet çıkarıyoruz. Yani o öğrendiğimiz şeyin gereğini yapma mesuliyeti. Ama bu mesuliyet böyle kavgacı bir mesuliyet değil, muhabbetle yapılması gereken, ben doğruyum, sen yanlışsın değil. Bunların üçünün özeti de sanırım senin kitabın oluyor, medeni oluyor. Haliyle yani... bu dördüncü emi, hatta daha da devam edersek senin Osmanlıca kelime haznen benden geniş, o yüzden duyduk çeklerim. Ama galiba Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nu, tabii böyle Boğaziçi Avrupa diyoruz ama Boğaziçi'den ne kaldı, Avrupa'dan ne kalacak, onları şey yapalım ama oranın okulluğu baki olacak gibi geliyor. Bu bir medeniyet okulu aslında. Aslında okulu da değil, medeniyet deneyimi belki de.
0: Ya da yarenlik mekanı yani. Mesela gene bir şeyin, Hrant'ın güzel kelimelerinden bir tanesi yarenleşelimdi. Yani yarenliğin tadına baktığımız, yol arkadaşlığının, dostluğun tadına baktığımız bir şey. Şimdi çok fazla alışverişimiz var ya. Yani hayatı bize sabahtan akşama kadar bir alışveriş olduğunu anlatıyorlar. Değil mi? İşte tükettim, daha iyi tükettim, daha çok fazla güç falan filan. Ama yani insanlık tarihinin çok büyük bir kısmı da alışverişler günün çok küçük bir parçasıydı. Bizim bol bol muhabbetimiz vardı. Yani oturup ateşin etrafında akşam iş bittikten sonra işte birbirimize hikayeler anlattık. Herkes sözün kendisine geleceğini bilirdi. Yani kimsenin sözünü kesmeye gerek yoktu. Hani kalan alışverişler de o bağlamın içinde iliştirilmiş küçük şeylerdi yani. Şimdi ise sabahtan akşama kadar alışverişimiz var ve çok az muhabbetimiz var. Şimdi bunu kabul etmememiz lazım. Kabul etmemek de bize kalmış. Dolayısıyla elimizden geldiğince işte Kültürhane'de, Baso'da bir takım küçük, bu hayatın böyle de olabileceğini, sabahtan akşam kadar böyle olmayabilir ama böyle de bir hayat var yani. Yani biz gene gelen arkadaşlarımıza bunu söylemeye çalışıyoruz. Bir de buradan bakalım ya. Belki severiz yani. Hani ve neyse ki uzun yıllardır yaptığımız için bunu deneyimlemiş insanlar başkalarına bunu anlatıp ya bak şurada ilginç bir şey oluyor, sen de bir git diyor. Yani bizim başvurularda en değerli veri bir başka bir mezunumuzun bize ya bu insan aslında size göre demesi. Yani hiç öyle büyük gelenler işte Boğaziçi falan lafını duyunca işte çok çok zor girilen bir yer falan filan ya da çok bilmem ne çok fiyakalı CV'de, tam tersine yani hiç biz Partilerden de gelen insanlar var. Partide çok yüksek yerlere gelmiş insanları da almadığımız çok oldu yani. Bizi ilgilendirmiyor o partide ne yaptığını. Bizi akranlarınla ve hayatla nasıl bir ilişki kurduğun, kurabileceğine dair bizdeki izlenim ilgilendiriyor. Mutlaka yanlış insanları da seçmişizdir ama elimizden geldiğince düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz.
1: Vallahi Hakan, muhabbetine doyum olmuyor.
0: Size de doyum olmaz dostlar. Elinize sağlık.
1: Muhabbetin açtığı ortaklıkta dedin. Güzel ve adil olan oradan çıkacak zaten. Hani aynen. Okul olabilir bu, bir mutfak olabilir, bir bahçe olabilir, bir radyo programı olabilir. O zaman biz Apaçık Radyo'ya da buradan
0: bol muhabbetler
1: dileyelim. Ve sana çok teşekkür edelim bizimle birlikte
0: olduğun. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizi seviyoruz dostlar.
2: Eyvallah. Ya ben de son böyle şey yaparken bu süreçte de Boğaziçi Siyaset Okulu'nun kuruluşunda da çok büyük emeği var. Osman Kavala'ya da her ne kadar onun şimdilik sesini ulaştıramasak da ona da o bahsettiğim bu toprakların güzel insanlarından birisi olduğu için ve bu programın da ilk yanılmıyorsam ilk şeyinde sürecinde desteğini esirgemediği için ona da bir selam yollamış olalım. Gelecek hafta yeni bir siyaset okulu dönemi başlayacak. Şimdiden kolay gelsin. Ayağınıza taş değmesin diyelim.
0: Amin. Sizin de dostlar.
1: Görüşmek üzere.
2: Eyvallah.
3: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
4: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla konuşmalarla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nu Hakan Altınay ile konuştuk kendisine. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ve Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: Bu etkinliğimiz, Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi'nin aşırı sıcaklar konusunda yayınladığı kırmızı alarm sebebiyle iptal edilmiştir. Üzgünüz. Londra'da iklim eylem haftası etkinliklerinin bir parçası olarak düzenlenen aşırı sıcaklar konferansının aşırı sıcaklar yüzünden ertelendiğini bildiren resmi özür duyurusu. Metro.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
2: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
3: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklamlar bitti.
8: Hello CQ, hello CQ. This is 2M Atok Rittle testing. This is 2M Atok Rittle testing. Hello CQ, hello CQ. This is 2M Atok Rittle test. Calling to you now. Calling, not testing, calling.
9: Apaçık Radyo.
10: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Figen Söylemez, Selma Eligür ve Gülay Kipmen'e teşekkür ederiz.
11: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Herkese merhabalar. Apaçık Radyo'da ben Meral Akman'la birlikte Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam sizlerle Amerikalı gitarist Deniz Tek'ten seçtiğim parçaları paylaşacağım. Geçtiğimiz günlerde Stüdyo İmge'de kendisiyle yaptığım bir röportaj yayınlandı. Bu röportajda Deniz Tek'le sadece Radio Birdman'i değil, Ann Arbor ve Detroit hattını, Avustralya yıllarını, acil tıp hekimliğini, deniz kuvvetlerinde uçuş cerrahı olarak geçirdiği dönemi ve yeni albümü The Beat'i de konuştuk. Deniz Tek'i anlatmaya başlamak için en doğru yer Radio Birdman. Grup 1974'te Sydney'de Deniz Tek ve Rob Younger tarafından kuruldu. Avustralya punk rock ortamının en kontrollü, hatta alışılmış kalıplarına karşı Detroit ve Ann Arbor'dan gelen yüksek enerjili bir gitar sesiyle sahneye çıktılar. MC5, The Stooges ve surf rock etkisi Radio Birdman'de hem daha sert hem daha doğrudan ve bağımsız bir tona dönüştü. Röportajda Deniz Tek rock'n'roll'u önemli kılan şeylerden söz ederken özellikle 60'lar ve 70'lerdeki yaratıcılık ve özgünlüğün altını çizdi. Radio Birdman de tam bu noktada duruyor. Formülü takip eden değil, kendi çalışma alanını yaratan bir grup. Programın ilk bölümünde Radio Birdman'den 4 parça dinleyeceğiz. Aloha Steve and Dano, Hand of Love, Burn My Eye ve Hanging On.

Radio Birdman dinledik. Aloha Steven Dano, Hand of Love, Burn My Eye ve Hanging On. Radio Birdman'in ilk dönem 1978'de sona erdi. İngiltere turnesi, plak şirketiyle yaşanan sorunlar, iç gerilimler sonrasında grubun devam etmesi mümkün olmadı. Dennis Tek de Avustralya'ya döndüğünde bir süre müzikten uzak kaldı ve Newcastle'da tırp stajını tamamladı. Bu ara fazla da uzun sürmedi. Mark Sisto ile birlikte The Visitors kuruldu. Kadroda Radio Birdman'den isimler de vardı. Dennis Tek gitarda, Ron Keely davulda, Pip Hoyle klavyede, Mark Sisto vokalde ve Steve Harris basta. The Visitors, The Radio Birdman'in biraz devamı gibi gözükse de biraz daha karanlık bir gruptu. The Visitors'dan dinliyoruz Brother John.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam Amerikalı müzisyen Deniz Tek'ten projelerinden seçtiğim parçalar dinliyoruz. Deniz Tek'in müzikal yolculuğunda doğduğu Ann Arbor ve Detroit ayrı bir başlık. Röportajda Ann Arbor'ı Detroit'in yaklaşık bir saat yakınlarında yer alan bir üniversite şehri olarak anlatıyor. Huzurlu, akademik ve bohem bir şehir. Fakat hemen yakındaki Detroit, MC5, The Stooges ve The Rationals gibi gruplarla bambaşka bir enerjiye sahip. Deniz Tek'in kariyerinde Detroit bağlantıları birkaç kere görünüyor. 1981'de Radio Birdman çevrelerinden isimlerle MC5 davulcusu Dennis Thompson ve The Stooges gitaristi Ron Ashton'ın yer aldığı New Race bunun ilk örneklerinden biri. 90'larda da bu birliktelik Dodge Man ile devam ediyor. Dodge Man, Deniz Tek ve MC5 gitaristi Wayne Kramer'ın öncülük ettiği Detroit köklerine bağlı bir proje. Scott Morgan da bu projeye vokalleriyle yer alıyor. Bu bölümde önce Dodge Man'den iki parça dinleyeceğiz. I-94 ve City Slang. Arkasından Deniz Tek'in The Stooges gitaristi James Williamson ile yaptığı akustik KO EP'sinden I Need Somebody dinleyeceğiz. Bu EP, Raw Power ve Kill City dönemlerinden şarkılara akustik bir bakış açısı getiriyor.

Deniz Tek ortaklıklarından dinledik Dodge Main ve arkasından da James Williamson'ın yaptığı albümden bir parça. Deniz Tek'in solo kayıtlarıyla devam etmek istiyorum. 1992 tarihli Take It To The Vertical, Radio Birdman sonrası solo çizgisinin önemli bir başlangıç noktası. Bu albümde Deniz Tek artık sadece bir gitarist değil, şarkı yazarı ve besteci olarak da öne çıkıyor. Röportajımızda ona müzik dinleme alışkanlıklarını ve bugünün teknolojilerini de sorduk. Spotify hesabı olmadığını söylüyor. Yapay zeka tarafından üretilen müzikleri de biraz ruhsuz bulduğunu belirtiyor. Burada da müziğiyle kurduğu doğrudan teması anlatıyor. Bu bölümde 4 parça dinleyeceğiz. İlk olarak 1992'den Run Out of Water, ardından Deniz Tek'in Crossroads kayıtlarından Peter Green imzalı Owl, Prison Mouse ve son olarak da Fast Fright albümünden John Henry's Hammer ile devam edeceğiz.

Deniz Tek dinledik. Run Out of Water, Oh Well, Prison Mouse ve John Henry's Hammer. Programı Deniz Tek'in 2026 tarihli son albümü The Beat ile bitirmek istiyorum. Albümün çıkış noktası yıllar önce Rick Parnell ile kaydetmiş oldukları davul ve gitar kayıtları. Röportajda Deniz yeni albümü Rick Parnell ile yıllar önce kaydettikleri arşivde bekleyen gitar ve davul kayıtlarının iskeleti üzerine yazdığını söyledi ve albümü Rick'e adıyor. Rick Parnell'i pek çok dinleyici Spinal Tap'teki Mick Shrimpton karakteriyle bilir. Sürekli başına kötü şeyler gelen bir davulcu. Fakat çok daha ötesinde çok iyi bir davulcu Rick Parnell. Bu grupta birlikte yaptıkları kayıtlarda vokalde Deniz Tek, gitarda ve armonikada, eşi Ann Tek gitarda, Bob Brown basta ve Rick Parnell de davulda yer alıyor. Koyu Mavi'de bu akşam Deniz Tek ten seçtiğim parçaları dinledik. Sevgili Deniz'le çok güzel bir röportaj yaptık ve bizi çok güzel ağırladı diyebileceğim. Harika cevaplar verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Programı The Beat albümünden Forgiveness ile kapatacağız. Programı size ulaşmasına sağlayan teknik ekibimize, değerli destekçilerimize ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Figen Söylemez, Selma Eligür ve Gülay Kipmen'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti. Where is that driving music man? Where is that driving? Where is that driving music man? Who used to wear out? She used to wear out. Where is that driving music? Where is that driving? Where is that driving music? Who used to wear out? Şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Perihan Çalık'a teşekkür ederiz.
2: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
3: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte modern, yaratıcı ve avantgard cazın en önemli temsilcilerinden İsviçreli piyanist ve besteci Sylvie Courvoisier'in yaklaşık 12 yıldır bir arada çalan köklü üçlüsüyle birlikte çıkardığı Eclat Live in Europe başlıklı albümden örnekler dinleyeceğiz. Üçlünün 2025 yılının Şubat ayında Avrupa turnesi sırasında gerçekleşen 3 farklı konserinde kaydedilmiş bu albüm kayıtları ve 27 Mart 2026'da Intact Records tarafından yayınlandı. Albümdeki 9 parçanın tamamı Courvoisier imzası taşıyor. Üçlünün önceki stüdyo albümleri Dagala ve Three Hoops repertuarına aşina olan kulaklar için bu canlı kayıtlar tanıdık temaların sahnede nasıl bükülüp genişleyebileceğini gösteren bir ders niteliğinde. Grupta kontrbasta Drew Grass ve davul ve Wallisonics'te de Kenny Wallace'ın yer alıyor. Wallisonics, Kenny Wallace'ın kendi tasarımı olan özel perküsyon araçları ve ses nesnelerine verdiği isim. Albümden ilk olarak Eclat for Ornette başlıklı çalışmayı dinledik. Ornette Coleman'a saygı duruşu niteliğinde bir parçaydı. Programın sonuna kadar kesintisiz olarak 6 parça daha dinleteceğim sizlere. Just Twisted, Requiem, Dün Songe, Imprint Double, Free Hoops, Lulu's Dance ve Downward Dog. Evet, şimdi sizleri Sylvie Courvoisier üçlüsüyle baş başa bırakıyorum.

Aşağı Mahalle'de bu akşam sizlerle birlikte piyanoda Sylvie Courvoisier, kontrbasta Drew Grass ve davul ve Wallisonics'te Kenny Wallace'ından oluşan Sylvie Courvoisier üçlüsünün geçtiğimiz günlerde yayınlanan canlı albümü Eclat Live in Europe başlıklı albümden örnekler dinledik. Çağdaş piyano üçlüsü formatının sınırlarını genişleten, hem akademik bir titizlik barındıran hem de cazın sokak ve kulüp ortamındaki öngörülemez canlılığını son damlasına kadar hissettiren 2026 yılının en iyi albümlerinden bir tanesiydi şimdiye kadar yayınlanan. Ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mert Can. Tom Petty and the Heartbreakers, The Refugee. Harika bir single, harika bir albüm, ikinci albümleri.
0: Üçüncü albümleri.
1: Damn the Torpedoes. Evet. Ama biz 7 inç single versiyonunu çaldık. Evet, bu hafta Efkan'ın playlistini çalıyoruz. Çünkü iki sebepten dolayı. Birincisi, Efkan bu aralar biraz plaklanmış. İkinci çok güzel sebep de şu. İkimiz de aynı anda stüdyoda ve canlı ve kanlı bir halde bir program yapıyoruz. Uzun zamandır da yapmamıştık. Ben yurt dışında yaşıyorum. O yüzden de imkanlar el vermemişti.
0: Malum.
1: Evet, işte bu hafta bir İstanbul ziyaretinde de bu programı mutlaka canlı yapalım dedik ve buradayız. Ve ne mutlu bize.
0: Evet, çok mutlu bize. Bu gerçekten de çok güzel denk geldi. Biz birkaç yıl oldu stüdyoda aslında, değil mi? Canlı ne böyle bileyim, yapmıyordu.
1: Yani 2 yıla falan yaklaşmıştır.
0: Evet, yaklaşmıştır. Dolayısıyla bizim için bu akşam ayrı bir heyecan. Ayrı bir keyif gerçekten de. Uzun zaman sonra stüdyoda böyle canlı yayında olmak.
1: Aynen, stüdyoyu çok özlemişiz.
0: Elbette. Çünkü ne olursa olsun hani evden kayıt yapmakla stüdyoda canlı programı yapmak arasında dünyalar kadar fark var.
1: Gerçi kaydı da şey yapmayalım, çünkü kayıtlarımız hep feryal oluyor. O da ayrı bir keyif.
0: Elbette.
1: Yani. Onu da
0: onun yeri
1: doldurulama yani o anlamda
0: da,
1: yani o
0: başka.
1: Ayrı.
0: Yoksa
1: ama bu akşam da teknik masada sevgili Dila var.
0: Dila'ya da teşekkür ederiz. Biz, gecenin bu saatinde bize bu destek olduğu için.
1: Evet, evet, ama gecenin onunda hani canlı bir şekilde sevgili radyomuzda bu canlı yayını yapmak da gerçekten hem onur verici hem de çok özlediğimiz bir şey. Çünkü
0: tabii,
1: biz yıllarca bunu yaptık aslında.
0: Tabii biz işte pandemiye kadar
1: her zaman canlı yapıyorduk.
0: Çok istikrarlı bir şekilde canlı yapan hani programlardan biriydik. Açık Radyo ve sonrasında tabii Açık Radyo yolculuğu başladı. Dolayısıyla biz buna özellikle dikkat ettik. Özellikle bunu yapmaya çalıştık. Yıllar boyunca canlı yayın yaptık. Hatta yani bu Elma Dağı'ndaki stüdyolardan aynen, bu yana söylenebilir. Ve şimdi yine hala buradayız. Hala olduğu için mutluyuz. Bir de tabii ki uzun zaman sonra yeniden böyle karşılıklı konuşmanın
1: aynen,
0: şeyi, keyfi başka. Hem sen hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Evet. Bu ara sıra bunu yap. Yapabilirsen. Yani tabii bu ona diyorum da benim için de kolaydı. Benim de hayatım gerçekten çok değişti. Çünkü yaklaşık 2 yıl evvel ikiz çocuklarım oldu. Ondan sonra Aras ve Atlas. İşte Sibel'le
1: artık
0: beraber.
1: Artık karşıdan böyle canlıya gelmek sıkıyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii. Yani çok başka bir hayata başladık eşim Sibel'le beraber. Dolayısıyla bu sadece aslında senin kalkıp Prag'dan buraya gelmenle ilgili değil. Benim de tabii ki bu geçen 2 yılda hayatım çok değişti. O yüzden de işte faktörler falanlar filanlar. Neyse, bu akşam canlı stüdyodayız. İyi ki buradayız. Özlemişiz burayı ve Tom Petty ile başladık. Bu haftaki plaklarımız hep 45'likler.
1: Evet. Ondan sen bu ara biraz bir şey toplamışsın.
0: Ben işte
1: bir gaza gelmişsin,
0: evet,
1: belli ki.
0: Şey,
1: o gaz iyidir.
0: O evet, öyle bir gazları oldu. o İşte bunlar işte bir buraya getirdiğim bir kısmı pek çok şey aldık ettik falan filan. Tom Petty'nin 3. albümünün zaten çıkış şarkısı. Onun
1: tabii
0: da tabii ki en önemli albümü denebilir. O dönemki kariyer açısından.
1: Yırtılma albümü.
0: Değil mi?
1: Evet. Ve bu şarkı.
0: Ve bu şarkı. Çok iyi, enerjik, ondan sonra böyle fark ortaya koyan bir şarkı. Hani böyle listelerin böyle kapısına tak tak tak tak
1: aynen,
0: tak tak ben
1: aynen
0: buradayım diye o yıllar için vuran bir şarkı. Dolayısıyla Tom Petty için ve işte o dönemki popüler müzik için de önemli örneklerden bir tanesi, onu söyleyebiliriz. Bunun böyle A yüzüyle başladık. B yüzünde kısa bir şarkı var. O yüzden o bir geçiş
1: onu
0: şarkısı gibi olduğu için biz onu geçelim diye
1: geçelim
0: diye düşündük. geçelim diye düşündük ve hiç...
1: Hayır, bir de nasıl olsa çenemiz düşecek. O evet, yüzden de evet, zamanda olmayacak.
0: Hızlı geçmek, hızlı geçmek fikriyle hiç çalmadığımız başka bir ismi aslında yer vermeye yer vereceğiz şimdi. Sizi Quattro.
1: Hiç çalmadık.
0: Hiç çalmadık. Bu demedim işte bu radyoya gelmediğimiz bu dönemde aslında geçmişte olmayan bendi. Fakat yani niye olmadı, niye etmedi? Bak böyle karşıma çıkıp duruyor dediğim isimlerden bir tanesiydi ve bu hem ilk albümünü aldım. Ondan sonra bir de single'larını aldım. Yani önemli bir isim aslında o da neyden kaynaklanıyor? Böyle kadın şarkıcı, şarkı yazarı ve bas gitarist.
1: Evet,
0: bas gitarist, şarkıcı, şarkı yazarı kadın. Bu anlamda çok böyle nadir bulunan örneklerden bir tanesi. O açıdan bir öncü bir kadın. Ve ilk albümü itibariyle de bayağı bir şey yaptı. O dönem ses getirdi. Sonra da zaten uzun bir bu kariyerinde hani sadece müzik değil işte oyunculuk da var falan böyle farklı alanlara da kendini atabilen.
1: Bir de şöyle bir enteresanlığı var. Yani şöhreti Amerika'da değil. Yani kendi devletinde, kendi şeyinde, vatandaşı olduğu ülkede değil, özellikle İngiltere'de ve Avrupa'da buldu.
0: Evet, evet. İlk önce öyle.
1: Yani o da enteresan. Ve ondan sonra da galiba Britanya vatandaşı falan da oldu.
0: Onu bilmiyorum, olmuş mu?
1: Tabii tabii, çünkü yani yıllarca böyle Essex'te falan yaşayan bir insan. Dolayısıyla oranın mesela pub rock hikayesini falan entegre olmuş falan bir insan. Çünkü o dünyaya gerçekten de böyle kendini sokmuş bir insan. Evet. Tesadüf eseri veya değil yani, onu bilemeyiz. Ama hani yanlış hatırlamıyorsam Philadelphia'lı ne yani? Ve orada hiçbir şey yapamadı aslında.
0: İlk dönem öyle. Yani ilk çıkış single aslında Candy Can. O da var bende. Fakat şimdi 48 Crash'ı getirdim. Çünkü bunun kaydı daha iyi. Yani ondan kaynak. Yoksa
1: o da bir kriter tabii, değil mi? Tabii, yani tabii, bizim yani programımız için bir kriter. Eğer çok kayıt çok kötüyse yani çalmak istemeyiz. Çünkü biz plak programıyız. Tabii. Ve plakları çalıyoruz her zaman. Stüdyoda olalım veya uzakta olalım. Uzakta olduğumuz zamanlarda da aslında analogdan yani pick-up'tan
0: bilgisayara bunu özellikle yükünü sen yükleniyorsun 2 yıldır. O anlamda da çalışıyorsun bayağı. Teşekkür ederiz. Fakat böyle stüdyoya gelme fırsatı bulduğumuz böyle nadir akşamlardan birinde sana tatil yaptırmış olduk. Yani kendiken aslında onun bütün hikayesinin çıkış noktası. Evet. Hem bir numara olmuş bir şarkı, hem işte bu demin bütün anlattığımız işte kadın şarkıcı, şarkı yazarı, bas gitarist, işte hard rock vesaire, o hikayenin sıçrama gerçekten tahtası gibi bir şey. Ama ben de dedim ki o single'a bunu kaydı daha iyi. O yüzden de bu da iyi bir şarkı olduğu için bu single'ı tercih edelim diye düşünelim. İstersen geçelim şarkıya. Suzy Quattro, 48 Crash.

0: Evet, Mint açık, apaçık radyo elbette stüdyosunda, canlı yayında, karşılıklı olarak yapılıyor bu hafta. Çok değişik bir hafta bizim için, uzun zaman sonra yaptığımız için. Programda hiç çalmadığımız daha evvelki dönemde Suzy Quattro'yu çaldık az önce. 48 Crash, bir single, 45'lik. İlk albümünün önemli şarkılarından bir tanesi. İngiltere'de 3 numaraya ulaşmış. Kendinden sonra en meşhur şarkılarından bir tanesi. Ve tabii şey, o dönemin böyle şey, yani böyle bir şarkı yazarları vardır ya. Özellikle hani Motown'da falan bu çok şeydir, hani böyle bir gelenektir. Aslında şey, rock'ta da var. Bunun önemli örneklerinden iki tanesi bu albüme destek veren yine Mike Chapman'la Nick Shin diye soyadını inşallah düzgün doğru okumuşumdur. İkili. Bu albümün önemli güçlerinden ikisi söyleyebiliriz. İşte hem yapımcılığını üstleniyorlar. İşte bunlar işte Sweet'le, Smokey'le, daha sonraki dönemde Blondie'le, Knack'le falan böyle önemli hitlere imza atmış.
1: Prodüktör olarak mı? Şarkı
0: yazarı. Şarkı yazarı olarak. Ha. Şarkı yazarı olarak. Tabii tabii. Ya yani hiç şarkı yazarı uzmanları bunlar. Vay. Tabii tabii. Yani şimdi bunun tarihi neydi? 73. Yani 70'lerde ve işte sonraki dönemlerde işte rock, hard rock, işte o alanda hiç şarkı yazarı arayanlar bu ikilinin kapısını çalıyorlar.
1: Yani mesela Nack'in My Sharona'sı Nack tarafından yazılmadı mı?
0: O detayı bilmiyorum ama Nack'le çalışmışlar. Okay. Nack'le çalışmışlar. Bu My Sharona mı yoksa hani başka şeyler mi bilmiyorum. My Sharona ise tabii ki vay canına.
1: Vay canına yani. Evet, aynen.
0: Birdenbire My Sharona dinlemek istedim sen. Özellikle hatırlatınca. Bayağı biz Mint'te birkaç kere çalmışızdır. Belki de daha fazla.
1: Bizde yani sen sende galiba iki tane kopya var, bende üç tane
0: var
1: kopya
0: abi,
1: var.
0: Tabii olmaz mı?
1: Türlü türlü.
0: Tabii,
1: o tabii başka bir sapkınlığa giriyor ama tabii, neyse onu geçelim.
0: Geçelim. Bence oradan şey, çıkamayız.
1: Geç abi geç.
0: Oradan geç. Çıkamayız. Suzy Quattro, bunun B'sine geçelim hızlıca istersen. Hani Little Beach Blue, Suzy Quattro ile Mint devam ediyor.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Mint devam ediyor. Suzy Quattro, Little Beach Blue, 48 Crash Single'ın B yüzüydü. Yani şey, boş bir B yüzü sayılmaz. O açıdan da dinlenebilir bir B yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Evet, onu da bu hafta böyle geride bıraktık. Sırada aslında bizim çok sık olmasa da ara ara çaldığımız Heart var.
1: Heart, okay.
0: Evet, Heart.
1: Öncesinde şey söyleyeyim yani.
0: Söyle.
1: Şimdi burada canlıdayız ya. Hani mesela işin güzelliklerinden biri de hani plakları Dila'ya verdik. Ama kapaklar burada.
0: Kapaklar burada.
1: Hani böyle çaldıkça atıyoruz ortaya.
0: Evet.
1: Tamam, işte şunu çaldık, işte bakıyoruz bey arkasına bilmem neye falan. Hani öyle bir özgürlüğümüz var.
0: Evet.
1: Hani hikayeyi biraz daha iyi görebiliyoruz vesaire falan, ya da daha iyi yaşayabiliyoruz. Neyse, Heart. Ben abi plağı
0: Abi
1: görmedim.
0: sen
1: Göster.
0: görmedin tabii, şimdi biz böyle buluştuk. İşte şey yaptık falan, konuştuk ettik. Şey,
1: ben
0: Bad
1: göster o
0: Animals.
1: zaman.
0: Tabii, Bad Animals. Albümden çıkan single'lardan bir
1: Ha
0: tanesi.
1: evet.
0: Burada zaten tabii
1: Çünkü arkada onu gösteriyor. Hani
0: gösteri.
1: bedenimizden geldiğine
0: Tabii
1: dair.
0: tabii. Burada tabii işte Alone. Bu tam aslında Heart hikayesinin merkezinde. İşte onun öncesi
1: Popular Hearts.
0: tabii. Onun
1: 80'ler
0: öncesinde
1: kabarık
0: şeyler.
1: saç hearts
0: Bravo.
1: dönemi.
0: İşte MTV klipleri,
1: Aynen.
0: saçlar kabalık, vatkalar,
1: Aynen.
0: efendim bilmem neler, işte o dönemler. Tabii bu çok başarılı bir albüm oluyor. O dönemki işte aslında hem MTV'nin hem efendim ne bileyim işte popüler şarkılar listelerinin talep ettiği pek çok şeyi yerine getiren bir albüm diyebiliriz. Bunun tabii ki şeyim Lokomotiv Alone.
1: Aynen.
0: O şey çok başka bir yere götürüyor Heart'ı. Albümden çıkan single'lardan bir tanesi de işte bizim burada çalacağımız şey Who Will You
1: Run to.
0: Run To. Onlardan bir tanesi, güzel şarkılardan biri. Biraz daha böyle Heart'ın ilk dönemlerine de böyle şey yapan, oradan da böyle onu da temel alan. Fakat sonuçta bu kaç yıla bakalım? 87. Ama buram buram, gerçekten buram buram da 80'ler böyle kokan bir şarkı olduğunu söyleyebiliriz. Bir
1: Zaten
0: rock, hard rock
1: yani
0: şarkısı.
1: kapağından, çünkü kapak bütün grup elemanlarını gösteriyor. Yani kadınlı erkekli böyle korkunç kabarık
0: Tabii.
1: saçlar.
0: Herkesin saçları uzun ve kabarık.
1: Evet, ve
0: Öbür
1: karanlık
0: türlü fotoğraf stüdyosuna giremiyorsun. Almıyorlar çünkü. Yani önce git saçlarını yaptır. Abi kelim saçın
1: aynen.
0: yok. Peruk taktır.
1: Aynen.
0: Öyle gel. Yani
1: O zamanlar tabii Türkiye hani saç ekim konusunda da ilerlemiş durumda değil. Yani daha teknoloji
0: tabii
1: yok.
0: buraya da
1: Yani
0: gelemez.
1: yoksa evet. Yani
0: Yoksa öyle bir
1: olmaz.
0: çözüm
1: Bir de
0: sunabilirdi.
1: dikkatimi çeken şeylerden biri,
0: Evet.
1: mesela şarkının altında işte prodüktörü yazıyor. Onun altında da Frontline Management diyor. Yani bunların menajerlerin ismini yazıyorlar. Bu
0: Evet.
1: da bence manyakça bir şey.
0: Evet.
1: Yani bu sözleşmeye dair bir
0: Olabilir.
1: durum olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: Ve biraz tuhaf geldi bana. Ama her
0: Ama
1: neyse.
0: burada biliyorsun yani şey, bu mesela Alone'da Heart, gerçi buna her zaman açık bir grup oldu ama dışarıdan şarkı yazarı destekli şeyleri de var. Yani benim çok sevdiğim bir grup. Gerçekten de. Ama şey de olabiliyor, işbirliği de yapabilen bir grup. Ya o işbirliğinin belki bir takım hukuki zorunluluklarından biri olabilir. Neyse.
1: Evet,
0: Dinleyelim mi
1: şarkıya
0: şarkı?
1: geçelim. Hadi
0: Heart.
1: bir daha anons et.
0: Who Will You Run To?

0: Evet, Apaçık Radyo'da Mint canlı yayında stüdyoda devam ediyor. Heart dinledik. Bat Animals'tan çıkan single'lardan bir tanesi. Neydi? Who Will You Run To?
1: Evet.
2: Yani fena şarkı değil.
0: Değil.
2: Ann Wilson tabii ki hani
0: yine harika.
2: Yine böyle şey şişiriyor diyaframları ve ona göre de vokalini yapıyor. Ya ama mesela bak bu dönemde hani bazı mesela Nancy Wilson harika bir klasik gitaristçiydi. Bir akustik gitaristi de harikadır ve elektrik gitarı da fena değildir. Ama mesela bu şarkıda ya bateristin yaptığı şey ne yani? Yani sokaktan birini bulmuşlar böyle tım tıs tım tıs tım tıs yaptırmışlar ya. Hani mesela onlara takıyorum ben.
0: Hani şaşırtıcı bir
2: o zamanlar böyle şeyler vardı, tamam mı? Ya o pop rock hikayesinde. Tabii. Hani bazı şeyler çok böyle olumsuz şekilde filtreleniyordu. İşte kimi zaman bu davul oluyordu, kimi zaman bas oluyordu. Gitar olamıyordu çünkü orada bir solo lazım, bilmem ne falan zartır turtur. Hani ben bunlara mesela çok bozuluyordum o dönemlerde. Hani bir davulun hiçbir yeri yok mudur ya? Yani bu kadar mı kötü olabilir mesela?
0: Bu da prodüksiyonla alakalı.
2: Tabii.
0: Bir şey. Yani prodüksiyonu muhtemelen o dönemin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyorlardı.
2: Tabii.
0: Ve o da şey aslında Ann Wilson'ın vokalini öncelikleyen, onun etrafında dinleyiciyi odaklamaya çalışan bir tasarım.
2: Kesinlikle.
0: Olarak, tabii.
2: Ve sen mesela grubun davulcusun. Ne hissedersin?
0: Ya tabii şey değil hani o kadar da yeteneklerin öne çıktığı bir çalışma haline gelmiyor. Yani konserlerde muhtemelen şey oluyordur yani o tatmin yaşanıyordur.
2: Bir şey 15 saniye işte yani. Şey reverans.
0: Evet, yani belki öyle şeyler oluyordur. Evet, bunun B yüzüne de biraz bakalım. Albümde olmayan bir şarkı Nobody Home. Onu da ufaktan dinleyelim sonra programa devam edelim.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Mint devam ediyor. Hearts Nobody Home. Who Will You Run To You single'ın B yüzüydü. I'm'de olmayan bir şarkı. Bu da böyleydi. Evet, şimdi buradan başka bir 45'liğe geçiyoruz. Tina Turner. Tina Turner bizim yine zaman zaman çaldığımız bir, tabii ki çok tabii sevdiğimiz, ki inanılmaz sevdiğimiz bir isim. Kraliçemiz. Şimdi de böyle bu şeyde, bu akışta olabilir diye düşündüğümüz için getirdik. Ya bu şey Private Dancer döneminden çıkan bir single. Acayip bir single. Zaten şey Let's Stay Together single'ı, bu arada hani söyleyeyim. Bir All Green şarkısının cover'ı bu ama yani böyle mi yapılır bir cover? İşte yapılır. Tina Turner, ya, Tina Turner gücündeyseniz.
1: Ama hayır, Tina Turner muhteşem cover yapar.
0: Evet. Buyur anlat. Evet.
1: Hani 60'ların sonu 70'lerin başında ne Whole Lotta Love. Yok böyle bir cover ya. Whole Lotta Love. Bence Tina Turner versiyonu.
0: Neredeyse diyorsun.
1: Bakış açısına göre ve ruh haline göre Led Zeppelin'den daha iyidir.
0: Evet. Ya şey, kavga çıkartabilir bir şey çıkış yani, ama aynen. Yani şey, ama hani tartışma anlamında söylüyorum. Şey yaparak, biraz abartarak.
1: Hani saygınlık, saygısızlık yaratmaz. Kavga çıkarır.
0: Kavga çıkartabilir bir şey çıkış yani, ama aynen. Yani şey, ama hani tartışma anlamında söylüyorum. Şey yaparak, biraz abartarak.
1: Hani saygınlık, saygısızlık yaratmaz. Kavga çıkarır ama saygısızlık yaratmaz.
0: Yok, yaratmaz. Tabii tabii. Çünkü

0: Sonra
1: Ve yani
0: B'yi de
1: kaç
0: çalıştım.
1: zamandır da dinlememiştim ve gerçekten de hani daha dinlemeden ne kadar özlediğimi bir
0: Evet.
1: anda düşündüm. O yüzden de hadi geçelim Dilacığım
0: Hadi
1: ya.
0: geçelim. Tina Turner, Stay Together.
2: Let me say the same, baby.

0: Apaçık Radyo'da Tina Turner dinledik. Let's Stay Together.
1: Ben hala kulağımda dinlemeye devam ediyorum.
0: Evet, ben etkisinden kurtulamamış olacak ki alkışlarla sürece devam ediyor. Çok güzel bir tabii ki cover bu. Bunu bu kadar güzelleştiren işte böyle Tina Turner yeteneğinde bir şarkıcı olabiliyor.
1: Yani prodüksiyon da güzel. Yani evet, onu da şey yapmayalım. Çünkü hani Al Green bunu bir mesela o dönemin bir birleşme şarkısı olarak ortaya çıkmıştı. Hı-hı. Yani siyahlarla beyazlar arasındaki yoğun kavga ortamında işte 1960'ların işte o sivil haklar şeyinde öyle bir hikayede çıkmıştı ve çok yavaş ve birleştiren ve gerçekten sevgi dolu bir şarkıydı. Evet. Tina Turner'ın versiyonu böyle, hadi dans edelim bebeğim.
0: Evet.

0: Ve mesela bunu hani bir diskoda veya işte kulüpte falan belki çalman çok normal olmayabilir. Çünkü o kadar
1: Yok,
0: ortaya attıran bir şarkı değil,
1: yok,
0: ama
1: öyle bir şarkı
0: evde
1: değil.
0: yalnızsan ve kulaklığın varsa ve bunu çalıyorsan kesinlikle dans etmeye
1: Tabii
0: başlayacaksın.
1: canım,
0: Ve
1: yani ve
0: bunu
1: iki
0: yapmayan insan insan değildir. Ben
1: böyle
0: bunu iddia ederim.
1: bir insanı kabul, yani şey, iki kişi de yapamayabilirsin gerçekten. Yani
0: Kesinlikle kesin. Ama evde yapman lazım ona
1: biraz
0: gelen bir
1: tabii
0: şey. Yani
1: daha
0: bu
1: ev
0: kulüp
1: ortamı.
0: şar bu kulüp
1: Yok canım.
0: versiyon değil.
1: Tabii yok.
0: Tamam, yani
1: Burada
0: bu şeyin Tina
1: kulüpte
0: Turner
1: BPM
0: versiyonun
1: artması gerekiyor.
0: harika bir şeyi var. Seni eşinle en iyi halinle ve bu albüm bunun en önemli şeylerinden biridir aslında, manifestolarından biridir. Ve bu şarkıda, bu cover'da onların en güzel örneklerinden biridir kesinlikle.
1: Çok doğru, çok doğru. Bunun istersen bir de B'sine gidelim. Çünkü bu
0: Ya gidelim,
1: single
0: evet.
1: B'siyle de güzel bir single. Hemen geçelim. I Wrote a Letter.

0: Evet, Mint'te inanılmaz güzel bir Tina Turner şarkısı dinledik. I Wrote a Letter. Bu bir başka inanılmaz güzel Tina Turner cover'ı Let's Stay Together'ın B yüzüydü. Yani böyle B yüzüne can kurban. Ya inanılmaz güzel bir B yüzü. Nasıl bir performans. Ya bunu konserde Tina Turner'dan dinlesen herhalde birkaç gün kendine gelemezsin. Yani öyle yani din. Yani o dönem dinleyenler gelememiştir.
1: Doğru diyorsun. Yine bir Mint özelliği. Ne çaldığımızı bile bilmiyoruz aslında. Yani hani hangi albümden neden bilmem ne falan.
0: Private evet, Dancer'da yok. İşte single'ın B yüzü.
1: Yani muhteşem bir şey.
0: Acayip bir şey yani.
1: Ya hakikaten benim beynim gitti.
0: Evet. Böyle. Hakikaten gitti.
1: 5 saniye sessizlik izni istiyorum.
0: Böyle acayip bir şeydi yani Tina Turner. Şimdi,
1: ya bundan sonra ne çalacağız? Var mı? Ne
0: ya
1: var?
0: Aslında bundan sonra şimdi iki single daha var elimizde. Bir Chicago, öbürü de şey Bryan Adams. İkisini de hızlı hızlı geçip
1: ben şey diyeceğim ya şu 500'ü tekrar dinlesek.
0: Gerçekten istiyorsan öyle bir şey yapabiliriz.
1: Yani şey hani başka bir şey çalıp ondan sonra kapanışı tekrar onunla mı yapsak?
0: Peki tamam.
1: Ya?
0: Şey yapalım. Chicago'ya bir girelim. Çok hızlı bir şekilde.
1: Hadi girelim bakalım.
0: Yani bilmiyorum ya Bryan Adams'a mı girsecek bu Tina Turner?
1: Ha onların bir ilişkisi var değil mi?
0: İlişkisi de var ya. Neyse.
1: Neydi şarkının adı ya? Ben de çok severim evet, o şarkıyı. Evet. Neydi?
0: Şimdi biz Bryan Adams'a girelim. Hit of the Night'a. Dida sırayı bir ufak senden orada destek rica ediyoruz. Sonra da...
1: ya o şarkının neydi ya?
0: Onu şimdi söyleyeceğiz. Ama Mint şimdi Bryan Adams Hit of the Night'le devam ediyor. Hadi buyurun.

0: Evet, Mint'te Bryan Adams dinledik. Heat of the Night, Into the Fire albümün öne çıkan şarkılarından bir tanesiydi. Öyle işte It's Only Love şarkısında da işte Tina
1: Evet evet
0: Turner'la
1: aynen.
0: işbirlikleri vardı. Hem girmeden evvel sen
1: Ve
0: özellikle
1: gerçekten
0: şey
1: benim
0: yapardın.
1: yani en sevdiğim düetlerden biridir.
0: Evet.
1: Yani pop rock hikayesi içerisinde çok sevdiğim düetlerden biridir.
0: Evet.
1: Çok yerinde olan bir düettir. In the Heat of the Night kaç senesiydi? 85, 84 falan mıydı?
0: Olabilir yani o
1: Yani
0: 87'ymiş abi bu.
1: 87. Hadi
0: 80
1: ya.
0: evet
1: Aa,
0: 87.
1: daha eski. Private Dancer 84'tü galiba ya 82 miydi?
0: Private
1: Neyse.
0: Dancer
1: Yani
0: 84. 84.
1: 84.
0: Evet, yani ondan aslında bir 3 sene sonra o dönemki
1: Aynen.
0: şeyi trafiği
1: Evet
0: düşünürsen
1: evet.
0: aslında bayağı
1: Bayağı bir
0: bir
1: trafik var
0: şey
1: aslında ve
0: olduğunu
1: orada
0: düşünüyorum.
1: aynen
0: Evet.
1: dolaşmış etmiş.
0: Evet.
1: Neyse. Biz şimdi Let's Stay Together Private Dancer'dandı. 84 senesindeydi. Ve onun B yüzünü çaldık. Hangi
0: I
1: şarkıyı çalmış?
0: wrote
1: I Wrote a Letter. Ya muhteşem bir B yüzü.
0: Bir kendimizi kaybettik.
1: Yani McCluskey'den sonra benim en çok etkilendiğim B yüzü olabilir mi bu?
0: Olabilir. Olabilir. Ve onunla tekrardan çalarak programı
1: Aynen ya
0: kapatmak istedim.
1: hakkıdır çünkü. Çünkü yani uzun zamandır ilk defa tekrar stüdyoda canlı yayın yaptık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz burada olduğumuz için inanılmaz mutluyuz. Ve keşke daha fazla bulabilsek. Ve o yüzden de hani bir şeyden daha fazla keyif aldıysak yinelemekte feyiz
0: Elbette.
1: yok değil mi?
0: Tabii elbette. Çünkü bizim böyle çok sık olmasa da tekrarladığımız bir
1: Aynen.
0: gelenektir bu. Çok sevdiğin yani gerçekten böyle
1: O akşam
0: o akşam
1: radyoda canlı
0: seni
1: çaldın. Bir
0: canlı
1: şey
0: çal.
1: sana sirayet ediyorsa ya tekrar
0: Tekrarlayabilirsin.
1: yapabiliriz. Evet. Aynen.
0: Tekrarlayabilirsin ve o yüzden de tekrardan Tina Turner çalacağız. I Wrote a Letter'la programı kapatacağız. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mertem Can. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
3: Apaçık Radyo.
0: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine.
2: Ay, ay, ay, ay.
1: Apaçık Radyo.
3: Grounded.
4: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 26 Haziran Cuma takvimler ve duygu radyolarınızda gece yarısına kadar birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Bu hafta siz bu programı dinlerken ben de bir festivalde olacağım. Yara On Air. Haziran ayının son haftasında 3 gün boyunca Hollanda'da IJsselsteen'de düzenlenen bir festival bu. 32. yılına giren bu festival Hollanda'nın en büyük punk, hardcore ve metalcore buluşması. 5 sahne, 3 gün, 90'a yakın grup, dolu dolu bir festival ve ben de bu yüzden bu haftaki Grounded'da festivalde sahne alacak gruplardan bir saatlik seçki hazırlamaya çalıştım. Açılışta A Day to Remember vardı, The Downfall of Us All, 2009 tarihli Homesick albümünden. Florida'nın küçük bir şehri Ocala'dan çıkan bu grup pop-punk ve metalcore'u birleştiren Easycore akımının önemli temsilcilerinden. Vokalist Jeremy McKinnon bir röportajında bunu şöyle özetlemişti. Pop-punk çalıyorduk ama Ocala'da kimse bizi ciddiye almıyordu. O yüzden şarkıların ortasına breakdownlar sokmaya başladık. Homesick albümü tam da bu çatışmayı çözen bir kayıt oldu ve grup tek bir albümde hem metalcore hem de pop-punk dinleyicisini aynı çatı altında topladı. Sırada benim çok sevdiğim iki grup var. İlk olarak Trivium dinleyeceğiz. Pull Harder on the Strings of Your Martyr, 2005 tarihli Ascendancy albümünden. Bu albümü çıktığı yıl ne kadar çok dinlediğimi hatırlıyorum. O dönem grup henüz 19 yaşındaydı ve bu albümle yüzyılın en sıcak metal grubu diye anılmaya başlamışlardı bile. Albüm Roadrunner Records'dan tarihinde en yüksek satışlı 4. yeni grup çıkış albümü oldu ve yarım milyondan fazla sattı. Bu şarkı ise hala bugün konserlerinin kapanış şarkısı olarak çalınıyor. Onları Architects takip edecek. Everything Ends, 2025 tarihli albümleri The Sky, The Earth and All Between'den. Yine geçtiğimiz sene aralıksız dinlediğim bir albümdü bu. Brighton'lı ikiz kardeşlerden ve Tom Searle tarafından 2004'te kurulan bu grup. Müzik tarihinin zorlu hikayelerinden birine sahip, kurucu gitarist ve söz yazarı Tom Searle 2016'da 3 yıllık deri kanseri mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Ancak grup dağılmadı, Dan kardeşinin mirasını taşıyarak devam etti ve bugün Architects, metalcore'un en büyük stadyum doldurucularından biri haline geldi ve bu yıl Yara On Air'de de headlinerlardan biri olarak sahne alacaklar. Grounded başladı, hepiniz hoş geldiniz.

Architects dinledik Everything Ends Grounded'da. Yere öneri özel seçkisi devam ediyor. Şimdi sırada daha önce de yer verdiğim iki grup var. İlk olarak Alexis on Fire dinleyeceğiz. This Could Be Anywhere in the World 2006 tarihli Crisis albümünden. Ontaryalı bu grup 3 farklı vokal tarzını temiz, haykırışlı ve ikisinin ortası olmak üzere aynı şarkıda birleştiren yapısıyla post-hardcore'a damga vurdu. Crisis o kadar etkili bir albümdü ki Silverstein, Cancer Bats ve Four Years Strong gibi sonraki nesil gruplar doğrudan bu albümden ilham aldıklarını söylediler. Grup 2012'de dağıldı, 2015'te yeniden bir araya geldi ve bugün olduğu gibi hala sahnede. Ardından Le Dispute geliyor. Alexis on Fire ile zamanında turneye çıkan bir gruptu onlar ve bu yıl yine birlikteler. The Most Beautiful Bitter Fruit dinleyeceğiz 2011 tarihli Wildlife albümünden. Michigan'dan çıkan bu grup post-hardcore'u neredeyse spoken word'e yaklaşan bir anlatım tarzıyla birleştiriyor. Wildlife ise kurgusal karakterler üzerinden anlatılan bir konsept albüm ve post-hardcore sahnesinde anlatı yapısı açısından en çok referans alınan kayıtlardan biri. Grounded devam ediyor.

La Dispute, kesinlikle son 15 yılın en özgün gruplarından. Devam ediyoruz. Grounded'da şimdi iki şarkı var sırada. Bil ki bugün punk diyorsak türü tanımlayan öncü gruplardan birine ait. The Offspring duyacağız ilk olarak. 94 tarihli Smash albümünü karıştırıyoruz. Bu albüm bağımsız bir plak şirketi üzerinden çıkan en çok satan albüm rekorunu kırdı. 10 milyonun üzerinde sattı. Hala da bu unvanı koruyor. The Offspring 30 yılı geride bıraktı ve bu yılki Year on Air'in en büyük çekim noktalarından biri. Ve biz de bu albümden Nitro Youth Energy dinleyeceğiz. Ardındansa Pennywise geliyor, Revolution All or Nothing albümünden. Huntington Beach'ten çıkan bu skate punk grubu 1988'den beri aynı enerjiyle devam ediyor. Kurucu basçıları Jason Terskin 96'da hayatını kaybetmesinin ardından grup dağılmayı düşünmüş ama bir şekilde devam ettiler. Ve bugüne kadar yayınladıkları her albümde Terske bir şarkı ayırma geleneğini de sürdürüyorlar. Apaçık Radyo'da Yara On Air özel seçkisiyle Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Pennywise dinledik ve devam ediyoruz şimdi. Sırada yine iki şarkı var. Grounded'ın açılış-kapanış jingle'ına ilham veren Rise Against the Devil's ilk olarak, Chicago'lu bu grup müziğiyle aktivizmi en açık şekilde birleştiren punk gruplarından biri. Şarkıları hayvan hakları ve toplumsal adalet kampanyalarında defalarca kullanıldı. Geçtiğimiz yaz çıkardıkları Ricochet albümüyle de yine gündemdeydiler ama biz 2008 tarihli Appeal to Reason albümündeyiz. Savor'ı duyacağız ilk olarak. Ardından Ignite geliyor, Veteran, A Place Called Home albümünden. Orange County'den çıkan bu hardcore grubu 90'ların melodik hardcore akımının önemli temsilcilerinden. Vokalist Zoli Teglas aynı zamanda Pennywise'a da geçici olarak vokalist yapmıştı. İki grup arasındaki bu bağ sahne tarihinde de ilginç bir not olarak kalıyor. Apaçık Radyo'da Yera On Air özel seçkisiyle Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da direksiyonu iyice hardcore'a kırıyoruz şimdi. Sırada iki şarkı var yine. Önce Converge dinleyeceğiz. Bu yıl iki albüm yayınlayarak 2026 listelerine tepeden girdiler. Massachusetts'li bu grup, metalcore'un en deneysel ve en yoğun isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Gitaristleri Kurt Ballou aynı zamanda sahnenin en aranan prodüktörlerinden biri haline geldi. Kendi stüdyosunda yüzlerce hardcore ve metal albümüne de imza attı. Biz grubun bu yıl yayınladığı Love Is Not Enough albümünden We Were Never The Same'i dinleyeceğiz. Ardından Combust ve Mindforce'un birlikte yayınladığı Swallowing Swords geliyor. Belly of the Beast albümündeyiz. New York hardcore sahnesinin güncel yüzlerinden ikisi bir arada. Mindforce özellikle 80'lerin New York hardcore sound'unu günümüze taşıyan en sert isimlerden biri olarak biliniyor. Apaçık Radyo'da Yara On Air özel seçkisiyle Grounded devam ediyor.

Grounded'da Yara On Air seçkisiyle geçiriyoruz bir cuma gecesini. Hardcore saflarında kalmaya devam ediyoruz bir süre daha. Önce Trash Talk, Gimme That dinleyeceğiz Awake albümünden. Sacramento'lu bu grup hardcore'un en kaotik uçlarından birini temsil ediyor. Sahne performansları neredeyse koreografisiz bir kaos haline alıyor. Hatta bir dönem rapçi Odd Future'la da yakın işbirlikleri yaparak hardcore sahnesinin dışına da taşmışlardı. Ardından Haywire ve Dropkick Murphys'in birlikte yayınladığı New England Forever şarkısını dinleyeceğiz. Boston'ın iki ismi aynı sahneye, aynı şehre sahip çıkıyor. Dropkick Murphys, Celt Punk'ını ana akıma taşıyan grup olarak biliniyor. Bu yayınladıkları kayıtla da güzel bir eski yeni işbirliği yapıyorlar. Kesinlikle festivalin en heyecanlandıran gruplarından biri Haywire. Apaçık Radyo'dasınız. Grounded devam ediyor.

Grounded'da bu gecenin sonuna yaklaşıyoruz artık. Tonu biraz daha yumuşatıyoruz. Son iki şarkıdayız. Önce Fiddlehead dinleyeceğiz. Get My Mind Right. Between the Richness albümünden. Geçtiğimiz haftada konuşmuştuk bu grubu ve albümü. Pat Flynn'in Boston merkezli projesiydi. Ardından Basement dinleyeceğiz. Are You The One radyolarınızda olacak. İngiliz bu grup 2012'de bir kez dağılıp 2014'te yeniden bir araya geldi. O aradaki süre grubun emo ve indie rock'a yaklaşan sound'unun da temellerini attı. Hatta bu yıl yayınladıkları albümle de bunu bir kez daha perçinlediler. Grounded'da bu gece Hollanda'nın en büyük punk, hardcore ve metalcore buluşması olan ve 32. yılına giren Yera On Air'a ait bir seçki hazırladım. Beni bu yılki line-up'ta heyecanlandıran isimleri ve işleri de sizlere tanıtmak istedim. Kapatmadan ufak bir hatırlatma, soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com mail adresim. Çalma listeleri ve kayıtlar da areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalında mevcut. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.
2: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yusuf Özay Özdemir'e teşekkür ederiz.
3: Jazz Türbülans.

0: New Retro.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
3: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

Don't hold this fast.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you the natural born sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natural born sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

0: I'm gonna put heels in your face.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

Apaçık Radyo Müzikleri. Blue Monday, Hawaii Blue Monday.